ve Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız, dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de orman yangını çıktı. 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazözle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Balıkesir'in Kepsut, 6 Eylül, Dursun Bey ve Susurluk ilçelerinde otluk ve zirai alanlarda çıkan yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan yağlar nedeniyle yangının büyümesiyle bölgeye su tankerleri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Haberleri dinlediniz.

Bir Destandır 15 Temmuz 7. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli.

0: bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, ambulans görevlisi Bahar Karadeniz, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, Hülya Esra Şaşmaz, Zeynep Nursena Çekmiş, Ceylan Sezin Zor, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nurettin İskender Bağcılar, Nermin Nursaç Büker Otan, Murat Şükrü Türen, 6. Erkek Sivil Arda Tümer, 2. Kadın Sivil Sezin Zor.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan 3 arkadaştır. Kaan'ın Hülya ve Çağdaş'ın ailelerini eve davet ettiği bir akşam darbe yapılmakta olduğunu öğrenen misafirler derhal evden ayrılır. Onlar evden ayrıldıktan sonra Kaan'ın babası Murat eline aldığı Türk bayrağıyla sokaktaki kalabalığa karışır. Ancak oğlu Kaan'ın da kendisinden az sonra sokağa çıktığından haberi yoktur. Diğer yandan İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı subaylarla darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele olmaktadır. Çağdaş'ın ailesi rastladıkları polis memurlarıyla bir karakola giderler. Karakolun önünde bir tank sivil bir kadını ezer. Galeyana gelen siviller tankın daha fazla ilerlemesine engel olur. Hatta tankın içine girerek darbeci assubayı etkisiz hale getirir ve polislere teslim eder. Diğer yandan Hülya ve ailesi o kalabalıkta iki olaya şahit olur. İlkinde bir helikopterden açılan ateşte bir vatandaş yaralanır. Sonrasında onları fark ederek yanlarına gelmeye çalışan Kaan bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkına dönen Hülya ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür.

0: Yol açın, yol açın. Boşaltın burayı. Çabuk olun, çabuk.
1: Acele edin çocuklar. Hadi. Gülşen, Gülşen sen Hülya'yı benim odama götür. Sonra sen de hemen ameliyathaneye gel. Hadi.
2: Ben de geleyim sizinle baba.
1: Olmaz Hülya, olmaz.
2: Ne olur baba, ben de geleyim.
1: Yapma yavrum, zamana karşı yarışıyoruz evladım. İşimizi zorlaştırma. Hadi kızım, hadi kuzum. Hah, unutmadan eve telefon et hemen. Babaannenle kardeşine durumu anlat. Biz iyiyiz de, merak etmesinler.
2: Peki baba, Kaan yaşayacak mı bari onu söyle.
1: Bilmiyorum Hülya, bilmiyorum, bakacağız. Ameliyathaneye geldik zaten, hadi gidin çabuk, hadi.
0: Tamam Hasan, merak etme sen.

0: Acil kafa travması çocuklar. Anestezi uzmanına haber verin.
1: Buradayım zaten hocam.
0: Çok güzel Zeynep. Ceylan hemşire burada mı?
2: Buradayım Hasan hocam, hemen hazırlanıyorum.
0: Güzel.
2: Ellerimi dezenfekte ettim hocam, hemen geliyorum.
0: Harika. Birazdan Gülşen hemşire de gelecek. Hadi Ceylan hemşire, yaralıya damar yolu aç.
2: Açtım bile hocam.
1: Ben de anestezi veriyorum hocam.
0: Harikasınız çocuklar. Saatler önce onların evinde misafirlikteydik. Kızımın sınıf arkadaşı bu çocuk. Sapasağlam, hayat dolu biriydi. Şimdi bu durumda olması ne acı.
1: İnşallah kurtulur.
0: İnşallah. Ben de yıkayayım ellerimi de başlayalım ameliyata. Tamam. Yıkadım ellerimi. Ceylan hemşire, önlüğümü getirir misiniz?
2: Buyurun hocam, tutayım. Tamam hocam. Arkadan bağlama işlemini de yapıyorum. Tamam. Bu da oldu. Bunlar da eldivenleriniz hocam, buyurun.
0: Teşekkür ederim Ceylan hemşire. Sen de hazırsın değil mi?
2: Hazırım hocam.
0: Gülşen hemşire de geldiği zaman katılsın aramıza. Hadi başlıyoruz.

0: Gel kızım, sen şurada otur. Çıkar ceketini, uzan istersen.
1: Anne, kan kurtulacak değil mi?
0: İnşallah yavrum, inşallah. Al şu suyu da iç.
1: Allah'ım, kan iyi olsun. Kan iyi olsun.
0: Sen duana devam et yavrum. Ben babanın yanına gideyim ameliyata.
1: Ne olur kurtarın ama onu.
0: Kızım, evdekileri de aramak lazım. Ben vakit kaybetmeyeyim. Sen arar mısın?
1: Tamam, ararım ben anne.
0: Hülya, konuşurken evdekilere bir şey belli etmeyelim kızım. Kaan'ı diyorum yani. Dışarıdaki kalabalığı görür görmez hastaneye geldik diyelim. Babam sürekli ameliyatta olduğu için arayamadı dersin, tamam mı?
1: Tamam anneciğim.
0: Hadi kızım, ben gidiyorum.

0: Ne bu haliniz? Ne oldu? Ters giden bir şey mi var? Hasan, Allah aşkına kaldır başını, cevap ver, ne oldu? Biriniz bir şey söylesin bana, ne oldu diyorum, ne oldu?
1: Gülşen, Gülşen, Kaan gitti Gülşen. Kaan gitti Gülşen, gitti.
0: Allah'ım.
1: Şimdi metin olma zamanı Gülşen. Kaan'ın telefonu bende. Arayan olursa bakarım ben. Gereken işlemleri yapalım. Sonra da bu haberi ailesine nasıl vereceğiz, onu düşünelim.

0: Allah'ım, Allah'ım, çıldıracağım. Ne Murat'a ulaşabiliyorum ne Kaan'a. Sanki yer yarıldı, içine girdiler.
1: Ben de ulaşamıyorum anneciğim. Hiç durmadan arıyorum, yok, ulaşamıyorum bir türlü.
0: Başlarına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aklına kötü şeyler getirme Nebat.
0: Nasıl getirmeyeyim Nurettin baba? Baksana, helikopterler sivillere kurşun yağdırıyor. Jetler dersen oraya buraya bomba atıyor. Böyle bir ortamda aklıma hep kötü şeyler geliyor. Ne yapayım? Kendime hakim olamıyorum işte. Ay, bir seslerini duysam, bir haber alsam onlardan. Ama yok, yok. Haber maber yok. Kötü şeyler düşünmeyeyim de ne yapayım Nurettin babam? Sen söyle ne yapayım?
2: Dua et kızım. Dua et. Dua rahatlatır insanı.
0: Dua da ediyorum tabii. Etmez olur muyum? Ama yok işte, yok.
1: Ben de dua ediyorum dedeciğim. Ya ufacık bir haber alsak bize yetecek ama o bile yok.
2: Aa, ümitsizliğe düşmeyin hemen öyle. Bir de ben arayayım bakayım şunları. Hı? İyi de Murat'ın telefonuna ulaşılamıyor. Belki de şarjı bitti Murat'ın ha. Ya, bir de şu Kaan'ı bir arayayım bakayım. Heh. Ona da ulaşılamıyor. Acaba hatlar zarar görmüş olabilir mi?
1: Aa, haklısın dedeciğim. Onu hiç düşünmedik. Baksana nereye saldırdıkları belli değil. Telefon hatlarına da zarar vermiş olabilirler.
0: Öyleyse işimiz daha da zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Of of. Böyle eli kolu bağlı beklemek ne kadar zormuş. Bak önceden çalıyordu telefonları ama açmıyorlardı. Kalabalıkta duymuyorlar dedik. E şimdi hiç ulaşamıyoruz. Allah'ım, Allah'ım sen bize yardım et.
1: Ya görmüyor musun anne? Ortalık ana baba günü. Bu gürültüde duymaları çok zor.
0: Dur, dur Nermin'i arayayım. Nermin Hanım'ı arayayım. Onun kocası komiserdi. Belki onlardan bir haber alabiliriz. Çalıyor. Açtı vallahi. Alo, Nermin Hanım. Ben Nebahat. Kaan'ın annesi Nebahat.
3: Sen misin Nebahat Hanım?
0: Ben iyiyim de siz nasılsınız? Ay, çok aradık ama ulaşamadık bir türlü size. Her şey yolunda mı?
3: Önce kalabalıkta kaldık. İki polis memuruyla onların karakoluna geldik. Çok yorulduk. Ama şimdi iyiyiz. Burada güvendeyiz.
0: Ay çok sevindim. Bizimkilerden haberiniz var mı?
3: Bizimkiler derken?
0: Sizden sonra eşi Murat dışarı çıktı. O çıkar çıkmaz Kaan da fırladı gitti. Babamı yalnız bırakamam dedi. Bu zaman oldu, ikisinden de haber alamadık.
3: Ay Nebahat Hanım, hiç haberimiz yok valla. Bir ara göz gözü görmüyordu dışarıda. Ay, keşke görseydik onları.
0: Anlıyorum Nermin Hanımcığım. Haber alırsanız bizi arar mısınız?
3: Ararız tabii, niye aramayalım? Size kolay gelsin. İnşallah tez zamanda haber alırsınız. Ha, unutmadan haber alınca bize de söyleyin, olur mu?
0: Tabii Nermin Hanımcığım, iyi günler. Ay ne günü, gece oldu neredeyse. Akıl mı kaldı bende? Hadi kolay gelsin size. Aa, bir de Gülşen Hanım'ı arayayım. Belki o da açar telefonu. Ay çalıyor. Ama açan yok. Demek ki duymuyor. Ay başına bir şey gelmiş olmasın.
1: Ağzını hayra aç anne.
2: Aybala doğru söylüyor Nebahat. Biraz sakin ol canım, Allah Allah.
0: Ay tamam tamam, sustum.
4: Neredesin Kaan'ım? Neredesin yavrum? Saatlerdir aradım, açmadın telefonu. Bir daha arayayım bari. Hayda. Şimdi de şarjı bitmiş benim telefonum. Ne yapacağım şimdi?
5: Kimi arıyorsun bilmem ama bu kalabalıkta zor bulursun hemşerim.
4: Oğlumu arıyorum. Zor da olsa bulacağım onu.
5: Kaç yaşındaydı? Nasıl biriydi oğlum?
4: 16 yaşındaydı. Uzun boylu ve karayaz, yakışıklı bir delikanlı.
5: Vallahi hiç dikkatimi çekmedi. Hanım sen fark ettin mi?
6: Yok. Fark etmedim.
0: Birileri yaralandı, kimi özel araçla, kimi ambulansla hastanelere taşındı ama.
4: İşleri de kanım var mıydı kanım?
0: Vallahi bilemem kardeşim.
4: Telefonun şarjı da tam bitecek zamanı buldu.
5: Gel hemşerim. Gel bak, endişelenme. Al benim telefonumu. Biz yeni geldik buraya. Şarjımız dolu. İstediğin kadar konuş.
4: Çok sağ ol be kardeşim. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Çalıyor. Açıldı. Alo Kaan. Alo. Alo. Yavrum konuşsana. Benim, ben baban. Saatlerdir seni arıyorum Kaan. Allah Allah. Kaan. Niye konuşmuyor acaba?
6: Alo.
4: Bir ses geldi. Biri cevap veriyor. Ama Kaan değil bu.
6: Alo Murat Bey.
4: Benim. Siz kimsiniz?
6: Ben Doktor Hasan. Hani bu akşam size gelmiştik ya.
4: Ha, anladım Hasan Bey. Anladım da Kaan'ın telefonu sizde ne arıyor?
6: Kaan yaralandı Murat Bey. Allah'tan biz oradaydık. Aldık Kaan'ı, bizim hastaneye getirdik. Alo. Alo. Duyuyor musunuz beni Murat Bey?
4: Duyuyorum Hasan Bey. Duyuyorum. Ne olur doğru söyleyin. Doğru söyleyin, ne oldu yavruma?
6: Ona ameliyat ettim. Şimdi dinleniyor. Bizim hastaneyi biliyorsunuz değil mi?
4: Biliyorum Hasan Bey, biliyorum. Sizi mi bulayım? Tamam. Tamam Hasan Bey. Hemen geliyorum. Hemen.

Bir de sendir 15 Temmuz adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. 2. Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıkıyoruz.

çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.

Talat'ın devri kamerde mihri alem tab eder, seyret 14'ünde ol meh alemi mehtab eder. Nafiz'in bu dizelerine Zaharya'nın Hüseyini makamındaki eseriyle, Meral Uğurlu'nun yorumuyla, sesiyle selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine bir saat boyunca TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Hüseyini ve Segah makamında eserler hazırladık sizler için. İkinci Hüseyini eseri yine Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyini makamındaki Yürük Semai. Ben gibi sana aşıkı üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz.

Baki'nin bir şiirine Rakım Elkutlu'nun Hüseyini makamındaki beste formundaki eseri var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Müheyya oldu meclis, sakıya peymaneler dönsün. Bu bezmi ruhbaşın şevkine mestaneler dönsün.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirine Şerif İçli'nin Hüseyini bestesi var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın. Beraber ahde bağlandık, ne olsan yari canımsın.

Halit Uzel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sülensan'ın Hüseyin'i şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhu neder çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok. O zalimden gönül pek çok çeker, çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Aşık Emrah'ın dizelerini, Fehmi Tokay'ın Hüseyin'i şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara, olan bir yareli bülbül inem bağlara.

Mustafa Ersesi, Selahattin Pınar'ın Hüseyin'in şarkısında dinliyoruz. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eseri Recep Birgit'ten dinliyoruz. Namık Kemal'in dizelerine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Olmaz ilaç sineyi isat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Baksa tabibanı cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yareme.

Güftesi Hüseyin Yurdabak'a, bestesi Vecidi Seyhun'a ait Segah Eser var sırada. İnci Çayırlı'nın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Yine dargın kapattın pencereleri, kirpiklerinde dünya mı asılı? Neden böyle üzgünsün, görmek istemiyorsun beni?

Karacaoğlan'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın bestelediği Segah şarkıyı Münib Utandı'dan dinliyoruz şimdi. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönüllü hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Segah şarkıyı Mülkiye Topel'in yorumundan dinliyoruz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, taksam başıma.

Sıradaki Segah eseri Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Yeminimin uçları, çıkamam yokuşları, o yâre selam edin yedi dağın kuşları. Allı yemini.

Raul de Blasio bize mehtaplı bir Paris gecesini piyanosuyla anlattı. Luna de Paris. 1980 doğumlu İsviçreli müzisyen Brice Davoli aslında İtalyan asıllı. Fransızca bir şarkıya piyanosuyla eşlik ediyor. Şarkıyı da Fiona Sagnobi söylüyor. Je t'attendrai.

Sanyobi söylüyor, Bridge Davoli çalıyordu. Bir İtalyan melodisidir Just Say I Love Her. 1968'de şarkıyı Türkçe sözlerle Senden Önce Ben Kimseyi Sevmedim adı altında plak yapmıştım. O yılların müzik dergisi olan Hey mecmuasında şarkı haftalarca bir numarada kalmıştı. Şimdi bu unutulmaz şarkıyı Giada Valentin'in yanık sesinden dinliyoruz.

Tell him I love him. Giada Valenti söylüyordu. Söyleyin ona, onu hala seviyorum diyordu bu ölümsüz şarkıda. 1963'te Beatles grubu kendi elemanları olan Paul McCartney ve John Lennon'ın bestesi Yesterday adlı şarkıyı tüm dünyaya tanıtmışlardı. Şimdi dün anlamındaki Yesterday adlı şarkıyı Ömür Göksel'den dinleyelim.

in yesterday. Ömür Göksel söylüyordu dün anlamındaki Yesterday adlı şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait şarkısında şöyle diyor: meydan okuyorum yıllara.

solmuş resimler, pembe düşler, kahkahalar, acı tebessümler. Kalbinde saklı güzel sözler, aşkı yeşerten o cümleler.

Bir sanatçı için çok derin anlamı olan, söz ve müziği Ömür Göksel'e ait olan şarkısını sanatçının kendi sesinden dinledik. Meydan okuyorum yıllara. Porque, neden diyor Pokil? Üzerimde beni koruyan yalnızlık bulutum, nereye gidiyorsun? Sen üzerimden gidersen belki yağmurlar bana gözyaşlarımı getirecek. Gitme, dön geriye küçük bulut. Yalnız kalınca sana sığınıyorum. Sana yeryüzünden gökyüzüne şarkılar söylerim. Yeter ki üzerimde ol küçük bulut.

Neden? Tipik bir yazlık deniz kenarı melodisi. İnsanı çok uzaklara götüren bir şarkı. 60'lı yılların sonunda Frank Sinatra'nın My Way of Life adlı şarkısı çok meşhur olmuştu. Ben de o yıllarda İtalya'da Aldo Pagani Orkestrası eşliğinde bu şarkıyı söylemiştim. Şimdi bu unutulmaz şarkıyı Enoch Light Singers grubundan dinliyoruz. My Way of Life.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, tiyatroda perde neden kırmızı olur? Hiç dikkat ettiniz mi? Bir tiyatro salonuna girdiğinizde sahnede genellikle kırmızı bir perde görürsünüz. Peki ama neden özellikle kırmızı? Aslında bunun hem tarihsel hem de estetik değerleri var. Tiyatronun geçmişine baktığımızda özellikle Avrupa'daki eski tiyatro salonlarında kırmızı rengin oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri kırmızının dikkat çekici ve güçlü bir renk olması. Sahne açılmadan önce izleyicinin gözünü sahneye odaklar ve bir beklenti duygusu oluşturur. Ama işin bir de teknik tarafı var. Eski dönemlerde tiyatrolar gaz lambaları ve daha sonra loş aydınlatmalarla aydınlatılıyordu. Kırmızı renk bu düşük ışıkta bile en iyi görünen ve derinlik hissi veren renklerden biri olduğu için tercih ediliyordu. Ayrıca kırmızı kumaşlar ışığı daha iyi emer ve yansımayı azaltır. Bu da sahne açıldığında dekorun ve oyuncuların daha net görünmesini sağlar. Bir başka önemli nedense atmosfer. Kırmızı renk tarih boyunca tutku, heyecan, güç ve biraz da gizemle ilişkilendirilmiştir. Tiyatroda zaten duyguların yoğun yaşandığı bir sanat dalı olduğu için bu renk sahnenin ruhuyla oldukça uyumludur. Zamanla bu tercih bir gelenek haline gelmiş ve bugün hala dünyanın birçok tiyatro salonunda kırmızı perde sahnenin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında o kırmızı perde sadece bir kumaş parçası değil. İzleyeceğimiz hikayeye açılan bir kapı, bir başlangıç simgesi. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen geminin olduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD İran'a yeni bir saldırı daha başlattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişim durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınında ise Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İzmir'de kendilerini internet üzerinden yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Türkiye'den 200 lise öğrencisi Srebrenica soykırımının yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerine katıldı. Gençler taşınan tabutlara omuz verdi, acıyı Srebrenica anneleriyle birlikte yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün bisiklet turu düzenlenecek. Katılımcılar saat 10'da Taksim Meydanı'ndan verilecek startın ardından belirlenen güzergahta pedal çevirecek. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişen

sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Washington Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerinin kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD İran'ı vurdu. Ülkenin güneyindeki birçok noktadan patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğü vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memlekete Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer haline getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan yağlar nedeniyle yangının büyümesiyle bölgeye su tankerleri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde uygulanmaya başladı. 10 günde yaklaşık 2 milyon kişi uygulamayı indirirken 19 milyona yakın ambalaj geri dönüştürüldü. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğusu Kuzeybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava durumu az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava durumu az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava durumu az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir. Abdurrahman Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Abdurrahman Hocam, sizinle bugün asgari düzeyde İslam'ı konuşmak istiyorum. Nedir asgari düzeyde İslam'ın kriterleri nedir?
2: Aslında İslam'ın şartları diye bizim 5 şart diye ezberledik.
1: Evet.
2: Asgari İslam'dır.
1: Evet.
2: Yani işte kelime-i şehadet,
1: evet,
2: namaz, oruç, hac, zekat, bunlar efendim asgari İslam'dır şekli anlamda. Fakat bunu bir bedevinin aleyhissalatü vesselam efendimize gelerek, ya Resulallah, ağni ve evciz, yani bana nasihat et ama kısa tut. Yani çünkü evet, bedevi dediğimiz genellikle işte kırda bayırda deve otlatan, efendime söyleyeyim, pek şehirle, entelektüel dünyayla teması olmayan, zihni melekelerini çok antrene etmediği için fazla hani beyin işçisi olmayan, kolu adaleleri çok pratik yaptığı için güçlü ama
1: evet,
2: beyni çok pratik yapmadığı için az bilgi tutabilen bir kıvama karşılık evet, geliyor. Diyor ki ya Resulallah, kendi halini bildiği için aleyhissalatü vesselam efendimize öyle halini arz ediyor. Diyor ki ya Resulallah, aydni, bana nasihat et. O evciz, fakat kısa tut. Çünkü ben aklımda tutamam çok şeyi. Yani bu asgari İslam dediğimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin ona yönelik 3 adet tavsiyesinde gizli. İlk tavsiyesinde buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, salli salata muvaddi'a, yani her namazını son namaz gibi kıl. Yani dünyaya veda etmek üzere olan bir kişinin haleti ruhiyesiyle namaz kıl. Salli salata muvaddi'a. Şöyle bir senaryo yazalım zihnimizde. Azrail aleyhisselam geldi, dedi ki Cenab-ı Allah beni gönderdi, emanetini kulumdan al, dön dedi. Hani idam mahkumlarına son arzuları sorulur ya.
1: Evet.
2: Bize de dedi ki son bir efendim tasarruf evet, hakkınız var dünya ile ilgili. Siz de dediniz ki ya 2 rekat bir namaz kılayım şurada. Şimdi o namaz gibi her namazımızı kılmamızı aleyhissalatü vesselam efendimiz tavsiye ediyor.
1: Evet, evet.
2: Bir bedevi ile efendim aralarındaki diyalog çerçevesinde. Tabi İslam hukukunda bir kural vardır. Sebebin has olması hükmün umumi olmasına engel değildir.
1: Tabii yani, ki. Tabii, tabii.
2: Yani bir efendim nas'ın sebebinin, Kur'an ise sebebi nüzulünün, hadis ise sebebi vurudunun, özel bir kişiyle ilgili olması hükmün genele evet, uygulanmasına, genele
1: hatta belki o özel
2: olmasına,
1: özelle söylenen bir şey genele hitap eden
2: evet,
1: bir şeydi.
2: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun özelinde cevap verirken genele de bir şey söylemiş oluyor.
1: Tabii, tabii.
2: Bu hepimize yönelik bir
1: elbette,
2: tavsiye.
1: Elbette.
2: Yani her namazını efendim son namazın gibi kıl.
1: Tabii, vallahi siz bu örneği verirken

0: ben şimdi onu, o anı düşündüm kendi adıma. Demek ki özel olmaktan çıkıyor hakikaten. O bedeviye söylediği şey beni de etkiledi şu anda. Sanlattın
1: haliyle. Tabii. Haliyle. Yani işte ya şu namazı şuraya bir aradan geçiştirivereyim. Yani mükellefiyet üzerimden kalksın modunda bir namaz değildi. Elimize bir fırsat geçmiş. Allah Azze ve Celle ile bir araya gelme fırsatı geçmiş. Bu fırsatı maksimal seviyede değerlendirme hissi, arzusu. Yani düşünün, yani la teşbih ve la temsil derler bizim kadim gelenekte. Şimdi çok üst bir makamdan randevu istiyorsunuz. Size bir ay sonra, iki ay sonraya müsait oluyor vakti, randevu veriyor. O randevuya gitmemek ayrı bir nezaketsizlik. Gidip de

0: anında zihninizin başka yerlerde dolaşıp kendisinin söylediklerine kulak asmamak ayrı bir nezaketsizlik olur.
1: Doğru.
0: Şimdi Cenab-ı Mevla bize günde 5 kere randevu veriyor. Biz o randevuya gidiyoruz. Yani Müminun suresinin başında Estaizu billah kad eflahal müminun. Müminler kurtuluşa ermiştir dedikten sonra müminlerin tarifini Cenab-ı Allah yapıyor.
1: Evet.
0: İlk tarif, ilk tanım şu: Ellezinehum fi salatihim haşiun. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu ne demek? Kendinden geçmişlik hali içindedirler. Boyunlarını bükmüş, yani dış dünyayla bütün bağlantılarını koparmış. Hani meditasyonda trans hali deniyor,
1: evet,
0: ya.
1: Evet hocam.
0: Trans halindedirler.
1: Evet. Tam o işe konsantre olmuşsun. Yani Rabbinle buluşmuşsun. Müminin miracıdır buyuruyor Resulullah Efendimiz namaz için. O andasın yani.
0: O andasın ve dünyaya dair hiçbir şey o kapsam alanına giremez. İlahi cemırlar çalışıyor yani kapsam alanına giremez. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntı.
1: Hocam bir müzik arası verelim.
0: Tamam.
1: Tekrar devam edelim isterseniz. Ali Ekber Çiçek'ten bir Erzincan türküsü dinliyoruz. Hu diyelim gerçeklerin demine. Buyurunuz.

0: Hocam asgari İslam'ı konuşuyoruz. Namazdan bahsetmiştiniz. Daha başka ne tavsiyeleri var Resulullah Efendimiz'in
1: bir devri? Evet, demiştik ki her namazını son namaz gibi kıl.
0: Evet.
1: Hatta Hazreti Ali'ye nispet edilen, kerremallahu vecehu, nispet edilen bir anekdot vardır biliyorsunuz.
0: Ayağındaki
1: okun çıkarılması için ben bir namaza durayım. Siz o esnada çıkarın, ben acısını duymam. Yani namaz o namaz. Yani gerçek namaz o namaz oluyor. İkincisi, وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَّمٍ تَعْتَدِرِ مِنْهُ. Yani diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yarın özür dileyeceğin, sonrasında özür dileyeceğin bir sözü söyleme. Yani her aklına gelen, aklına geldiği anda muhataba yönlendirme. Hatta bu noktada müminlerin vasıfları övülürken Kur'an-ı Kerim'de vel kâzımîne gayza diye geçer. Öfkesini yutanlar.
0: Evet.
1: Öfke kontrolüne sahip olanlar. Öfke insanoğlunda bir halettir. O esnada akıl devre dışı kalır. Akıl biliyorsunuz köstek demektir. Efendim hayvanlara vurulan, yani çayıra, köy hayatını bilenler bilir, evet, evet, çayıra hayvan çakılır ve efendim bir bukağı ayağına bağlanır ki belli pergelin ucu çakılıdır, belli dairenin dışına çıkmasın diye. Akıl köstek demektir, bağ demektir, pranga demektir, insan davranışlarını kontrol eder. İşte bu kontrol mekanizmasının devre dışı kaldığı zamanlar insanın öfkeli olduğu anlardır.
0: Doğru.
1: İnsanda öfke galebe çaldığı zaman artık o insan kendisine ait fren mekanizmaları boşalır ve ne yapacağını bilmez. İşte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir tavsiyede bulunuyor ki, yarın pişman olacağın, özür dileyeceğin bir ifadeyi söz, hani 40 boğumdur 39'unu düşün, 40'ında söyle derler ya, onun gibi,
0: evet,
1: muhataba yönlendirmeden 40 kere düşün. Yani yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bir başka hadisinde öyle buyurur. Yani sevdiğini ölçülü sev, yarın aranız açılabilir. Düşmanlık ettiğine de ya da kızdığına da belli bir ölçüde kız, yarın aranız düzelebilir. Evet. Onun için ölçü İslam'da, her şeyin başı ölçü. Yarın pişman olacağın şeyi bugün söyleme. Öfke kontrolü yap. Yani dolayısıyla müminlerin en önemli Cenab-ı Allah tarafından methemedar davranışlarından biri de öfkesini yutabilme, evet, kabiliyetleridir. Bir diğeri ise insanların ellerinde bulunanlara karşı ilgisiz ol. Onlara karşı ümidini kes yani.
0: Bedeviye nasihatları.
1: Bedeviye nasihatları çerçevesinde konuşuyoruz. Yani insan, bir başka hadisi şerif gereği, insan ne zaman ihtiyaç sahibidir? Gözü yukarıda olursa. Yani insanın ihtiyaçlarıyla ihtiraslarını birbirinden ayırabilmesi için,
0: evet,
1: daima Cenab-ı Allah'ın kendinden daha az imkan verdiği kişilere bakması lazım. Kendisine daha fazla imkan verdiği, daha fazla aslında imtihana tabi tuttuğu, daha fazla vererek varlık imtihanına tabi tuttuğu kullara bakarsa kişi kendini çok efendim nasipsiz hisseder.
0: Doğru.
1: Yani biliyorsunuz, hiç arabası olmayan için ayağını yerden kesecek efendim, yürüyen, aksamlı yürüyen bir taşıtının olması onun için çok büyük bir nimettir. Arabası olan için efendim özel uçağı olan
0: doğru.
1: Yani bu üstün üstü bitmiyor.
0: Doğru.
1: Dünya hayatının lüksünün bir sınırı yok. Yani neticede her lüksün bir tek üstü var. Ona ulaştığınızda bir daha, ona ulaştığınızda bir daha.
0: Ya,
1: bunun sonu yok.
0: Süper lüks, ultra lüks diye bir taksimde var ya hocam, biliyorsunuz maalesef.
1: Dolayısıyla yukarıya bakarsanız mutsuz olursunuz. Ama mahrum insanlara bakarsanız, size verilenleri henüz tadamamış, o seviyeye erişememiş kişiye, kendiniz hamd makamında olursunuz, şükür makamında olursunuz. Dolayısıyla bizim Cenab-ı Peygamber tarafından bize yönlendirilen, bize yöneltilen tavsiye şu: alttakilere bakın mutlu olmak istiyorsanız. Hatta bu konuda bir anekdot dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Bir tane delikanlı liseli yıllarından bahsediyor. Diyor ki işte %100 bursla çok önemli kişilerin, çocukların okuduğu bir lisede okuyordum. Arkadaşlarımızın lüks ayakkabılarına, lüks giysilerine, kullandıkları telefonlara bakarak iç geçiriyordum. Ta ki bir gün otobüs durağında ayağı olmayan bir yaşıtımı görünce hamd ettim. Yani dolayısıyla hiç değilse dedim, bir gün benim o ayakkabılar alıp da giyebileceğim bir ayağım var.
0: Evet evet ya, evet.
1: Değil mi?
0: Evet, öyle bir şey de var. Bir Fransız düşünür atfedilir. Ayakkabılarım yok diye üzülüyordum. Ta ki ayaksız birini görene kadar.
1: Belki ondan belki, hareketle belki tabii. Bu inşa edilmiş bir öykü de olabilir. Dolayısıyla biz her namazımızı son namaz gibi bedevi üzerinden algılayacak olursak, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bedeviye nasihatı üzerinden her namazımı son namaz olarak bileceğiz. Yarın pişman olacağımız bir sözü söylemekten kaçınacağız ve hep mutlu olmak için bizden daha mahrumların hayatlarına bakacağız.
0: Evet, bedevi de bundan başka bir şey yapmam bak deyip,
1: tabii,
0: değil mi? Öyle bir cevap veriyor. Evet,
1: bundan başkasını yapmam diyor.
0: O da yaparsa cennete girer buyuruyor. Tabii. O da efendim.
1: Evet.
0: Hocam, programımızın sonuna geldik. Çok istifade ettim, ifade etmediğim, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Allah
0: inşallah.
1: Razı olsun, sağ olun.
0: Efendim, Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Günaydın Türkiye programında bugün her pazar olduğu gibi TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Neşet Ertaş'ın sesinden bir ezgiyle başlıyoruz yayınımıza. Gülüşün gülden güzel.

Günaydın Türkiye programının ilk dakikalarında birlikteliğimiz Yahya Geylan'ın seslendireceği bestesi Mustafa Nafiz Irmağ'a ait şarkıyla devam ediyor. Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum.

Zaviye, Muhammes, Müsavi, Tenasüp, Mikap, Müstakim. Şimdi kulağımıza çok eski gelen bu kelimeler 1937 yılına kadar geometri derslerinde kullanılan terimlerdi. Sırasıyla açı, beşgen, eşit, oran, küp ve doğru anlamına geliyordu bu kelimeler. Artık dilimize yerleşen, ne anlama geldiğini şıp diye anladığımız böyle geometri terimleri Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dilde arılaşma çabalarının bir ürünüydü. Cumhuriyetimizin önemli varlıklarından Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuş ve yazı dilini yabancı sözcüklerden arındırma çabalarına girişmişti. Bu çabaların en büyüğü bilim, fen, sanat terimlerinin ve teknik terimlerin Türkçeleştirilmesiydi. İlk kurultayını kurulduğu yıl yapan Türk Dil Kurumu, ikinci kurultayında toplam 1721 sayfalık terim listeleri oluşturmuştu. Bu listelerdeki bilimsel, sanatsal ve teknik terimlerin sayısı 32.302 idi. Atatürk, terim komisyonlarının çalışmalarını dikkatle izliyordu. Komisyonların çalışmalarına müdahale etmiyor, ancak akşamları sofrasında konuşarak onlara sağlam ilkeler aşılamaya çalışıyordu. Bu ilkelerin başında Doğu kültürünün terimlerinin atılması, bunlara Türkçe karşılıklar aranması geliyordu. Batıya ait terimlerse Türk fonetiğine uygun yazıyla millileştirilecek, böylece terim artık Türkçe sayılacaktı. Atatürk, farklı bilim alanlarında hazırlanan terimleri denetleyecek durumda değildi. Ancak Riyaziye Komisyonu'nun çalışmalarını denetimi altına almıştı. Burada karşılık bulunması gereken ilk terim Riyaziye'nin kendisiydi elbette. Komisyonun listesinde bu terime bir karşılık bulunamamıştı. Atatürk, riyaziyatın nereden geldiğini sormuş, cevap olarak kendisine riyaziyatın riyazattan geldiği, bunun sofuların sıkı perhizi anlamına geldiği söylenmişti. Bunun üzerine Atatürk, terimin batıdaki karşılığını öğrenmek istemiş, matematik yanıtını aldığı zaman, burada sofuların perhizlerinin işi yoktur, bu terimin Türkçesi matematiktir efendim sözüyle görüşmeyi sonlandırmıştı. Böylece riyaziyenin karşılığı matematik olarak benimsenmiş, ardından 80'i aşkın terimin Türkçeleri bulunmuştu. Teorem, küp, kübik, piramit, silindir, elips, hiperbol, grafik gibi kelimeler ard arda Türkçeye geçti. Hendesenin karşılığı yine batıdan alınarak geometri oldu. Açı, geniş açı, dar açı, yüzey, dikey, uzay, üçgen, beşgen, yay, eşkenar, İkizkenar, birim gibi terimler komisyon çalışmaları içinde Türkçe'ye kazandırılan yeni geometri terimleri arasındaydı. Aslında geometri terimlerinin gerçek mimarı Atatürk'tü. Büyük lider, iyi bildiği Fransızca'nın katkısıyla geometri terimleri arayış sürecine katkıda bulunmuş, Türk Dil Kurumu baş uzmanlarından Agop Martayan'la geometri kitabının genel tasarısını çizmiş ve 1936 ile 1937'nin kış aylarında geometri kitabını Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştı. Kitap, geometri öğretmenleriyle bu konuda kitap yazacaklara rehber niteliğinde olacaktı. Kitap, Kültür Bakanlığı'nca basıldı. Üzerinde Atatürk'ün adı yoktu fakat ruhu Atatürk'ün elinden çıkmış olduğunu apaçık belli ediyordu. Geometriyi akılda tutulması son derece zor Osmanlıca terimlerden arındıran, kolay anlaşılır ve öğrenilir bu 44 sayfalık küçük kitap, Atatürk'ün parlak zekasının bir ürünü ve hem kılıcı hem de kalemiyle ulusunu yükselten bir önderin üstün niteliğinin ispatıydı. Aktardığımız bilgileri Atatürk'ün geometri kitabının yeni baskısına tarihçi Zafer Toprak tarafından yazılmış sunumdan aldık. Programımız Maria Rita Epik'ten dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor. Fizik, kimya, matematik.

Sevgili dinleyenlerimiz, bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda askeri sanayi alanında kayda değer başarılar gösterdi. Gerek karada, gerekse denizde ve havada kullanılan savunma ve saldırı gereçleri hem ülke içinde hem de sınır ötesi operasyonlarda kullanılır oldu. Bu tür gereçlerin en eskilerinden biri roketler. Oktay Sütçüoğlu'nun Türk Topçuluğu'nun ABC'si adlı eserinde roketlerin tarihi ve Türk ordularında kullanılış şekilleri anlatılıyor. Biz de bu bilgileri sizinle paylaşacağız. Roketlerin geçmişi Orta Çağ deyin uzanmakta. Batı ülkeleri Haçlı seferleri sırasında uzaktaki gemileri rahatsız etmenin yollarını aramış ve bu amaçla yanıcı tomarlar ve taşlar atan aletlerin yanı sıra roketleri de kullanmışlar. Bahriye'de roket kullanımı ilk kez İngiliz kadırgalarında

edilmiş. Arapların da aynı tarih döneminde roket kullandığına dair bilgiler mevcut. 19. yüzyıla kadar Çin'de, Hindistan'da, Moğol ordusunda ve geç Orta Çağ Avrupa'sında roketlerin bulunduğunu takip edebiliyoruz. Ancak bunlar adam akıllı silah sayılacak ölçüde gelişmiş değildi. Orta Çağ'ın roketleri genellikle içlerine kara barut doldurulmuş metal tüplerdi. Bunlar bir sırık üzerinden ateşlenerek fırlatılır, kargaşa yaratmaktan başka bir hedefleri pek bulunmazdı. Yani tasarımları ve ateşleme mantıkları tahribat yaratmak amacını gütmüyordu. Ayrıca tüplerin bozuk aerodinamik yapıları bunların istenen rotada gitmelerine izin vermiyor, içlerine konan barut ya hedefe varmadan bitiyor ya da roketlerin çılgınca ortalıkta dolaşmalarına yol açıyordu. Buna rağmen roketlerin silah niteliğini kazanması için birçok deneme yapılmaya devam edildi. Osmanlı silah terminolojisi içinde yakın zamana dek roket adına rastlamıyoruz. Osmanlıların roket yerine fişek tabirini kullandıkları belirtiliyor. Roketlerin geliştirilmesi hususunda Osmanlı Humbaracı Ocağı'ndan da fikirler çıkmış ve uygulamaya geçirilmiş. Lakin bu alandaki bilgi ustadan çırağa transfer edildiği için roketlerin tasarımına dair bilgi korunamayıp kaybolmuş. Humbaracı halifesi olan Bayramoğlu Ali Ağa, 1718-1730 tarihleri arasında yazdığı düşünülen Ümmül Gaza isimli eserinde bazı roketlerin çizimine yer vermiş ve bunları roket değil tulumba adıyla anmış. Etrafa tüfek gibi ateş ede ede ilerleyen bir roket tipini de kendisinin icat ettiğini belirtmiş, ancak bahsettiği sistemin nasıl çalıştığını izah etmemiş. Roketlerin etki sistemine ve balistiğine ilişkin sorunlar uzun süre çözülemedi. 18. yüzyıla dek kara ordularında yoğun biçimde kullanılan dengesiz roketler 19. yüzyıl başlarında İngilizler tarafından teknik olarak dönüştürüldü. Roketler havada tutarlı bir rota izleyecek şekilde evrildi ve kıyı kentlerini vurup yangın çıkarmak amacıyla kullanıldı. Osmanlıların roketlerin vurucu ve yıkıcı güçlerinden ilk olarak boğazların kontrol altında tutulması amacıyla faydalandığı anlaşılıyor. Takip eden yıllarda bunların donanmada da kullanılması yoluna gidilmiş. Bu da Osmanlıların silah tekniğine dair Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini gösteriyor. Yeni teknikle yapılan roketler İngiltere'den satın alınmış ve bunların Bahriye'de kullanımı için personel yetiştirilmeye çalışılmış. Osmanlı arşivlerinde roketlerin iki amaçlı olarak kullanıldığından söz ediliyor. Birinci türdeki mermiler savaş amaçlı mermi niteliğindeyken diğerleri haberleşme veya can kurtaran hizmetine özgü olarak kullanılmış. Şöyle ki denizde tehlikeye maruz kalmış gemilere ulaştırılması gereken halat, iletişim aygıtları, sıhhi malzeme gibi unsurlar roketlerle fırlatılırmış. Hale roketi denen bu roketler Osmanlılarca satın alınıp donanmalarda hizmete sokulmuş.

0: Yaz mevsimiyle birlikte bastıran sıcaklar ne yazık ki orman yangınlarının patlak vermesine yol açıyor. Ekolojik sisteme ciddi boyutta zarar veren yangınların yanında kaçak ağaç kesimleri de orman varlığımızı tehdit eden bir eylem. Türkiye'de ormanların korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde kaçak ağaç kesimine ağır yaptırımlar uygulanmakta. Buna rağmen özellikle kereste ticareti, kaçak odun temini ve rant amaçlı izinsiz ağaç kesimleri hala ciddi bir çevre sorunu. Öte yandan denetimli ağaç kesimi belli sınırlar ve şartlar içinde düzenli olarak yapılıyor. Ormanlarda ağaç kesiminin nasıl düzenlendiği ve uygulandığı üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi ve Tema Vakfı Trabzon temsilcisi Profesör Doktor Zafer Yücesan'la konuşuyoruz.
1: Anayasanın 169. maddesi ormanların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili A bendi çok net bir tanım yapıyor. Diyor ki devlet ormanların korunması, sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar, tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Yani ormanların korunması ve geliştirilmesi anayasa ile teminat altına alınmıştır. Dolayısıyla devlet ormanlar üzerindeki her türlü tasarruf ve tedbiri oluşturmakta yükümlü olan kişiliktir, tüzel kişiliktir. Devletin haricinde herhangi bir amaçla maksat ne olursa olsun orman alanlarına müdahale edilmesi mümkün değildir. Kanunen uygun değildir, anayasaya aykırı bir hüküm oluşturur. Dolayısıyla bunun da elbette ki 6831 sayılı orman kanunu nezdinde ilgili bentlerce cezai yaptırımları söz konusudur. Ülkemizde tabii orman alanlarının hemen hemen tamamı devlete ait. Özel ormancılık faaliyetleri ülkemizde çok yaygın değil. Avrupa'da ya da dünyanın farklı ülkelerinde özel kişilere ait orman alanları da mümkün olabiliyor. Ama Türkiye'de bunlar çok az miktarda. Dolayısıyla ülke ormanlarının belki de %99 olarak ifade edebileceğimiz kesimi devletin tasarrufu altında olan alanlar. Bu alanlar üzerindeki bütün işletim hakları ya da kullanım şekilleri geliştirilmesi ve korunması ile ilgili tedbirler, tasarruflar devlete ait. Şimdi vatandaş tabii ki kendi ihtiyaçları doğrultusunda ormana devletten izin almadan ya da illegal bir şekilde, hukuken mümkün olmayan şekilde müdahale edebiliyor. Bazen yakacak odun ihtiyacını karşılamak maksatlı ormana gidip bir ağacı kesmesi mümkün olabiliyor. Bazen de daha toplu olarak, yani arazi kullanım sınıfları açısından baktığınızda tarım alanı oluşturabilmek adına açma faaliyeti dediğimiz büyük bir ormanlık alandaki ağaçların tamamını keserek burayı tarım arazisine dönüştürme çabalarını görebiliyoruz. Bunlar tabii ki suçun fiili itibariyle büyüğü küçüğü veya ceza yaptırım noktasında daha ağır cezalara neden olabilecek olan bir takım uygulamalar olarak değerlendirmek lazım. Ancak bu kapsamda şöyle bir değerlendirme de yapmak lazım. Devlet ormanların işletmeciliğini yaparken vatandaşını ihmal etmez. Vatandaşın hakları vardır. Özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın ormandan

0: kullanım elde edebilme noktasında bazı hakları vardır. Biz bu hakları orman köylülerinin müracaatı noktasında devlet gerekli gördüğü yardımı onlara kendilerine verir. Buna biz zati ihtiyaç tespiti deriz ormancılık camiasında. Orman köylüsü benim keresteye de yakacak odun olarak bir takım orman envaline ihtiyacım var dediğinde, orman idaresine başvurduğunda, orman köylüsü olduğu da tespit edildiğinde ona gerekli olan yakacak ya da yapacak envan niteliğindeki orman ürünü temin etmesi noktasında yardımcı olur. Daha uygun fiyatlardan orman köylüsüne bu ihtiyaçlarını karşılar. Ancak bazen işte bu ihtiyaçların bu şekilde karşılanması ya da insan ihtiyaçlarının sınırsız olması noktasında bazen yeterli görülmediği noktada vatandaşların kendi iradeleriyle orman arazisine girerek usulsüz kesimleri yaptıklarına şahit olabiliyoruz. Ya da tarım arazilerinin kendilerine yetmediğini düşündüklerinde ya da daha fazlasını arzu ettiklerinde orman arazisine izinsiz bir şekilde müdahale ederek açma faaliyetini gerçekleştirerek ağaçları kesip orayı tarım arazisine dönüştürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bunlarla ilgili mahkemelere sirayet eden oldukça fazla miktarda dosyalar var. Dolayısıyla böyle bir fiil ortaya çıktığında ilgili kişilerle ilgili hukuki işlem başlatılıyor. Ve suç fiili tespit edildiğinde bununla ilgili 6831 sayılı Orman Kanunu ilgili maddeleri uyarınca cezai işlemler gerçekleştiriliyor. İdari para cezası ya da farklı cezalar söz konusu olabiliyor.
1: Evet, tabii orman yangınları çok göze görünür bir hasar veriyor ormanlarımıza. Yani bir anda yanıyor, kül oluyor belli araziler ama kaçak bilinçsiz ağaç kesimi öyle değil. Adeta böyle yavaş yavaş parça parça orman varlığımızı azaltıyor. Bu bakımdan ciddi bir kayba uğradığımız söylenebilir mi bu tür vakalarda, bu tür kaçak kesimlerde? Bir de nicelikten öte acaba bir takım değerli türlerin kaybedilmesi durumu da ortaya çıkıyor mu kaçak kesimler sonucunda?
0: Şimdi şöyle söyleyelim. Az önce söyledim. Anayasanın 169. maddesi ormanların korunması ve geliştirilmesini hüküm altına almış. Dolayısıyla bir fiil işlendiğinde, illegal bir fiil işlendiğinde elbette ki bir orman arazisinde bir takım bozulmaların ortaya çıktığını kabul etmek lazım. Ancak orman varlığımızı kaybediyoruz şeklindeki bir yaklaşım bu noktada çok doğru değil. Çünkü suçun fiili işlendiğinde bu fiilin düzeltilebilmesi adına hem hukuki olarak ilgili kişiye bir cezai yaptırım uygulanıyor hem de arazi vasfı değişmiyor. Yani orman arazisinin vasfı, mülkiyeti devletin dışına çıkmıyor. Devlet bu fiil işlenden arazide gerekli düzenlemeleri yaparak tekrar orman rejimine bu alanı sokmak için ilgili faaliyetleri icra ediyor.
1: Evet.
0: Ancak tabii ki bir ekosistem olarak düşünün. Söz konusu alanı şöyle 100 yaşlarında bir orman arazisi olarak düşünelim. 100 yaşlarında ağaçlar var. Vatandaş bu alana giriyor ve bu 100 yaşına gelmiş ormandaki belli ağaçları bazen tamamını kesip çıkarabiliyor. Dolayısıyla siz devlet olarak bu arazide yeniden bir ormanlaşma sürecini takip ettiğinizde o alanın eski haline dönebilmesi için geçmesi gereken yaklaşık bir 100 yıl olduğunu düşüneceksiniz. Yani 100 yaşındaki bir orman ekosisteminin sağlamış olduğu fonksiyonları yerine getirebilecek yeni bir ormanın oluşabilmesi için gerekli olan bir süreç var. Ve bu süreç zarfında bazı değerlerimizi elbette ki kaybediyoruz. Ama bunu arazi vasfı olarak bir ormansızlaşma olarak kabul etmek doğru değil. Çünkü bunlar tekrar orman rejimine sokulacak, sokulması gereken ve anayasanın 169. maddesiyle güvence altına alınmış olan alanlar.
1: Evet.
0: Arazi vasfında bir değişiklik yok. Ancak dediğim gibi fonksiyonel açıdan orman rejiminin sağlamış olduğu fonksiyonları sağlıklı bir şekilde yerine getirecek olan orman arazisine verilen sekteler ya da sekteye uğrayan bir fonksiyonel hizmet söz konusu oluyor.
1: Evet, yani bu da önemli.
0: Yanan alanlar içinde, yanan alanlar içinde aynı şey geçerli. Bakın açık olarak 169. maddede ifade edilmiş yanan ormanların

0: bulamaz. Ancak ve ancak ormanların 16.831 sayılı orman kanunun ilgili maddeleri uyarınca 16, 17, 18 ve 19. maddesi eğer kamu yararı söz konusuysa orman arazilerinin başkaca maksatla kullanımları mümkün olabilir şeklinde bir hüküm var. Tasarrufu yine devlete aittir. Yani mülkiyeti değişmez. Devlete ait orman arazisidir. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda orman vasfıyla kullanımının dışında başkaca amaçlarla kullanımı söz konusu olabilir. Burada tekrar söylüyorum, orman varlığındaki bir azalma olarak bunu değerlendirmek doğru değil. Yanan bir alan da mutlak suretle anayasanın 169. maddesine göre ilgili işlemlerle tekrar orman rejimine sokulacak şekilde müdahalelere konu edilir.
1: Evet, tabii önemli ayrıntılar bunlar, çünkü kaybedilen orman arazilerinin işte maden işletmesi olarak değerlendirilmesi planlarının olduğu şeklinde sosyal medyada çok iddialar dolaşıyor.
0: Bazen evet, böyle bilgi kirlilikleri oluyor. Yani evet, tabii ki orman arazisinin maden işletmeciliğine konu edilmesi söz konusu, ama dediğim gibi 6831 sayılı kanunun ilgili maddelerince üstün kamu yararı olduğu sürece, yani bunun tespit edilmesi gerekir.
1: Yani bunun için oranın bir yangınla kaybedilmiş olması da gerekmiyor. Yani devlet asla bu kararı tam alabilir tersine, zaten.
0: Tam tersine anayasanın 169. maddesi yangını açık olarak ifade etmiş. Yanan bir saha özelliğini kaybetmiş bir saha değildir. Derhal ağaçlandırmaya konu edilmiş olan bir sahadır. Evet. Tekrar söylüyorum, yani bir yer orman rejimini dışında kullanılması gerekiyorsa, bir kamu yararı söz konusuysa, bunun yanması, bu yararın veya bu arazi kullanım şeklinin değiştirilmesinin önünde bir engeldir, tam tersine.
1: Evet.
0: Yangın olduğunda devlet orayı yeniden ağaçlandırmak zorundadır.
1: Bunların bilinmesinde fayda var. Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim.
1: Ağaçtan yeşilden yoksun kalmayalım.
0: Aynen öyle. Şurada şu son bir hatırlatma yapmak lazım. Vatandaşlarımız tabii kendi kişisel kullanımları noktasında orman arazilerini faydalanmaya uygun alanlar olarak görebiliyorlar. Bu manada bir takım usulsüz işlemlerle orman arazisine girebiliyorlar. Kendilerince bir fayda sağlamaya çalışıyorlar, ama uzun vadede yaşanabilir alanlarımıza yapmış oldukları uygun olmayan müdahaleler onların yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek. Bunun farkına varmaları lazım. Devlet ormanlar adına yapılması gereken faaliyetleri aslında kamusal yarar olarak düşünerek ele alır. Bütün dünya insanlarının menfaatine olan arazilerdir, alanlardır. Bunları herkesin koruması gerekir. Arazi kullanım sınıflarına bağlı olarak hiçbir arazi birbirinden çok daha farklı veya daha değersiz değil. Yani tarım arazilerimiz de çok önemli, orman arazilerimiz de çok önemli. Dolayısıyla hem tarım arazilerini hem de orman arazilerini iyileştirmek, geliştirmek. Bugün Türkiye'nin %27'si ormanlık alan, yani neredeyse karasal alanların 1/3 ormanlık alanlar, ama gelişmiş ülkelerde bu oranın %30 olması.

0: yapıyorlar. Ülkemizde ormansal alanlarda bir azalış alansal olarak yok. Hatta nitelik olarak son zamanlarda yapılan çalışmalarla nitelik olarak orman alanlarının çok daha üst düzeyde fonksiyon yerine getirebilecek şekilde iyileştirilmeye konu edildiklerini de görebiliyoruz. Tabii ki dediğim gibi usulsüz kesimlerle ya da yangınlarla kaybettiğimiz orman alanları var. Ancak bu alanların mülkiyeti değişmediği için devletimiz bu alanlarda gerekli olan tedbirleri alarak bu alanların tekrar orman fonksiyonunu yerine getirebilecek şekilde yapılandırması için gerekli çalışmaları yapıyor.
1: Efendim teşekkür ederiz. Tabii bunlar güzel ve önemli bilgiler. Orman varlığımız artsın, eksilmesin diyerek bitirelim söyleşimizi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Size de katılımınız için biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız efendim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi ve Tema Vakfı Trabzon temsilcisi Profesör Doktor Zafer Yücesan'la konuştuk. Erdal Akkaya'nın sesinden bir beste dinleyeceğiz şimdi. Ağaçsız ormanlar gibi.

Gürcistan sınırında eşsiz coğrafi yapıya sahip bir yöremiz var. Eski adıyla Macahel, yeni adıyla Camili. Burada Camili'yi merkez alan düzenli efeler, kayalar, maralar ve uğur köyleri yer alıyor. Toplam nüfusu yaklaşık 1200 kişi Macahel'in.

Geçim kaynakları hayvancılık ve kendilerine yetecek kadar tarım. Arıcılıksa yeni geliştirilen bir kaynak. Bölgedeki köyler yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip. 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar Macar'ın sosyoekonomik yaşamı Batum'a bağlıymış. Savaş sonrası birkaç kez el değiştiren yerleşim sonunda sosyalist Gürcistan sınırları içinde kalmış. O zaman Macar Vadisi'nde yaşayan 18 köyden 12'si Batum'a bağlı olarak Gürcistan'da, diğerleri ise Türkiye tarafında kalmayı seçmiş. Yani Gürcü kökenli vatandaşlarımız yaşıyor bugün Macar'da. Bu yöremizin halen kullanılan yerel adı nereden geliyor, ona da değinelim. Maca, Gürcüce bilek demek. Hel de el. Camili çok eskiden beri vadideki tüm köylerin merkezi olduğu için bileği temsil ediyor. Çevresine dizilmiş 5 köy de bu bileğe bağlı parmakları. Sınır iki taraf arasındaki akrabalık bağlarını zamanla ciddi ölçüde koparmış. Meşhur "Anam var mıdır" türküsünün bu sınırda yazıldığı söyleniyor. Pasaportsuz yapılan özel bir vize uygulaması olan Pasava'nın da bulunmadığı yıllarda çay toplama zamanı geldiğinde bu bahaneyle iki yakanın köylüleri bahçelere koşar birbirini görürmüş. Ama başlarında dikilen askerler birbirleriyle konuşmalarını engellermiş. O yüzden aynı beste kalıbında fakat sözleri sürekli değişen türküler söylenmeye başlanmış. Bir gün "Anan Sami'dur, baban Sami'dur" demişler. Başka bir günde "Fadime'ye evermişler, asli var mıdır" diye sormuşlar türküyle. Karşı tarafta bunlara Gürcüce bestelerle yanıt vermiş. Andığımız türküyü günümüze ulaşan şekliyle Pınar Özkan'ın sesinden dinleyelim şimdi. "Sen bu yaylaları yaylayamazsın."

Size Karadeniz kıyısından Trabzon'dan sesleniyoruz bugün. Yüzümüzü denize dönerek gerçekleştirdiğimiz yayınımızda bir dönem Trabzon'da bankacı olarak çalıştığını bildiğimiz Necip Fazıl Kısaküre'in Dalgalar adlı şiirinden dizeler okuyalım. Sarmış deniz kızları gibi dalgalar bizi, uzun saçları gümüş, şeffaf tenleri fosfor, yumuşak başlarıyla sarsarak teknemizi, yolcu gittiğin sahil nerede diye bağırıyor. Necip Fazıl'ın 1933 yılında geldiği Trabzon'da geçirdiği zaman buhranlı günlerine denk gelir. Yağmurun eksik olmadığı günlerde muhtemeldir ki kaldığı tarihi Yeşilyurt Oteli'nin odasında yazdığı şiir şairin iç sıkıntısını yansıtır. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, nefesten yumuşak yağan bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur. Karadeniz insanı yağmurlu bir coğrafyada hayatını geçirmesine, yılda bir iki ay güneş yüzü görmesine karşın neşeli bir tabiata sahiptir. Zaten Anadolu'da yağmura rahmet denir. Tarlasındaki bahçesindeki ürüne yağmur bekleyen insan için gerçekten nimettir, rahmettir yağmur. Aydın Hatipoğlu'nun Çömçe Gelin adlı şiirinde Anadolu'da yağmurun nasıl umutla beklendiği anlatılır. Yanık bir ekmek gibi yaz yüzlerin ezik isyanı kımıldar damarlarında. Seslenirken çocuklar tarlalarda, çömçe gelin nar ister, tarlaya yağmur ister. Kurak bölgelerde insanlar zaman zaman yağmur dualarına çıkar. Rahmetinden sual olunmayan Tanrı, dualara hemencecik karşılık vermese de yüreklerdeki umut tükenmez. Bir sonraki bulut yağmur yüklü olabilir. Sizinse pencere camınıza yağmur damlaları çarpsa da gönlünüzden güneş eksik olmasın diyerek müziğe bağlayalım sözümüzü. Şükriye Tutkun'u bir Giresun türküsünde dinleyeceğiz. Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur.

TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Programı hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz. Güzel bir gün, mutlu yarınlar dilerim size. Hoşçakalın.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler.

0: başlıyor. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Alman Die Welt zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı arasındaki güçlü ilişkinin damga vurduğunu işaret etti. Avrupalı liderlerin Amerikan Başkanı'nı memnun etmeye çalıştığı vurgulandı. Erdoğan'ın ise Trump'ın yıllardır iyi ilişki sürdürdüğü az sayıdaki politikacıdan biri olduğunu hatırlattı. Fransız L'Express dergisi Trump'ın zirveye yalnızca Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle geldim cümlesini öne çıkardı. Trump'ın Avrupalı liderlere yönelik mesafesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan samimiyetine dikkat çekti. L'Opinion gazetesi de Trump'ın Türkiye ve Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesinin İsrail'de endişeye yol açtığını yazdı. Yunan Tanea, Türkiye ve Yunanistan'ın ittifak içindeki rollerini karşılaştırdı. Türkiye'nin ittifak için gerekli bir müttefik olduğuna dikkat çekti. Yunanistan'ın ittifak içinde stratejik önemini artırması gerektiği belirtildi. Lübnan basınından El Nahar'da F-35 konusunun gündeme gelmesinin İsrail'de korkuya yol açtığını yazdı. İsrail, Türkiye'nin askeri yükselişini izliyor dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyleyerek zirvede sadece liderlerin değil heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
1: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
0: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
1: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
0: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
1: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var, görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı sürerken Hürmüz hattında gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir rotada ilerlemeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durdurulduğunu açıkladı. Bunun ardından Boğaz tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacak mesajını paylaştı. Açıklamada düşman bu olayı bir bahane olarak kullanıp herhangi bir hata yaparsa şiddetli bir karşılık verilecek. Amerikan Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır denildi. İran'ın müdahalesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini öne sürdü. Buna karşılık Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla saldırı olduğunu açıkladı. Saldırının bir hafta içindeki üçüncü saldırı dalgası olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarıyla İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Sirik, Cast kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan

0: Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, Amerikan ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj yayımladı. Babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, intikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarına ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
1: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Açıklamayı Bakan Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy metro hattında ücretsiz ulaşım uygulamasının da sürdüğünü hatırlattı. 20 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında hat 31 Temmuz gün sonuna kadar ücretsiz kullanılabilecek. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. 21 yarışmayla 2400 megawattlık yeni kapasite yatırımcılara sunulacak. Bunun 900 megawattını güneş, 1500 megawattını rüzgar projeleri oluşturacak. Başvurular 13 Ekim'de Bakanlık Merkezi'nde kabul edilecek. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi.

Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimini dikkate almalarını önerdi. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personeli için çocuk bakımında yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile 7 gün 24 saat hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evlerinin önü açıldı. Ayrıca 30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakım evi açmakla yükümlü olacak. Düzenleme doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu personelinin çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlandı. Bakım evleri esnek çalışma düzenine uygun hizmet verebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkınbak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkınbak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.221'e yükseldi. Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail, Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskın düzenledi. Biri çocuk, 4 Filistinliyi yaraladı. Filistin topraklarını ziyaret eden Amerikan Kongre üyesi Ro Hanna, İsrail ordusu tarafından alıkonuldu. Hanna o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi. Hanna büyük bir hata yaptılar diye yazdı. New York Times'ta yer alan haberde bir Amerikan Kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün sözlerine yer verildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna'da Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ankara'daki NATO zirvesi dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu söyledi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. Çankaya Belediye Başkanı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. LGS tercihleri yarın başlıyor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. İngiltere Norveç'i 2-1 yendi, adını yarı finale yazdırdı. Sabaha karşı Arjantin'le İsviçre çeyrek finalde karşılaştı. Kazananı uzatmalar belirledi. Arjantin İsviçre'yi 3-2 yendi ve yarı finale yürüdü. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci Al Jazeera ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Dequan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon'da tekler finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki Çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise bugün Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak.

0: saat 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Çankırı 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Denizli ve Siirt 39, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Düzce ve Kastamonu 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Anadolu Otoyolu Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesiminde eski beton direkleri yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Alaca-Zile yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün tüm sürücüleri kendileri içinde bulabilecekleri ciddi bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Kararsızlık. Hiç son anda otobandan çıkış yapan, sola sinyal verip sağa dönen, yolda giderken iyice yavaşlayarak hangi sapağı kullanacağına karar vermeye çalışan sürücüyle karşılaştınız mı? Bir sürücü durma, yavaşlama, hızlanma, fren yapma veya dönme konusunda kararsız kalırsa trafik kazasına neden olabilir. Karar vermekte zorlanan sürücülere yola çıkmadan önce kullanacakları rotayı belirlemelerini söylemek çok kolay ve doğru. Yolunu kaybeden sürücüler genellikle kararsız olur ve rotalarını yola çıkmadan önce netleştirirlerse problemi ortadan kaldırabilirler. Tüm sürücülerin rahatlıkla ulaşabileceği navigasyon aplikasyonları bu konuda iyi bir çözüm. Ancak rotadan bağımsız olarak park yeri seçmekte veya sarı ışıkta geçip geçmemekte kararsız kalan sürücüler için çözüm nedir? Sürücünün karar verebilmesi için 3 adıma ihtiyacı var. Seçenek belirlemek, seçim yapmak ve aksiyon almak. Tereddütte kalan sürücü seçenek üretiyor ama seçim yapamıyor. Bu tür sürücülere tavsiyem seçenek yapma adımını zorlaştıran dış etkenleri ortadan kaldırmaları. Cep telefonu kullanımı, yolcularla konuşmak, araç içinde gıda yeme içme, yüksek sesle müzik dinlemek gibi etkenler dikkat dağıtarak seçerek yapmayı zorlaştırır. Bunları ortadan kaldırın. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Ben hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1 stüdyolarından sesimizi duyuruyoruz. 12 Temmuz Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atay İrdam yer alıyorum. Bugün neleri konuşacağız? Dünya gündemiyle başlayacağız birlikteliğimize. Akabinde yine dünya genelinde gerçekleşen ilginç hadiseleri ya da not düşürülmesi gereken konuları bizlere araştırıyor değerli konuğumuz. Bu konular üzerinde bir hasbihal yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Daha sonrasında yapay zeka başlıklarıyla sürdürüyoruz içeriklerimizi. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları veya teknolojinin önde gelen liderleri bu sahada yeni atılımlarda hangi yolculuklara çıktılar? Bununla ilgili detaylı bir bilgi aktarımı da yapmaktayız. Yine son bölümde de kültür sanat haberleri buluşturacağımız, sizlere aktaracağımız bir diğer...

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Teknoloji düşünmeyi unutturdu, ekran arttı, başarı düştü. Telefonu bırak, disiplinle çalış. LGS'de 500 tam puan alan Buğlem Yılmaz, Muhammed Yusuf Soysal ve İpek Sarıtaş, disiplinli çalışmak kadar cep telefonu ve tablet kullanımına sınır koymanın da önemli olduğunu söyledi. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji bize ne kattı, bizden ne götürdü? Uzmanı değerlendirdi. Biyoistatistik ve tıp bilişim uzmanı Dr. Hüseyin Kutlu, dijitalleşmenin etkilerini anlattı. Teknolojik yenilikleri sorgulamadan hayatımıza aldık. Öğrencilerin akıllı telefonda geçirdikleri her 100 dakika not ortalamasında 6,3 puanlık düşüşe yol açtı. Dijitalleşmenin en hararetli savunucularından İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönmeye karar verdi. Gıdada hile rekoru etti. Tarım Bakanlığı 6 ayda 640 bin gıda denetimi yaptı. En fazla tahşiş ette görüldü. Et ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı, zeytinyağında tohum yağı, baharatlarla da boya bulundu. Yüzlerce hileli ürün ve marka ifşa edildi. 19 milyon şişe dönüştü. 1 Temmuz'da başlayan depozito yönetim sistemi DOA tuttu. Kullanıcı sayısı 1.9 milyonu buldu. 10 günde 19 milyon ambalaj toplandı. Atıl ofisler konut oluyor. Atıl durumdaki ofislerin konuta dönüştürülmesine izin çıktı. Konut sayısı arttıkça kiralarda gerileme yaşanacak. Çekmece'de 15 milyar dolar var. Yeni telefon alanların çekmeceye kaldırdığı kullanılabilir durumdaki 60 milyon cihaz 15 milyar dolarlık kayba yol açıyor. Çocuğa kreş, polise lojman, emniyet mensuplarının beklediği lojman müjdesi geldi. Küçük çocuklu memurlar için de destek paketi hazırlandı. Çalışan aileler için kreş desteğinin kapsamı genişletildi. En az 30 personelin talebiyle kreş açılabilecek. Kreşler vardiyalı çalışan polis, doktor, hemşire ve askerlerin çocukları için 7 gün 24 saat hizmet verecek. Polisler için de İstanbul'un yanı sıra kiraların yüksek olduğu Bodrum, Fethiye ve Antalya gibi yerlerde de lojman yapılacak. Meclis paketler için mesai yapacak. Bu ay sonunda tatile girmesi beklenen meclis, terörsüz Türkiye çerçeve yasası sebebiyle mesaisini Ağustos başına kadar uzatabilir. Genel kurulun gündeminde en düşük emekli aylığı, 12. yargı paketi ve öğrenci affı teklifleri de yer alıyor. Çankaya'da ne suç ararsan var. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 36 şüpheli hakkında örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Güner'in Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. Türkiye merkezi güç oldu manşetini görüyoruz gazetede. Analistler Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşti. Yabancı düşünce kuruluşları NATO zirvesini analiz etti. Atlantic Council Türkiye Direktörü Defne Arslan, Ankara yalnızca NATO'ya ev sahipliği yapmadı, aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin kavşak noktası olduğunu da gösterdi. McDonald Lurer Enstitüsü'nden Doktor Balkan Devlen, Türkiye Avrupa savunma mimarisinin merkezi unsurlarından, savunma sanayi, insan gücü ve coğrafyası onu vazgeçilmez kılıyor. Clatham House Podcast yayınından Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmasıyla oluşacak boşlukların önemli bölümünü Türkiye doldurabilir. Türkiye'siz bir NATO kesinlikle daha kırılgan olur dedi. İstanbul'da polise lojman seferberliği haberine yine yer verilmiş. İçişleri Bakanı

Mustafa Çiftçi bu yıl İstanbul Emniyeti'ne araç almak yerine polisler için lojman sağlayacaklarını açıkladı. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsis edelim dedik. 600 lojmanla başlayacağız. Filomuzu yenilemek için her yıl araç alımı yapıyorduk, bu yıl yapmayacağız. Polisimizin mesaisini rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapacağız. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışmaya ödeme yapılacak. Kadın aracısı tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun Portekizli manken Tessy Ramos Correa ile buluşmasına aracılık yapan Nadella Moldova tutuklandı. Jandarma çatışmada şehit oldu. Eskişehir'de akli dengesi yerinde olmayan İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye açtığı ateşte jandarma çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Srebrenica'da öfke ve acı. 10 Boşnak şehit daha toprağa verildi. Srebrenica'da Sırp birlikleri tarafından dünyanın gözü önünde katledilen 8372 Boşnak şehit, soykırımın 31. yılında gözyaşlarıyla anıldı. Çankaya rüşvet operasyonu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'li Başkan Güner de dahil 36 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, örgüte üye olma, rüşvet alıp verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yer almakta. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molası verelim. Akabinde de bahsetmiş olduğumuz konularla söyleşimize başlayalım.

0: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir şarkı molasından sonra konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Dünya gündemini değerlendireceğimizi ifade etmiştik her pazar olduğu üzere. Yine bu alanda değerli yorumlarına başvuracağımız konuğumuzla telefon attığımızda kendisini takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Büşra Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir önceki hafta NATO zirvesiyle ilgili detaylı bir yorumlarınıza başvurmuştuk. Neler bekleniyor, genel çerçeve tablo nedir, o resmi biraz daha detaylandırmaya çalıştık. Şimdi artık 7-8 Temmuz sonrasında tamamlandıktan sonra elimizde daha fazla veri var. Yaklaşımlarla ilgili genel çerçeveyi belki biraz daha açabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi özellikle de Sayın Hocam bir Ankara zirvesi bildirisi yayımlandı. Tabii her NATO sonrasındaki bildiri gibi madde 5 vurgulanmış tekrar. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır diye. Rusya açık şekilde uzun vadeli bir tehdit olarak tanımlanıyor bu bildiride. 2025'te Avrupa müttefikleri aynı zamanda da Kanada'nın savunma harcamalarını 139 milyar dolar artırdığı belirtiliyor. 50 milyar doların üzerinde yeni bir savunma alanı alım için açıklanmış. Avrupa'nın NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleneceği beklediğimiz üzere vurgulanıyor. Çok sayıda bu şekilde madde ama 6 paragrafta bunun bir özetini görüyoruz. Tabii burada biraz da İran'ın tepki verdiği de bir madde vardı. Hürmüz Boğazı'nda çünkü seyri sefer serbestisine saygı göstermesi isteniyor diye İran'a da bir not düşürmüştü. İran bununla ilgili bir tepki mesajı paylaştı. Ama genel anlamda sizin NATO'nun gerçekleşme şekliyle ilgili, yaklaşımla ilgili hususu nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz.
1: Şimdi gerçekten küresel anlamda çok büyük bir ilgi gördü bu zirve. Bizim aile meclislerimizde de öyle pek tabii ki. Yani sokakta da konuşuldu, akademide de konuşuldu. Elbette bunu hak eden bir konu şüphesiz. Sizin soru sıranızla gideyim izin verirseniz. Doğru, NATO'nun temel anlamı 5. maddesinde özetleniyor. Bu bir savunma ittifakı. Bir müttefik başka bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa bütün ittifak harekete geçecek. Yani bunun özü, felsefesi ve anlamı bu. Dolayısıyla bu üyelerin güvenlik sağladığı, üyelere güvenlik sağlayan bir örgüt olmasının anlamı. Dolayısıyla bunu vurgulamak lazım. Çünkü acaba NATO test mi edilecek, 5. madde işler mi işlemez mi tartışmalarını biz çok yoğun olarak görüyoruz. NATO 3.0 diyoruz ya Büşra Hanım.
0: Evet.
1: Rutte de bu yönde bir açıklama yaptı. Bunu ilk defa duymuyoruz tabii NATO 0.3'ü. NATO dönüşen dinamik bir organizasyon. Şöyle kısaca bir hatırlayalım. NATO neden kuruldu? Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı bir savunma örgütü. Soğuk Savaş'tan sonra Sovyetler Birliği ortadan kalktığında bir anlam arayışına girdi. Acaba NATO'ya gerçekten ihtiyaç var mı? Çünkü karşımızda bir düşman yok. Ancak bu 02 dediğimiz şey, NATO kendisine bir görev tanımladı. Bu da küresel güvenlik kısaca. Peki 03 dediğimiz şey ne? Rutte'nin neden bunu tekrar dile getirdiğini şöyle bir değerlendirecek olursak. Diyor ki biz savunma dengesini yeniden düzenledik. Ne demek bu savunma dengesi? Aslında ittifak içinde ABD'nin daha çok rol üstlendiği alanlar var. Nedir bu? Hem komuta kademesinde hem de örgütün finansmanı noktasında. Şimdi ABD 70'li yıllardan beri bunu dağıtmak istiyor. Bunu biliyoruz. Savunmayı hepimiz eşit şekilde kullanıyoruz. Ancak maliyeti eşit şekilde dağıtmıyoruz. ABD'nin temel noktası buydu. Trump aslında bu noktada çok büyük bir başarı elde etmiş oldu. Nedir bu? İttifakın savunma giderlerini Avrupalı müttefiklere dağıtmak. Onlara daha fazla pay vermek. Yani külfet dağılımı diyorlar buna. Külfeti eşit şekilde dağıtalım üyeler arasında. Avrupa nasıl duruyordu? Avrupa'nın durduğu nokta şuydu. Evet bu ABD'nin

0: inisiyatifiyle başlayan bir girişim. Ancak evet, Avrupa'da bundan çok ciddi olarak güvenlik elde ediyor. Ancak biz kaynaklarımızı refaha ayıralım. Trump'ın büyük bir başarısı şudur. Lahey'de alınan %5'i elde etme noktasında Ankara bir uygulama alanı anlamına gelmişti. Yani üyeler, az önce dediniz ya, Avrupalı ve Kanadalı müttefikler, yani esasında ABD dışındaki üyeler diyelim buna, daha ciddi bir külfet altına girmeyi taahhüt etmiş oldu. Yalnız burada çok önemli bir şey var. %5 dedikleri, yani kendi gelirlerinin, gayri safi milli hasılalarının %5'i oranında arttırmak elbette ki yeknesak bir hedef değil. Çünkü herkesin gayri safi milli hasılası farklı. Hı hı. Ancak yükü oransal olarak eşit dağıtmaktır. Ve bu aslında Ukrayna meselesiyle oldukça ilgili. Neden? Çünkü Lahey'de, yani bir önceki zirvede dendi ki %5'in içine 3,5 ve 1,5 dağıtalım. Nedir? Bu 3,5 savunma harcaması, 1,5 da altyapı harcaması. Bu 3,5 ve 1,5'un içinde neyi sayıyorlar Büşra Hanım, biliyor musunuz? Ukrayna'ya yapılacak olan yardımı da sayıyorlar. Yani üyelerden birisi Ukrayna'ya bir yardımda bulunduğunda, finansal anlamda yardımda bulunduğunda, savunma giderlerini karşılama noktasına bir destekte bulunduğunda aslında NATO taahhütlerini yerine getirmiş oluyor.
1: Biz, daha birlik görüntüsü verebildi mi sizce o zaman, bu bildirinin çıktısıyla da baktığınız zaman NATO bir bütün olarak gösterebildi mi bütün hepsine yan yana?
0: Bunu hedefledi ve ben bunu nispeten elde ettiklerini düşünebilirim çok rahatça. Çünkü daha fazla oyuna girdi Avrupalı ülkeler. Hem finansman açısından, hem de şimdi bakın, bir önceki hafta sanırım sizinle konuşmuştuk bu konuyu. Komuta kademesi ve sahada görev alma konusunda Avrupa'ya çok daha fazla iş düşecek. Ne dedik? Konvansiyonel savunma, yani geleneksel klasik savunma konusunda Avrupa daha büyük bir rol oynuyor. Burada Fürümüze değindiniz. Bence bu oldukça önemli. Seyir-i sefer konusu, yani boğazların gemi trafiğine açık olma ilkesi aslında uluslararası hukukun temel ilkelerinden biridir. Ve bütün boğazları kapsar. Ama Fürümüz vurgusu aslında Trump'ın ağzına böyle bal çalmak değil ama gönlünü yapmak. Bu daha doğru bir ifade. Trump'ın gönlünü yapmaktır. Çünkü özellikle orada bir mesele var. Ve Trump hem NATO'yu dahil etmek istiyor, hem de Avrupa bunun dışında kalmak istiyor. Ne kadar diplomatik bir ifade, dikkatinizi çekerim. Fürümüz'deki seyir-i sefer önemlidir, sağlansın, devam etsin. Bunu sağlayacağım demiyor. Bunun güvenliğini temin edeceğim de demiyor.
1: İran açısından daha sert sözlerin kullanıldığı bir zirvede oldu. Donald Trump tarafından İran'a yönelik yapılan ateşkesin bittiğini açıkladı. Yine çatışma burada fitillendi diyelim. Ki F-35'ten bu Türkiye'nin teslim edilmesiyle ilgili bir tablo daha olumlu bir şekilde konuşulduğunda aslında İsrail'den de bir varyansın tepkiler ortaya çıktı. Netanyahu Amerikan basınına çıktı, bir konuşma yaptı. NATO zirvesi sırasında Amerikan Savaş Bakanı'nın İsrail'e gideceği bir ara duyuruldu. Bu konuyu görüşmek üzere. O da şaşırtıcı bir gelişmeydi ama bu İran'daki gerginlikten dolayı tekrar onun iptal edildiği söylendi. Bununla ilgili bir şekilde ateşkesin tekrar bir düzene girmesiyle ilgili bir tabloda sizce ne kadar mümkün olur? Çünkü İran burada bir vize vermiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer bağımsızlığı ile ilgili tabloda bu İran'ın sözüne ait olabilecek bir güzergahtır diye hala ısrarcı bir yaklaşım da var. Bir çıkmaz korunuyor bir baktığımız zaman.
0: Zirve dönüşünde yaptığı bir basın açıklamasında ve kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama doğru. İran'a yönelik zirve sonrasında. Şöyle düşünebiliriz, sorunuza katılıyorum. Burada aldığı bir taahhüt müydü acaba gibi. Dolayısıyla İran meselesi NATO'nun gündeminde demek herhalde hata olmaz, yanlış olmaz. Bu NATO'ya pratik bir taahhüt gibi düşünmemeliyiz bunu ama basına yansımayan kısımlarda konuşulan, gündeme gelen konulardan birisinin bu olduğunu çok rahat düşünebiliriz. Çünkü

0: Ukrayna'da benzer şekilde. Şimdi biz NATO 03 diyoruz ya. NATO'nun güvenlik alanı veya NATO'nun görev tanımı var. Ukrayna yasal olarak bunun içinde değil ama şimdi NATO zirvelerine alınan kararlar aslında NATO'nun yetki alanını genişletmek gibi düşünün. Burada her bir müttefikin elbette ki zirveden beklentileri var. Aldıkları ve alamadıkları var. Türkiye'de bunlardan birisi. Şimdi siz hatırlattığınız F-35 meselesini Türkiye yaptırım listesinde aynı zamanda katladı. F-35 programından dışlandı. S-400'lerle oldukça ilişkili. Dolayısıyla burada bir ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir pazarlığın olduğunu, bir alışverişin yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabii yakın bir gelecekte biz S-400'ler konusunda nasıl karar alacağız, bunu izlememiz gerekiyor. Bir de şöyle bir not paylaşmak istiyorum şu an. Diyor ki Trump, evet benim bu konudaki düşüncem budur. Ben böyle bir karar alma niyetindeyim. Ancak ülkesine döndüğünde kurumların çalışmasının saygıyla karşılanması gerektiği söyleniyor. Yani bir kongre kararı var, saygı göstermek lazım. Adalet Bakanlığı var, kararına saygı göstermek lazım. Yani aslında kurumları çalışan ülkelerde devlet adamlarının diplomasiyle nasıl geniş bir oyun alanı bulduğunu gösteriyor bu bizi. Böyle konudan konuya geçtiğimi hissediyorum ama çok yoğun bir gündem. Sorularınız çok yoğun, dolayısıyla böyle biraz hızlı dolanmış olabilirim, siz beni toparlayın.
1: 35'ten çıkarılması mimarlarından senatör Türkiye'de olumlu konuştu. Bu da bir anda dikkat çekti. O yüzden belki o kurumların çalışması ile ilgili tabloda yine Donald Trump'ın işini zorlaştırabilecek bir husus karşımıza çıkar mı bilemiyorum ama tabii karşı Türkiye karşıtındaki lobilerin de yoğun çalışacağını görmekteyiz. Açıkça da kendi televizyonlarında bunu beyan ediyor bu ülkeler. Özellikle İsrail ve Yunanistan'dan bahsediyoruz. Şimdi Sayın Hocam, bir de bu zirvede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şoran'ın da görüşmeleri vardı. Donald Trump'la da bir araya geldiler ve buradan teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını gördük. Yani Trump en azından bunun bir kongreye duyurulduğunu, bildirildiğini söyledi. Rubio aracılığıyla da bu teyit edildi. Macron da Suriye'den geldi ki geliş şekli de zaten çok konuşuldu, seçmiş olduğu araç sebebiyle. Siz Suriye noktasına ne söylersiniz? Buradan Lübnan'a geçeceğim çünkü. Lübnan'daki saldırılar devam ediyor ama yine Trump'ın İran'la ilgili tablo çözülene kadar İsrail'e biraz bekle dur dediği de duyuruldu, bir şekilde açıklandı. Yani beklemede kal mesajını dinlediği ifade ediliyor İsrail'in. Bölgedeki bir sakinliğin korunması ile ilgili tablo ne kadar ümit var gösteriyor size?
0: Suriye aslında soğuk savaş sonrası diyoruz ya, böyle çok rahatça soğuk savaş sonrası. Soğuk savaş sonrası dediğimiz dönemin aslında çok güzel bir göstergesi. Suriye, Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'nin etkisi sonrasında ABD iktidarları değiştirerek esasında öngörmüş olduğu kendi düzenini sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne demek istiyoruz burada? Suriye'de bir rejim değişimi istendi, sağlandı. Suriye'de vekil güçler savaşı yönetiliyordu, sonuçlandırıldı. Ve bugün Cumhurbaşkanı olarak karşımızda duran kişi ABD liderinin Golan Tepeleri İsrail'in anlamına gelecek sözlerini çok uslu bir şekilde dinledi. Şimdi diplomatik krize sebep olacak böyle bir çıkışı bir ülkenin tırnak içindeki cumhurbaşkanı uslu bir şekilde dinledi. Dolayısıyla biz şunu öngörmeliyiz. Aslında Suriye'de ABD'nin hedeflediği denklem oluşmuş oldu. Şimdi bu bir gerçek. Zaten ABD'nin bütün öngörüsü, NATO'nun bütün amacı, Avrupa Birliği'nin kendi savunma mimarisini yaparken de bir gözünün mutlaka olduğu merkez ABD. Elbette ki inanılmaz büyük kaynaklarla bunu sağlıyorlar. Bu müttefiklerine çok büyük yük bindiriyor. Bunlardan birisi de Türkiye. ABD'nin ve NATO'nun kendi küresel savunma mimarisi müttefiklerine yük bindirirken, biz Avrupa'yı konuşurken, Türkiye pek tabii ki bundan payını alıyor. Çok ciddi bir üye, çok ciddi bir askeri gücü ifade ediyor Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin nasıl davranacağı, Orta

0: Doğu'daki siyasi görünümün nihai olarak nasıl sonuçlanacağı konusunda Türkiye hem söz hakkı sahibi hem de üzerine misyon yüklenen bir üye. Buradan bu NATO zirvesinden bize bir yeni misyon çıkar mı? Türkiye'ye ne tanımladılar? Tartışacağız bunu belli ki.
1: Peki 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 15 ya da 16 Temmuz'da İtalya'da, Roma'da tekrar müzakerelerin bir sonraki turu için devletlerin bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail'i burada temsilen de ABD olacak masada. Eğer bir aksi bir durum olmazsa, henüz net değil çünkü bir tarih İtalya'dan duyuruldu ama netleşmediği de söylendi. Pilot bölgelerden İsrail'in çekilip burada Lübnan Devleti'nin yerleşeceğiyle ilgili bazı haberler duyuruluyor ama Türkiye'de de çok açık bir şekilde yetkili makamlardan söylenilen bir şey var. Netanyahu'nun liderliğinde bir İsrail'de seçim sürecini kazanabilmek için sürekli farklı bir düşman algısı üretildiği söyleniyor. O yüzden de bu seçime kadar yine bu çerçeve anlaşması olsa dahi bu zamana kadar nasıl ihlal ettiyse bunun devamını getirebileceğine yönelik de bir genel bir kanaat de var anladığım kadarıyla. Siz nasıl bakıyorsunuz? Lübnan'daki gelişmeler daha olumluya gidebilir mi? Yoksa hiç öyle bir tablo yok mu?
0: Ben uzak Türkiye'den baktığım zaman Lübnan'a ve Orta Doğu'ya şöyle görüyorum, şöyle değerlendiriyorum. Orta Doğu'da zayıf devletleri yer yok. Yani dünyada yok pek tabii. Hı hı. Ama Orta Doğu'da eğer merkezi devlet zayıfsa, merkezi hükümet zayıfsa şunu kabul etmek zorunda. Toprak bütünlüğü söz konusu değil, iç işlerine karışılması normaldir. Şimdi Lübnan'da bunu görüyoruz. Yani bir tarafta İran'ın etkisi ve bölgedeki vekil kuvvetler, öbür tarafta İsrail'in ben savunmamı sağlıyorum, ben ulusal güvenliğimi gerçekleştiriyorum söylemiyle bölgede fiziksel varlığı. Lübnan'ın bu süreçleri kontrol etme kabiliyeti yok. Bunu görmüş olduk, çok açıkça bunu görmüş olduk. Peki ney kabiliyeti var? Kendi toprakları içinde mücadele eden aktörler arasında bir denge oluşturmak ve orada bir yerde konumlanmak. Nihai hedefi elbette ki topraklarının, başka devletlerin veya vekil güçlerin etkisi altında olmaması. Şu an bence Lübnan'da bunu bekliyor. Yani İran'a karşı ben senin vekil güçlerini topraklarımda istemiyorum de deniyor. İsrail'e ben senin işgaline karşı tek başıma direneceğim de demiyor. Ve bu güvenlik denklemini dileyelim ki Lübnanlı dostlarımız olduğu için, dileyelim ki Lübnan topraklarının bağımsızlığını sağlayabilsin ve bölgede ne İsrail'in işgali söz konusu olsun, bu uzun bir süre devam edeceği benziyor, ne de başka bir vekil güçlerin çatışmasına sahne olsun. Çünkü sivil ölümler çok yüksek Orta Doğu'da Büşra Hanım. Yani biz çok alışığız sayıları ama her bir sayı bir yaşam ve bir aile demek, bir insan demek. Ancak şöyle bir gerçek var. Tabii ki devletler, hükümetler iktidarda kalmak için küresel krizleri kullanır, düşmanla korkutur seçmenini. Ancak İsrail açısından bölgede güvenliğini sağlamak için agresif olmak zorunda olduğu bir noktaya taşıdı kendini İsrail. Yani diyor ki ben kendi güvenliğimi sağlamak için hem Lübnan'a operasyon düzenlemeliyim, hem Filistin'in kuruluşunu engellemeliyim, hem İran'la mücadele etmeliyim, hem Türkiye'nin bölgedeki etkisi konusunda kendisini güvensiz hissettiği açıklamalar yapıyor, hem de Türkiye'yi düşmanlaştırmalıyım noktasına geldi, evrildi İsrail. Bu çıkmaz onun için. Bu çıkmazdan kurtulması lazım. Bu hem bölgede güvenliği getirecek, hem İsrail halkını da huzuru getirecek, hem uluslararası ihlallerin ve insanlık açısından çok utanarak bahsettiğimiz gündemlerin ortadan kalkmasını sağlayacak. Yani İsrail'in bir an önce normalleşmesi küresel barış için oldukça önemli. Hı hı.
1: Sayın Hocam, burada aslında çok vaktimiz kalmadı ama yine de değinmeden geçiremeyecek kadar son derece önemli bir konu var. Ona dair de direkt size bırakmak istiyorum yorumlarınızı. 8 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bir karar var. Kıbrıs'ta 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik akıl dışı iddialar ve iftiraların bulunduğu bir karardan bahsediyoruz burada. Tabii Türkiye'den de fazlasıyla tepki var bu hususa. Yine bir Rum kesiminin ve arkasındaki bir takım lobilerin yaptığı çalışmaların tuzağını düşürmüştür diye de değerlendirildi Türkiye Cumhuriyeti'nden. Bu konuya dair neler söylersiniz?
0: Şimdi masada değilseniz menüdesiniz şey vardır ya, böyle mottosu. Bu birazcık bununla ilgili bir şey. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti diyoruz biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Ancak uluslararası hukuk orayı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor, görüyor. Bu yapının, bu devletin Avrupa Birliği'ne üyeliği noktasında biz doğru pozisyon almadığımız için bugün Avrupa Birliği'nin karar süreçlerinde Kıbrıs'ı temsil eden kişilerin etkisinin bu pratik bir karşılığı yansıması. Tabii ki bu karar, parlamentonun kararı bir şey bağlamıyor. Tabii ki bu bir yaptırımı beraberine getirmeyecek. Elbette ki bu tarihsel gerçekliğin çok dışında bir şey. Ya bunu tartışmak bile çok yersiz. Çünkü bu yıllar sonra üzerinden yıllar geçtikten sonra gündeme bu şekilde gelmesi tamamen işin siyasi olduğunu, diplomatik bir manevra olduğunu, içeride bulunanların yani Avrupa Birliği içinde olanların parlamentosuna gündem önerme yetki alanına sahip olanların elbette ki diplomatik manevrasıdır. Bunu tartışmak çok yer.
1: Evet.
0: Yani biz buradan kendi askerimizi, ordumuzu insani açıdan, ahlaki açıdan koruma refleksi göstermiyoruz. Bu bir uluslararası ilişkiler değerlendirmesidir. Ancak şunu söylemek lazım. Bu meseleleri, bu tepkileri hem gündemde tutmamak lazım hem de buna çok sert bir cevap vermek lazım. Bu sert cevaptan elbette ki kastım fiziksel bir harekete geçme değil ama kendi usulünde diplomatik açıdan Avrupa'nın bir yanlışa düştüğünü, Avrupa'nın bir ahlaki çıkmaza girdiğini, Avrupa Birliği'nin bu açıdan ahlaki bir çelişki yaşadığını en üst perdeden dile getirmek lazım. Yani bu konuda susmamak gerekiyor. Çünkü diplomaside siz iddialar karşısında sessiz ve hareketsiz kalırsanız bu iddiaların gerçekliğini kanıt olarak kullanılır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye doğru bir şey yapıyor. En üst perdeden bunu reddediyor. Ancak Avrupa'da bir yanlış yapıyor. Türkiye gibi bir müttefiki ile ilişkilerinde çok yersiz ve yakışıksız iddiaları bu denli üst perdeden dile getirmiş oluyor.
1: Yani yıl 1974'e götürüyor bizi bu karar ama malumunuz şu an yanı başımızda Filistinlilere yönelik yapılan işkenceler var. New York Times gazetesi muhabiri Christoph tarafından bizzat belgelenerek fotoğraflarıyla nasıl istismarlarda bulunulduğu Stiahemann hapishanelerinde açıklanmıştı. Bu büyük bir yankı uyandırmıştı. O zaman daha fazla ses duymak isteriz Avrupa Parlamentosu'ndan. Yine İtalya'da yayınlanan Le Presso dergisi var. Burada da yine Filistinlilere saldıran askeri üniformalı istilacı bir yerleşimcinin, Yahudi yerleşimcinin fotoğrafını kapağa taşıması İtalya-İsrail arasında da gerilime sebep olmuştu. Özellikle yabancı basından örnekler vererek bu konuyu söylüyorum. Çünkü Türk medyasında da keza buna dair fazlasıyla içerikler var ama İsrail-Türkiye ilişkileri açısından daha farklı değerlendirilebilir. Avrupa Parlamentosu'nun biraz da bunları göz önünde bulundurarak ilerlemesi lazım. Yakındakine gözlerini perdeleyerek bir iftiralar zincirine eğilip çalışması doğrusu tatsız ama dediğiniz şekilde de takip etmek arzusundayız bizler de. Bu konuyu daha fazla da sürdürmek de istemem. Öyle bir haber değeri var. Niyazi Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yine farklı içeriklerle dünya gündemini takip etmeyi sürdüreceğiz. Değerli hocamız Ardahan Üniversitesi'nden de Doktor Niyazi İpek.

0: Gündem hafta sonunda birlikteliğimize dünya sahasından devam edeceğiz haberleri aktarmaya. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz. Dünya bu hafta ne konuştu diyebiliyoruz. Dünyanın bu hafta bizim ilgimizi çekebilecek hangi hususlarda eylemlere giriştiğini söyleyebiliyoruz. Nihal Hanım hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi hangi haberle başlayalım? Çok heyecanlıyım çünkü fazlasıyla haber var.
1: Fazla.

0: Fasulye var. Bir iki tane daha ekledim sabah sabah magazin olsun diye. Öyle
1: Harika.
0: ağır başlamayalım istedim. Çünkü hoşuma gitti. Dünya Kupası'nın finali işte 19 Temmuz'da oynanacak. O sahanın oynanan işte sahanın çimleri satışa çıkmış. New York, New Jersey stadı. $450 $3000 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak demişler maçtan sonra tabii.
1: Harika.
0: Doğal olarak.
1: Amerika hiç şaşırtmıyor bu konuda.
0: Küçük parçalar halinde. Belki almak isteyen olur diye şimdiden dedim söyleyeyim. Böyle şeyler de satılıyor. Tabii paketin içinde işte hatıra biletleri metal olarakmış onlar. İşte bir mini Dünya Kupası'nın final topu replikası. İşte ve de bu çimler $3000 kadar fiyatlardaki seçeneklerle satışta olacaklarmış. Her birinden de 2026 adet üretilecekmiş doğal olarak ve tüm ürünler satılırsa da $11.2 million dolarlık bir gelirden bahsediyorlar.
1: İlk böyle ilgilileri duyulur.
0: Evet, bunu ekleme yapayım. Bir de Avrupa'da en ucuz tatil Türkiye'de diye bir son Eurostat verisi gelmiş bugün gündeme. 100 avroya denk geliyormuş genel olarak Avrupa paketi. Birkaç ülke var gerçi içinde ama Türkiye 59 avroyla o ortalamadan yapmış, böyle en ucuz ülke olarak listeye girmiş. Tabii en pahalısını da söyleyeyim bu arada. Tahmin eder misin acaba, ya da önden bir sorayım sana.
1: En pahalı. Avrupa içerisinde bakıyoruz değil mi?
0: Avrupa içerisinde bakıyoruz ama şöyle, işte İtalya var, İspanya var, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan ve Fransa var. Bu da biz varız işte. Bunların içinde en pahalısı, hadi bekletmeyin, Fransa olmuş.
1: Fransa mı? Ben açıkçası İngiltere açısından düşünmüştüm ama listede göremeyince Fransa demek ki.
0: Evet, yani 7 ülke içinde en pahalısı. Onlarda da 116 avroya çıkmış bu ortalama. Ardından İtalya. Hani tatil planı yapanlar varsa Avrupa için.
1: Ciddi bir fark var ama hakikaten. Nasıl? Türkiye ve Fransa açısından euro karşılaştırmasını yaptığımızda ciddi bir fark var.
0: Tabii.
1: İstatistik olarak. 116'dan tabii. Bizimki 56 idi galiba.
0: Evet, bizimki 56. Tabii şey detaylarına girmiyorum artık. Hani oteldi, yeme içmeydi.
1: Evet. Falan. Ortalama belli bir standart tutturuluyor herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Evet, merak edenler nasılsa araştırırlar.
1: İyi gezmeler dileyelim.
0: Şimdi bir Atlantik bir dosya konusu yapmış. Ağustos 2026 işte kapak konusu diyebiliriz. Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir şey diye düşündüğüm için bir aslında genelleme üzerine de konuşmak mümkün diye düşündüm. İnsanlar artık daha az kitap okuyor. Bunu biliyoruz mesela, bu başlığı biliyoruz. Fakat bunun devamında şöyle bir etki var. Yani uzun metinlerde düşünme, işte çıkarım yapma, biraz böyle karmaşık fikirleri takip etme becerisinde de aşınma olduğuyla ilgili bir araştırmanın üzerine gidiyorlar. Son da söyleyeceğimi başta söyleyeyim. IQ seviyesi gerilemiş. Son işte 20 yıl içindeki bu değişikliklerden sonra 10 yılda 3 puanlık bir IQ düşüşü söz konusu. Bu dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri. Neden? Okuma gerilemesiyle birlikte bu böyle bilişsel beceriler arasındaki ilişkinin aslında ortaya koyduğu bir sonuç.
1: Aslında her gelen yeni nesil övülüyor. Çok daha zeki, çok daha farklı bir nesil geldiği söyleniyor ama demek ki bu değişen alışkanlık pratiğinde herhalde onları da daha geriye götürmeye sebep oluyoruz. Bilgiyi farklı yerlerden tüketme arzumuz herhalde bu pratiği bozuyor.
0: Birçok etken var. Hiç kimse şaşırmayacak aslında bunları şimdi sıralarsam. Bu dediğimde 1930'lardan bu yana aslında kuşaklar arasında gözlenen ve IQ artışını ifade eden o Klein etkisi. Büşra, yani evet, hani bir sonraki hep daha iyi gibi. Ama şu anda bunun tersine dönmüş olabileceğini gösteriyor bu araştırma. Yani ortalama IQ skorları son 20 yılda düşüş eğiliminde, gerileme de yaklaşık 10 yılda ve de 3 puandan bahsediyoruz. 3 puan gerçekten çok ciddi bir puan aslında.
1: Evet. Sabah gazete haberinde vardı, her bir 100 dakika 6.3 oranında bir kayba sebep veriyor diye, ders olan dikkatimizle.

0: ilgili. Ne yazık ki artık bunu daha fazla göz önünde tutmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve dedin, oradaki sözünü de atlatmak istemem.
1: Ya şöyle, kitapların kısaltması mesela dosya konusu olmuş. Yani şimdi

0: ve işte Amerikalı yetişkinler için yapılan bir araştırma bence hepimizi ilgilendiriyor. Bunda sayacağım dedim ya liste, bu mesela şeyler, TikTok'lar ve Reels etkisinden aslında bahsediyorlar. Yani en büyük nedeni ekran kültürü. Neden? İşte tamam, zaman daralmıştı ama şimdi artık herkes her şeyi aslında işte hem fazla yavaş, fazla zahmetli hale getirmiş oldu ya bunlar. Kimsenin de dikkatini toplamaya
1: eskiden
0: ya da işte
1: demek ki büyük bir ayırmaya. Lükse sahipmişiz yani, dikkatimizi birkaç saat boyunca tek bir kitaba verebiliyor olmak büyük bir lüksmüş. Artık buna da zaman ayıramayacak bir seviyeye geliyoruz hakikaten.
0: İnşallah tersine döner.
1: Umarım, umarım. Sırada hangi haberimiz var?
0: Fransa'ya gideceğiz. Can sıkıcı gelişmeler var Fransa'da, sıcak kışında. İşte ülkede aslında biraz böyle yıllardır biriken bir öfkenin patlaması gibi. Haziran başında bir çocuğun öldürülmesi 11 yaşındaydı. Daha önce de çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel şiddet olayları işte Fransa'nın gündeminde. Yani bu artık bir ayaklanmalar zincirine döndü ve bu münferit bir olay değil. Artık sistem sorunu diyen binlerce insan sokağa çıktı. Ve işte Ulusal Meclis Başkanı hükümete çağrıda bulunuyor. Bir kapsamlı yasa teklifi gecikmeden meclis gündemine alınsın diyorlar falan ama insanlar hani bunu da artık yeterli görmüyor ve hani bize rapor değil artık, hani kararlı bir kadınları ve çocukları koruyacak bir şey lazım, ilerleme lazım, sistemin değişmesi lazım ve meydanlarda evet yükselen bir ortak ses haline geldi. 4 Temmuz'da Paris'te bir işte kalabalık var. Bu kalabalık 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir yürüyüş. Ve son yılların en büyük feminist ve çocuk hakları gösterilerinden biri olarak değerlendiriliyor. İşte Fransa 40 yılda çocukların korunması konusunda demin söylediğim bu komisyonlar çok fazla kurulmuş. Belki de isyan da hani bu kadar sesin yükselmesi de bundan. Yani sürekli hani bir teknik, hani teorik bir şey var. Evet, bir niyet var ama çözüm neden yok diye. Şu anda Fransa bu yüzden biraz hareketli.
1: Hakikaten tatsız hadiseler. Yani daha ağır cezalar mı caydırıcı unsur olacak? Ağır cezalar mı olmalı? Yoksa yani oluşmadan önce keşke kurulabilecek bir koruma mekanizması olsa, tabii bir de böyle bir tablo var.
0: Uygulamanın ciddiyetiyle ilgili galiba her ülkenin yaşadığı bazı maalesef hani ilerleyemeyen durumlar var. Bundan nereye geçiyorum? Pek tabii alakası olmayacak ama yine bir rapor, yine bir araştırma. Bir küresel servet raporu araştırması. Şimdi 2025'te yaklaşık 1 milyon kişi daha dolar milyoneri olmuş. Türkiye'de de bu sayı %6,4 artmış. 5650 yeni milyonerle dünya ikinciliğine yükselmiş Türkiye.
1: O birinci haberinize bağlayabiliriz bunu. Amerika'da Çinler satılıyor. İlgili kesimi bulduk. Değerlendirebilirler.
0: Evet, oransal artıştı. %8 ve mesela Litvanya ilk sıradaymış. Yani bu işte dolar milyoneri sırasında ilk sırada Litvanya var. Amerika geliyor ardından. Yani orada lider.
1: Litvanya ilginç geldi doğrusu.
0: Evet, bana da ilginç geldi.
1: Ya da ülkesinin dışında tutan milyonerler mi var gelirini? Litvanya öyle bir merkez mi? Böyle bir soru uyandırdı bende doğrusu.
0: İşte bu da böyle küçük bir ek haber olsun. Ondan sonra bir felaketler, tabii doğal felaket de demeyeyim de bir doğa olayı sonucu diyelim, Çin'e geçiriyoruz. Maytak tayfunu kenti vurdu. Çin'in güneyindeki Hangzhou kentini vurdu. 1 milyon kişi yaşıyor bu şehirde. Geride 39 ölü bırakırken bir ciddi sorunla aslında karşı karşıya kaldı yaşayanlar. Sular altında kalan sürüngen çiftlikleri ve hayvanat bahçelerindeki yüzlerce hayvan. Şu anda zehirli yılanlarla uğraşıyorlar. Ve bir kişi mesela bu sebeple yaşamını yitirmiş. Panzehir stoklarını artırmışlar önlem olarak. Özel yılan yakalama timleri konuşlanmış. Bu da CNN'in haberi. Şu anda

0: kobralar dahil yaklaşık 900 yılan sokaklara ve sel sularına karışmış.
1: Tüyler diken diken ediyor.
0: Evet. Ben şimdi hani teknik olarak haberi okuyan olduğum için ben kendimi ayrı tutuyorum. Yoksa dinlesem benim de hoşuma gitmeyebilir.
1: Ya nasıl bir tayfun yaşandıysa Maysak tayfunu. Evet, artık evet. Demek ki iklim değişikliği geleceğin problemi değil. Yani günümüzün de her yıl dünyanın farklı bir köşesinde bu tarz hadiseler çıktığına göre ciddi
0: doğru
1: bir problem.
0: İbareyi artık değiştirmek lazım değil mi? Durmadan sanki böyle bir hani gelecekte evet. olacak senaryolardan bahsediyor.
1: Bu kadarı da olmaz diyebileceğimiz bir hadise sokakları. Kobralar, yılanlar sarmış.
0: Kafesler parçalanıyor. Daha çok sayıda hayvan var. İşte zebralar var. İşte çok sayıda deve kuşu, rakun, yani minyatür atlar. Ben hayvan bahçelerine karşı bir yunus parklarına karşı insan olarak bilemiyorum bu haberi de anlamlı buldum.
1: Tatsız bir habermiş. Kolaylıklar diliyoruz Çin'e. Geçmiş olsun bu tayfun sonrasında. Sıradaki haberimiz nedir?
0: Araştırmalar bitmiyor.
1: Seversin.
0: Bu kitap okumadan sonra yine Amerika'nın 600 ergenle yaptığı bir detaylı araştırma var. Önemli bir dergide yayınlandı. Frontiers in Psychology'de. 12-17 yaş yaşlarındaki 600 çocukla ilgileniyorlar. Bence yine bu bütün dünyayı ebeveynleri ilgilendiren bir araştırma sonucu. Ebeveynlerinin yani bu 600 çocuğun çocuklarının aslında ebeveynlerinin telefon kullanımı ve onların aralarındaki ilişki hakkında sorular yöneltiyor bu araştırma. Çok tahmin edebileceğimiz bir sonuç. Araştırmaya katılan çocuklar iletişim kurmaya çalıştıkları sırada ebeveynlerinin telefona yönelmesinin kendilerine dikkate alınmamış, önemsiz, değersiz hissettirdiğini söylemiş. Bu tabii bu cihazları kullanan ebeveynlerin dikkatinin dağıldığını düşünen çocuklarda bir güvensiz bağlanma belirtisi ve bu çok daha sık rastlanıyor diyor araştırma sonucu ve devamında tabii hani o anlık bir şey değil. Yani bu kısa uzun vadede mutlaka çocuk üzerinde, ergen üzerinde bir etki. Yani
1: tabii,
0: kaygı
1: gördüklerini öğreniyorlar bir de. Böyle bir hem öyle, yetişkine dönüşecekler. Hem,
0: tabii kendi kişisel devamı içinde hayatında yani biraz özgüven eksikliği, dikkate alınmama, düşük özsaygı. Onun için bu telefonlu haberlerimiz ne kadar da çok değil mi?
1: Tabii çocukların eğitim hayatında ekranla maruz kaldıkları süreyi hep değerlendiriyoruz. Yurt dışında da bununla ilgili önlemler, haberler hep karşımıza çıkıyor ama demek ki yetişkinlerin kendi ekran alışkanlığını değiştirebilmesi konusu belki daha da önemli olacak. Yani esas çocuklara ekran süresi koymak yerine biz yetişkinlerin tabii kendi ekran süresini azaltması.
0: Tabii yani bu klişe olacak ama şimdi Büşra şu var ya hani onu yap bunu yapma diyerek çocuk davranış görür ya. Ya yani sen kendin yani elinde telefon tutarken ve ondan başını kaldırmazken çocuklara dönüp de aman ekran hani aman
1: tabii şimdi bir kitap. De şöyle bir durum da var. İş hayatımız da teknolojiyle çok bütünleşti. Telefondan takip ediyoruz çoğu zaman haberler okurken. Kendi adıma da söylüyorum bunu. Sürekli elimde bir telefon. Oradan haberleri okuyorum. Aslında çalışıyorum baktığınız zaman ama elimde telefon var. Yani çocuk da gördüğünde bunu ayırt edebilmesi çok kolay değil.
0: Ya bir yandan tabii şimdi lafı uzatıyoruz da bu hafta Doktor Selçuk Şirin'in çok güzel böyle çocuk ergen ve yaz dönemiyle ilgili bir yazısı var. Oksijende. Onu ben anne babalara tavsiye edelim isterim. Çünkü hani çok biz OECD ülkeleri arasında en uzun yaz tatilini yapan ülkeyiz. Büşra ve çocuklar hani ciddi anlamda derslerden hani bu kadar uzun süre ayrı kaldığında neredeyse unutmuş olarak aslında ciddi bir kayıpla geri dönüyorlar ki özellikle bu yoksul aile çocukları için böyle hani diğer taraftan hani çocuğu destekleyen aileler elbette var. Ama şey açısından baktığımızda hani bu tamamen aman herkesin elinden çocuklardan alalım bu şeyleri yaz boyunca gibi bir sonuç çıkmamalı. Bunu iyi kullanan tabii ki fayda sağlıyor. Ama gerçekten hani sadece orada yanlış sohbetlere giren ve işte kendine başka bir dünya, olumsuz dünya yaratan çocuklardan doğan sonuçları artık sadece

0: Amerika ya da Avrupa'daki bazı ülkeler değil, biz değil. Ve bütün dünyanın aslında endişe edeceği bir sorun haline de geldi bu. Yani neyse, ekranla ilişkisi ve orada nasıl, neyi görerek, neyle vakit geçirdi. Çocuk kod yazarak da çıkabilir. Ya da bir resim nasıl yapılıyor diye orada öyle de vakit geçiriyor olabilir. Ama işte diğer tarafta
1: bir takip gerekiyor aslında. Burada dinlenilmeyen mutlaka bir çocukla ilgili sıkıntıların, en azından onun dertlerine ya da o anki ruhsal değişimlerine çare olunamayan ailenin sıkıntılarıyla da biraz değişen bir bazı sorunlar silsilesi var dünya genelinde. Biz de acı tecrübeleriyle yaşadık. İki maalesef farklı okul saldırılarında teknolojiyle çocukların bu kadar kendilerini bütünleştirmesinin hezimetini gördük. Önemli konulardan bir tanesiydi gerçekten bu. Bu hafta bunlarla...
0: Feminizmi yanlış söylemiş olurum diye şu anda kafam geri gitti. Selçuk Şirin dedim değil mi?
1: Doğru. Doğru söyledin. Tamam, yok, o konuda tamam, bir sıkıntı tamam yok. Çocuklar tamam, alanında da önemli araştırmalar
0: yapan lafı da çok uzattım ama bir sevindirici haberimiz var, onu söyleyeyim. Öyle bağlayalım. Milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt 20 yaş altı Avrupa şampiyonası var atletizmin. Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Güreş Federasyonu'nun açıklaması son dakika. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılıyor şampiyona. Kadınlar 68 kiloda mücadele etti Kurt ve Ukraynalı rakibini 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bir de İsmail Bereket var 82 kiloda. O da Mindere Grokaramen'de çıktı ve bronz madalya kazandı.
1: Değerli sporcularımızı tebrik ediyoruz biz de. Edelim. Senin aktarmış olduğun verilerle de daha nice gençlerimiz var aslında. U17'de de basketbolcularımız da gelecekle ilgili çok güzel bir tasım sundular. Bizi mutlu ettiler. Onları da ayrıca tebrik etmek isterim bu haberle beraber. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine buluşalım. Farklı dünyadan aktaracağımız haberlerle beraber. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu.

0: bağımlılığımızı değerlendirdik ama yani sandıkçı da aktardı. Doğru bir kullanımın da önemine işaret etti. Tabii ki ondan bağımsız bir günlük hayatımızı da düşünmek çok muhtemel değil bugün ve bundan sonrası için. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşacağız biz de bu bölümde. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle. Gence Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler Gence Bey. Neler hazırladınız bugün bize?
1: Bugünkü konumuz birazcık böyle kendi çevresinde dönen bir konu. Çok popüler olan konulardan. Şu ana kadar bildiğimiz o büyük yapay zeka şirketleri hepsi çok büyük modeller. Her şeyi bilen modeller. Fakat genel bir kanı olarak hep bize genel yapay zeka diye bir şey empoze edildi. İlk 1,5 yıldır. Yani bir model her şeyi bilmeli ve her şeyi yapmalı. Aslında onun öyle olmadığı ve doğru seçkili modellerin öne çıktığı bir tarafa geçiyoruz. Özellikle geçen hafta çok klasik bir şey vardır. Böyle Harvard'dan ayrılan 5 gencin kurduğu diye. Gerçekten de öyle. Harvard'dan ayrılan bir grup gencin kurduğu bir şirket 5 milyar dolar değerlendirmeyle böyle 1 milyar dolarlık aşağı yukarı bir yatırım aldı. Ve bu şirketin yaptığı şey aslında küçük çaplı ama işine şey olmuş, sadece bir işte uzmanlaşmış, çipler üretmek. Şu an yapay zekanın arkasında çalışan en büyük şey çipler ve çipi elinde bulunduran ya da çipe erişimi olan büyük firmalar aslında bu en büyük pazarı ve yönlendirmeyi idare ediyor. Bunlardan da en meşhuru biliyoruz ki Nvidia. Nvidia çipine sahip olan firmalar büyük yapay zeka şirketleri ve bunlar darboğaza, yerel bağımsızlığa ve şeye karşılar. Böyle küçük girişimlere çok karşılar. Çünkü büyük girişimler genel olarak herkesi idare etsin istiyorlar. Aynı sosyal medyada olduğu gibi nasıl ki büyük böyle ana hattaki sosyal medya şeyleri, kanalları çok etkinmiş gibi büyük pazarı onlar topluyor, reklamları onlar alıyor. Aynı şekilde burada da yapay zekada da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Ama böyle küçük girişimler dediğim yani tabii ki çok küçük değil ama kendi bakış açısında da seçkin olan girişimler bunu değiştiriyor. Edge diye bir girişim bu. Ne yapıyor? Aslında her işi yapan dev çipler yerine belirli özel işleri yapan küçük çipler üretiyor. Yani belli bir şeyi yapan, sadece fotoğraf işleyen, sadece ses işleyen, sadece verileri işte matematik bilgisayar verileri işleyen bu çipleri üretiyor ve bunlar üzerine şey yapıyor. Genel yapay zekadan özel bir yapay zekaya gidiyoruz. Çünkü bazı şirketlerin gerçekten böyle büyük bir şeye ihtiyaçları yok. Çok özel bir veri setine ihtiyaçları var bir. Bir de çok özel bir çip tekniğine ihtiyaçları var. Veri seti de aynı şekilde. Çünkü genel yapay zeka internetin bütün hepsini kullanıyor veri seti olarak. Yani bu her şeyi bilen hiçbir şeyi bilmeyen biri demek aslında.
0: O zaman bu bir model olacak artık belki de yavaş yavaş bu Edge diye bahsettiğiniz tablo. Farklı iş alanlarında uzmanlaşacak şekilde yapay zeka modelleri geliştirecekler ya da çiple ilgili bir girişimi hızlandıracaklar. Burada çipi ucuza üretmek mi çok ön plana çıkabilecek bir husus? Malumunuz Çin'de yıllarca bir burada yaptırımlara da maruz kalıyor. Bir kendi ekosistemini kurmaya başladı. Aynen. Bir altyapı oluşturuyor veri merkezi çip konusunda. Yani yapay zeka zincirini yerleştirmeye çalışıyor baktığımız zaman. Siz nasıl bakıyorsunuz, yoksa son ürün model mi cazibesini daha çok piyasada ön plana çıkartıyor?
1: Yani son ürün model popüler. Onu satan unsur o aslında. Son ürün ve şey bunun popüler kısmı ama alt tarafta kullanım kısmı maalesef çip. Ve bu çip böyle bir siber vatan gibi aslında bağımsızlığı birebir etkileyen bir şey. Dijital bağımsızlığı. Şu anda bu küçük şey çipler, Ecer'in yaptığı gibi bu tip çipler bu şeyleri bunları kıran zincirler, çok olumlu gelişmeler olarak bakıyorum. Çünkü genel büyük bir bağımlılığın dışına çıkıp da kendi özel şeylerini yapmaya başlıyorlar. Demin söylediğiniz gibi yani Çin'de mesela geçen hafta Longcat diye bir şey yayınlandı. Bir açık kaynak bir yapay zeka modeli yayınlandı ve herkes kullanabiliyor. Şimdi bunu yayınlayan şirket oranın bir yemek götürme ve kargo şirketi. Yani bizim şeyde sokakta gezen motorlular var ya, onlar gibi bir şirket. Şimdi bambaşka, çünkü o birikimini oraya aktarmış ve bunu bir şey olarak da bakmış aslında, bir bağımsızlık meselesi de olarak bakmış ve kendi çiplerini, Çin'de üretilmiş çipleri kullanmaya başlamış. Şimdi önemli. Çin'de üretilmiş bir çip ve Çin yapay zekasıyla bilgi Çin'de kalıyor. Bunu kendi işine de adapte etmeye başlamış. Bu Meituan diye oranın en meşhur yemek şirketlerinden bir tanesi. Yapay zeka aslında altında herkese hizmet verirken sadece şeydi, tavsiyedi ama sisteme de işte restoran puanı, ondan sonra ne yemeliyim, nerede kalmalıyım gibi ya da sanal asistan gibi hizmetleri de veriyor. Yani aslında hem kendine çözüm üretiyor hem de açık kaynak olarak bunu verdiği zaman etrafa başka girişimciler kendi yapay zekalarını kurabiliyorlar.
0: Yani her sektöre çok yayılması için bir güçlü gösterge olabilir bu haberde.
1: Aynen, çünkü burada şu var Büşra Hanım, yani çip sizde değilse, veri sizde değilse, ondan sonra enerji sizde değilse, istediğiniz yapay zeka modelini düşünün ve çıkartın. Yani hiçbir şekilde şey sizde, bir kontrol sizde değil.
0: Olmayacaktır muhtemelen. Aynen. Genco Bey. Peki son bir haber daha verelim mi? Neler oldu, neler geliştirildi yapay zeka?
1: Evet, ya bir tane daha şey var. Bu da güzel. Bu da veriyle ilgili. İşin yani çip kısmını şey yaptık ama bir de veri kısmı var. Demin söyledim ya, her şeyi bilen ama hiçbir şeyi bilmeyen demeye başladılar, evet, yapay zeka için. Çünkü bu internetin bütün şeyini, hafızasını içine alıp doğru yanlış bir şeylerle cevap vermeye çalışan modeller bunlar. Tamam, çok güzel cevaplar veriyorlar, çok estetik cevaplar veriyorlar bize ama ne kadar doğru konusunu bilmiyoruz. TML diye bir proje şeyleri üretti. Çok spesifik işte şeylerle, kişilerle, yatırım uzmanları, ona uzman yöneticiler, ondan sonra işte doktorlar, avukatlar gibi çok spesifik bilgilerle farklı yapay zekalar üretti. Şu ana kadar bunlara agenta deniyordu, agent deniyordu. Evet. Bu agentlar genel bilginin içinde bunu arıyorlardı. Fakat onlar da halüsinasyon görüyordu. Şimdi şeyin aslında bu TML'in bakış açısı şu: bir doktorun notları, yıllarca biriktirdiği notları, işte bir şeyin, bir yöneticinin bütün bilgi birikimi dünya kadar bilgiyle eş değerdedir. Biz bu değerleri koruyoruz diyerek ürettiler. Yani aslında karşımızda her şeyi bilen bir yapay zekadan ziyade çok kritik notları bilen bir yapay zeka modeliyle çıktılar.
0: Kurumsal hafıza oluşturma sistemi var anladığım kadarıyla. Aslında bir yenilikten değil, eldeki veriyi depolayan sistem. Genco Bey, bu çok kıymetli bir konuymuş. Hakikaten bugün süremiz el vermiyor doğrusu. Önümüzdeki hafta bu konudan başlayarak ilerleyebilir miyiz? Bu çok dikkat çekti benim de nazarımda. Biraz daha yaklaşım tarzı farklılığı var çünkü. Yani bir kurumsal hafıza asistanı gibi bir tablo söz konusu oldu. Tekrar konuşmak isterim. TML dediniz. TML dediniz galiba.
1: TML, evet. Bridgewater diye bir deney. Şu anda da çok başarılı. Yani satış notları, müşteri görüşleri, kararlar, operasyon deneyimleri, sağ operasyonları, bunların hepsi yüklenip çok başarılı sonuç vermiş.
0: Önümüzdeki hafta lütfen bir kere daha bu konudan alalım. Bugün bu kadar kısa geçmek istemem çünkü, eksik olmayın aktardıklarınız için.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer, dünya genelinde yapay zeka alanında atılan adımları bizlere aktarıyor. İki tanesini en azından daha ayrıntılı verebilme şansımız oldu. Bu konuda birbirinden farklıydı. Şimdi pazar günü yakışabilecek bir detayla devam ediyoruz. Bilecik takısı bile fazla bence. Fazlasıyla yakışacak çünkü kültür sanat haberleri. Bu sahada da medyatör konuğumuz Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım. İyi yayınlar.
0: Yine Temmuz ayındayız. Ortalarına doğru yaklaştık. Farklı farklı etkinlik haberleri alıyoruz sizden. Bu hafta neler hazırladınız? Hangi haberlerle başlayalım?
2: Evet, artık Temmuz'u da yaraladık sayılır. Yani Temmuz'u biraz yaralayınca yazı da ortalamışız gibi hissediyoruz.
0: Evet.
2: Ama bir yandan da tabii kültür ve sanat dünyasında elbette festivaller, sergiler, konserler de tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta rotamız Van'dan İstanbul'a, Alaçatı'dan Erzurum'a uzanıyor aslında. Çok farklı şehirlerde güzel kültür sanat haberlerini paylaşacağız. Öncelikle Van'dan başlayalım. Doğu Anadolu'nun tabii köklü şehirlerinden Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. kez kültür sanat ve gastronomi ile mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Tabii 25'ten fazla lezzet noktası ziyaretçilerin keşfine sunulacak bu 9 gün boyunca. Yine tiyatrolar, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri de olacak festivalde. Tabii festival şimdi Van Kalesi'nin Akdamar adasına uzanan tarihi ve doğal değerleri de dikkat çeken bir şehir olduğu için evet. hem bu alanlarda hem kentin farklı noktalarında da güzel kültür sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacağı etkinlikler de olacak.
0: Süper, harika bir etkinlik ürünü bu.
2: Evet. Onun yanı sıra bir de tabii NATO gündemimizdi geçen hafta itibariyle. Geçtiğimiz haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden geldi. NATO tarihine ışık tutan arşivde Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ve Soğuk Savaş dönemindeki diplomatik ve askeri faaliyetlerine ilişkin önemli belgeler bulunuyor. Bu belgelerde arşivde yer alan yapımlardan bir de NATO göklerde dönemin işte bakış açısıyla hava sahanın ortak kurallar yönetilmesini gibi farklı savunma durumlarına bir belgeselle aktarıyor.
0: Evet, sadece tabii, tarih kitaplarından değil aslında kameraların evet. kaydettiği o birkaç dakikalık görüntü bile son derece önemli oluyor bu arşiv filmlerinden izlemek. Bu da kıymetli.
2: Yani Sinema Times açısından da arşivde yer taşıyor elbette.
0: Peki filmlerle devam edelim mi? Vizyonda hangi filmler var?
2: Vizyonda bu hafta iki film aslında önerebileceğimiz filmler arasında dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bu hafta öne çıkan yapımlardan biri Sam Raimi'nin yeni halkası Evil Dead Born, Kötü Ruh, Cehennem Ateşi filmi var. Bir diğer film de Erhan Tuncer'in yazıp yönettiği Hatırladım Ağaçlar filmi. O da 2024 Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışmada yayınlanmıştı ve şimdi tekrar izleyiciyle buluşuyor. Ve yine çok sevilen komedi filmlerinden Ölümlü Dünya tasarlanan Alper Kuru gibi oyuncuların yer aldığı filmde bu hafta yeniden vizyona giriyor. Bu filmleri önerebiliriz.
0: Peki etkinlikleri de geçelim mi? Nasıl arz edersiniz?
2: Evet, bu hafta da yine Ankara'dan ve İstanbul'dan etkinlik haberlerini paylaşalım. 14-19 Temmuz tarihleri arasında Dünya Halk Dansları Yarışması'nın İstanbul'a sahipliği yapıyor. 37 ülkeden yaklaşık 1500 sanatçı bu etkinlikte gösteriler yapacak. Bir diğer haberimiz de Ankara'dan klasik gitarın Türkiye'deki köklü organizasyonlarından 18. Türkiye Gitar Buluşması da 13-16 Temmuz tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenecek. Belki bir haber daha çocuklarla ilgili olabilir. Ankara'daki Cin Ali Müzesi de yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar için sanat

0: Tarım Doğa gibi farklı atölyelerden oluşan bir yaz programını başlatıyor. Bunu da özellikle çocuklu aileler için önerebiliriz.
1: Arkadaş çevremden de şu anda dinleyen kimseler var. Her biri de ayrı ayrı ilgilendiren etkinlikler sundunuz. Dünya Halk Dansları olsun, gitar buluşması olsun ve biri
0: Evet.
1: İstanbul'da biri Ankara'da. Özellikle çocuklu arkadaşım da dinliyor. Eminim çok mutlu olmuşlardır. Onlara da selam gönderiyorum bu vesileyle kendilerine. Yine her hafta
0: Harika.
1: konuşuyoruz. Sergiler de olacaktır. Hangi sergileri not ettiniz bu hafta?
0: Evet, bu hafta da yine farklı şehirlerden sergi haberlerimiz var. Tabii yaz dönemi malum Ege ve Akdeniz'deki tatil lokasyonlarında açılan galerilerin de sergilerine ev sahipliği yapıyor. Burada yine Alaçatı'da kapılarını açan aslında Contemporary yaz boyunca farklı sergilere ev sahipliği yapacak. Bununla beraber Erzurum'da da Herkes İçin Sanat Anadolu sergileri birinci yıl dönümünü bu şehirde kutluyor. Ve o da 11-12 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Erzurum'daki belki dinleyicilerimize bu etkinliği önerebiliriz. Bir de İstanbul'da Kalyon Kültür, o da Anadolu'nun insanın doğasını ve üretim kültürünü farklı sanatçıların yorumuyla buluşturan Güneşin Kıyısı sergisinde ziyaretçilerine açık. O da 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir, izlenebilir.
1: Tabii Anadolu'nun en güzel tarafı bu. Malzeme bolluğu da söz konusu. O yüzden sanatçılarımız hiç zorluk çekmeyecektir. Bir tane kitap rica edeceğim sizden.
0: Evet, bir kitapta Virginia Evans'ın ilk romanı Muhabbet. Bizde de çok satanlara girmeyi başardı bu kitap. Hem aynı zamanda Pen Hemingway ödüllü bir eser bu. Bir kadının hikayesi üzerinden, yani 30 yıldır yazdığı mektupla hiç göndermeyen bir kadın hikayesine odaklanıyor kitap. Bunu da dinleyicilerimize önerebiliriz.
1: Nihal Sandıkçı söyledi, verileri aktardı, kitap okuma oranlarının çok azaldığını ifade etti. O yüzden de bir kitap önerisi vermeden de bugünü bitirmeyi hiç istemezdim doğrusu. Eksik olmayın Aydın Öksüz. Önümüzdeki hafta yine farklı etkinlik haberleriyle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Görüşmek üzere.
1: Kültür sanat medyatörü Aydın Öksüz konuğumuzu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de hem bugünün hem de bu hafta sonunun yayını tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri görüşmek üzere ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Programı Melek Baysal hazırladı. Kerem Arıkaya sesimiz ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayirdam yer alıyordum. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olaydan sonra Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıklayarak bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer hale getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Spor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. İngiltere, Norveç'i 2-1 yendi, adını yarı finale yazdırdı. Sabaha karşı Arjantin'le İsviçre çeyrek finalde karşılaştı, kazananı uzatmalar belirledi. Arjantin, İsviçre'yi 3-1 yendi ve yarı finale yürüdü. Kadın milli voleybol takımımız Milliler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Reklamlar.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğinileticimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çocuklarda sorumluluk bilincinin önemini konuşacağız. Sorumluluk yalnızca bir görevi yerine getirmek değil, aynı zamanda güven duygusunu geliştiren, özgüveni artıran ve çocukların hayata hazırlayan önemli bir beceridir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun görevler üstlenerek hem kendi yeteneklerini keşfeder hem de toplum içinde birey olmanın anlamını öğrenirler. Bir oyuncağı toplamak, okul çantasını hazırlamak ya da ev içinde küçük görevlerde yardımcı olmak gibi basit sorumluluklar onların gelecekte dahi bilinçli, düzenli ve özgüven sahibi bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu önemli konuyu konuşmak üzere bu haftaki konuğumuzsa uzman psikolog Ümran Akıncı. Ümran Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ümran Hanım dilerseniz hemen ilk sorumuzla programımıza başlamış olalım. Sorumluluk bilinci tam olarak nedir? Sadece verilen görevleri yapmak mıdır?
1: Sadece verilen görevleri yapmak değildir Hilal Hocam. Bir ödevi yerine getirmek, annemizin babamızın bize şunu yap dediğinde sadece onu yapmak değildir. Başkalarının haklarına da saygı göstererek, kendi seçimlerimizin arkasında durmak. Yani bir karar verdiğimizde onun getireceği sonuçlarına da razı olmak demektir aynı zamanda. Yani sorumluluk bilinci.
0: Hı hı.
1: Ve bunun içinde tabii ki hepimize farklı farklı görevler düşüyor. Hem hı hı. ailelere hem bireylere. Yani kişilerin kendi aldıkları kararların sonuçlarını üstlenmesi, onun sorumluluğunu alması ve o şekilde devam etmesi sorumluluk bilinci.
0: Peki çocuklarda sorumluluk duygusu doğuştan mı gelir yoksa tamamen sonradan ailelerin verdiği görevlerle, sorumluluklarla mı elde edilir?
1: Yani mizaç, huy dediğimiz biyolojik özellikler var tabii ki ama daha çok sorumluluk büyük oranda öğrenilen bir sosyal beceri. Çevre, ebeveyn tutumları ve çocuğa verilen alanla bu bilinç şekillenir ve gelişir.
0: Hı hı. Peki bir çocuğun sorumluluk sahibi olması onun ilerideki yetişkinlik hayatına ne gibi başarılar sağlar?
1: Sorumluluk bilinci gelişmiş çocuk yetişkinlikte daha dayanıklı, resilience dediğimiz işte psikolojik dayanıklılığı yüksek insanlar olarak, bireyler olarak yetişir. Sorunlar karşısında başkalarını suçlamak yerine ben ne yapabilirim, burada ben ne gibi bir sorumluluk alıp geliştirebilirim, hizmet edebilirim diye düşünür. Ve ben bununla alakalı ne yapabilirim sorusuna odaklanır. Bu da hem iş hem de ilişki başarısını geliştirir. Hani Doğan Cüceloğlu hocamın bir sorusu var ya, çocuklarınızın işte hayat başarısının mı daha yüksek olmasını istersiniz, akademik başarısının mı daha yüksek olmasını istersiniz? Burada çocuklarımızın sorumluluk bilincini destekler ve geliştirirsek hem hayat başarısını sağlamış oluyoruz hem de akademik başarısını sağlamış oluyoruz. Yani onun için de yani tek bir taraflı değil, kuş gibi iki tarafını da geliştirerek çocuğun hem manevi hayatını hem akademik başarısını hem hayatıyla ilgili sorumluluk almasını destekleyerek geliştirmemiz gerekiyor aslında.
0: Peki Ümran Hocam bu yaş sınırı ne zaman başlamalı? Sorumluluk bilinci hangi yaşlarda başlamalı?
1: Yani aslında 2 yaş civarında çocuğun ben yapacağım, ben edeceğim, benim dediğim olacak dediği yaşlarda biz aslında bu sorumluluk bilincinin artık verilmeye başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm araştırmalar da o şekilde söylüyor. Kendi bardağını tutması, ilk adımını atması, hangi kıyafetini giymek istediği çocuğun. Hani böyle yavaş yavaş kararlar vermeye çalışırlar. Benim dediğim olacak, benim istediğim yapılacak gibi çocuklar. Orada da artık o çocuğun yavaş yavaş sorumluluk almaya başlayabileceği, yani tabii ki yaşına uygun sorumluluklar bize ipucu vermiş oluyor.
0: Peki anne babalar bu safhada nasıl sorumluluklar vererek başlamalı? Şimdi yaş faktörünün önemli olduğunu vurguladınız evet. özellikle.
1: Şimdi hocam okul öncesi dönemde farklı sorumluluklar verebiliriz çocuklara. İlkokul çağında farklı, ergenlik döneminde farklı ve ergenlikten sonraki yetişkinlik döneminde de farklı. Bu şekilde ayırırsak eğer okul öncesi dönemde daha çok böyle oyun odaklı sorumluluklar. İşte oyuncaklarını toplaması, işte kirli kıyafetlerini kirli torbasına atması. Böyle basit, somut, çocuğun aklında kalabilecek ve yapabileceği şeyler. Yani burada çocuklarımızın özgüvenini kırmak değil asla amacımız, özgüvenini geliştirmek. Yani ben yapabiliyorum, başarabiliyorum duygusunu da geliştirmemiz gerekiyor bir taraftan çocuğun. O yüzden yapabileceği şeylerin sorumluluğunu vermemiz gerekiyor. Yani yaş grubuna söylememin amacı o. Yani çocuğun yaşı 2-3 yaş. Yani çok tehlikeli bir cam bardağı ya da bir porselen tabağı taşımasını istersek çocuktan, çok basit gibi görünüyor ama kırılıp kendisine de zarar verebilir çocuğun. Veyahut da hani biz de üzülebiliriz sonrasında anne baba olarak. O yüzden yaş grubuna göre ona sorumluluk vermemiz çok önemli, gelişim aşamalarına göre. Mesela ilkokuldakileri ele alırsak, ilkokul çağındaki çocukları, odak noktamız daha çok kişisel bakım, rutinler, işte çantasını hazırlamak, sabah kendi uyanmasını sağlamak, kendi kendine alarm kurup uyanabilir ya da fizyolojik saati, eğer çocuğun iyiyse sirkadiyen ritmi, ona dikkat etmek, öz bakım becerilerini yerine getirmek, akademik başarıdan daha öncelikli olarak bu çocuğun kişisel bakım ve öz becerilerini geliştirmek çok önemli ilkokul çağında. Ergenlik döneminde de, ergenlikte beyinde ön lob karar verme merkezi yeniden yapılandığı için çok fazla bir dağınıklık olabiliyor. Anneler babalar bundan çok şikayet edici olabiliyorlar, çok dağınık olduğuyla ilgili. Dağınıklık veya unutkanlık bazen biyolojik olabiliyor. O beyindeki değişimlerle, gelişimlerle, hormonal değişimler oluyor biliyorsunuz. Onlarla alakalı. Ancak seçimlerinin sonucunda katlanma ilkesi bu dönemde de çok işe yarıyor. Yani yaptığı seçimin sonundaki sonuca katlanması gerekiyor çocuğun bu ergenlik döneminde özellikle. O şekilde daha çok sorumluluk almış oluyorlar. Bir de ergenlerle çatışmadan yol izlememiz gerekiyor. Hani küçüklerde daha böyle anne babanın da tahammülü daha iyi oluyor. 2 yaşındaki bir çocuk hani ben yapacağım, ben edeceğim dediğinde annenin sabrı, tahammülü daha iyi. Ama ergenlik dönemindekilerle daha çok çatışıyorlar anne babalar. Onlarla da daha çok çatışmadan uzlaşmacı bir yol bularak ve çocuğun seçimlerine saygı göstererek yol bulmamız ve ilerlememiz gerekiyor. Ve bu arada da tabii ki kardeşler varsa evde farklı yaş grupları, onlar arasında da denge kurmamız gerekiyor. Hani daha çok sorumluluklarını kronolojik yaşa göre ve gelişim düzeyine göre adil olarak dağıtmamız gerekiyor. Yani evde atıyorum 2 ya da 3 çocuğu varsa bir annenin hepsinden aynı görev ve sorumluluğu beklememesi gerekiyor. Hani yaşlarına göre çocukların farklı görevler ve sorumluluklar vermesi gerekiyor. Hı hı. Ve burada da daha çok kronolojik yaş olarak büyük olana hani çocukların saygı göstermesi ve onun tercihlerine de öncelik vermeleri konusuna desteklersek daha az problem çıkmış oluyor.
2: Hı hı. Bu kardeşler arasındaki hiyerarşiden bahsettik.
1: Evet.
2: Dediğiniz gibi birçok kardeşi olan aileler var, çocuklar sahibi olan aileler var. Bu hiyerarşiyi nasıl dengede tutmalı anneler o sorumluluk bilincini kazandırma sırasında?
1: Ya bu soruyu hocam ben daha önce kreşte de çok çalıştım, kreş müdürlüğü yaptım. Orada velilerimizden çok geliyordu. Yani büyük çocuğun, abi ya da ablanın söylediklerini daha çok. Yani böyle şey otorite gibi, yani diktatör gibi değil de saygı gereği. Abimizin, ablamızın söylediklerine daha çok riayet edelim. O daha, çünkü daha mantıklı kararlar verebilir, daha doğru kararlar verebilir de. Küçükler de hani büyüklerine saygı göstermeyi öğrenirse bu şekilde kararlar alırken, aslında o arada bir kriz çıkmıyor çoğu zaman. Ama anne babanın tutumları da tabii ki orada çok etkili. Hani tutarlı davranması gerekiyor anne babaların. Hani annesi farklı söylüyor, babası farklı söylüyorsa tabii ki çocuklarda da hani ne yapacağına karar verememek, belki de sorumluluğunu yerine getirmediğinde karşılaştığı şeyler, cezalar ya da ödüller, hani çok değişkense, tutarlı değilse, orada da bir sorumluluk bilinci kazanmakta belki bir aksaklık oluyor olabilir.
2: Hı hı. Ve en önemlisi de tabii ki adil davranılması, evet, bu sorumlulukları paylaştırırken. Evet. Yani ablaya bütün kardeşlerin sorumluluğu yüklemek ya da işte ortanca kardeşe bütün kardeşlerin sorumluluğu yüklemek, bu da çok adilce bir sorumluluk yüklemek olmayacaktır.
1: Tabii ki orada hocam mesela abla ya da abinin sanki annenin ya da babanın rolünü üstlenmesini asla istemiyoruz. Çünkü o da bir çocuk. Yani nihayetinde orada sadece küçükler hani büyüklerini dinleyip, hani işler aksamasın diye sadece onu kastettim ben. Ama evin annesi gene evin annesidir, babası babasıdır. Büyük çocuklar asla anne veya babanın rolünü üstlenmemesi gerekiyor. Hı-hı. Çünkü omuzlarına o yükü yüklememek gerekiyor o yaşta.
2: Hı-hı. Peki sorumluluk bilinciyle özgüven arasında nasıl bir ilişki vardır?

0: inancı ile özgüven arasında aslında çok birbiriyle çok bağlantılı. Yani bir çocuk 2 yaşından itibaren ben yaparım, ben ederim demeye başlıyor. Biz o dönemdeyken sen onu yapamazsın. Hayır, ben onu senin yerine ben onu yaparım. İşte tabağı taşıyamazsın, ben taşırım. Sen ödevini yapamazsın, ben yaparım. Veya çocuklara projeler veriliyor, sen onu yapamazsın dediğimizde aslında hem sorumluluk bilincini engellemiş oluyoruz çocuğumuzun, hem de özgüveninin gelişmemesine sebep oluyoruz. Ama çocuk ben yapabilirim derken, evet yavrum sen yapabilirsin, başarabilirsin. O süreci vurgu yapıp sen bak çok güzel çalışıyorsun, çok güzel başarmaya çalışıyorsun. Yani süreçle ilgili övgüler yaparak çocuğumuzu desteklersek çocuğumuzun özgüvenini de geliştirmiş oluruz aynı zamanda. Ve o da tabii ki hayat başarısını ve akademik başarıyı da beraberinde getirmiş olur.
1: Peki ergenlik döneminde sorumsuzluk olarak görülen davranışların ne kadar gelişimsel bir süreçtir, ne kadar müdahale gerektirir?
0: Hocam ergenlik döneminde beyinde bir gelişim olduğu için hormonlar değişiyor. Çocuk kendi artık yetişkin kimliğine geçmeye çalışıyor aslında. Yani kendi içinde de bir savaş var çocuğun. Gelişmeye çalışıyor ve bir birey olarak kendisini ortaya koymaya çalışıyor. Ben de insanım, ben de bir bireyim dediği bir dönem. Biz o dönemdeyken çocuğumuz eğer gerçekten yapabileceği şeyleri de tamamen yapmıyorsa, erteliyorsa sürekli ve yapabileceği şeyleri de bizim yapmamızı istiyorsa, orada belki birkaç kez uyarabiliriz. Yavrum bunu sen yapabilirsin, senin sorumluluğun, işte sen odandan sorumlusun. Bazen de mesela çocuklar annelerinin babalarının odalarına girip toplamasını istemiyorlar, eşyalarının yerlerinin değişmesini istemiyorlar. O durumda mesela onlara saygılı olmamız gerekiyor. Yani eğer hayati bir şeye sebep olmuyorsa yaptığı, diyelim ki sorumsuzluğu, o anda yerine getirmediği görevleri, belki de onun sonucuna katlanması için bir müddet beklememiz gerekiyor. Hani uyaralım, yavrum yaptın mı ödevini, veyahut da yavrum odanı topladın mı? Toplamadıysa onun sonucunda gelecek başka bir şeye katlanması gerekiyor çocuğun. Yani doğal sonuç dediğimiz bir şey. İşte odanı topladıktan sonra mesela arkadaşlarınla oyun oynayabilirsin gibi mesela bir mekanizma geliştirmesi gerekiyor anne babanın. Önce hani yapmak istemediği şeyleri koyup çocukların, sonrasına da ödül gibi istediğimiz şeyleri koyarsak belki yapmaları kolaylaşır çocukların. Ama ergenlikte biraz daha anne babanın sabırlı, hoşgörülü ve toleranslı olması gerekiyor. Çünkü orada bir birey olma yolculuğunda çocuklarımız. Yani özgüvenini geliştirmemiz gerekiyor, kişiliğini geliştirmemiz gerekiyor çocuğumuzun. Hayat amacını bulması gerekiyor çocuğun. Yani o yüzden çok kısıtlamadan, sanki ona çok müdahale ediyormuş, kişiliğini baskılıyormuş gibi hissettirmeden ona eşlik etmemiz gerekiyor. O ergenlik dönemindeki hayat yolculuğunda.
1: Biraz daha anlayışla yaklaşmak.
0: Evet, evet.
1: Şimdi günümüzde Ümran Hanım, bir ödev sıkıntısı var çocuklarımızda. Bir hayli bir ödeve gark olmuş durumdalar, evet, tabiri caizse. Dolayısıyla aileler ellerinden geldiğince çocuklarına bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bazen okul ödevlerini anne babaların tamamıyla yaptığını görebiliyoruz. Bunlara da şahit, evet, olabiliyoruz. Sorumluluk bilinci safhasında bu ödevlere ailelerin bu şekilde müdahil olması ne kadar doğru? Ya da bu sorumluluğu almasını sekteye uğratıyor mu çocuğun?
0: Ya ödevler bir kere çocuğun ödevi. Bunu bir kabullenmemiz lazım. Hani ben psikolog olarak çok fazla aileyle çalıştığım için, mesela sınav zamanlarında da bütün aile sınava giriyormuş gibi davranılıyor şu anda. İşte sınav yılındayız, sınavımız var. Hani tüm anne baba da sanki LGS'ye girecek, işte üniversite sınavına girecekmiş gibi. Ama burada da basite indirgersek ödev çocuğun sorumluluğu. Yani anne baba çok acıyarak, merhamet ederek, özellikle birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarına, işte parmakları daha çok güçsüz, işte gelişmedi, çok yoruluyor parmakları, çok ağrıyor diye anne babalar yazmaya çalışıyor ödevlerini. Bu sefer de ne oluyor? Ödevler anne babanın görevi haline geliyor. İşte dizilerde falan çok görüyoruz. İşte dedesine yaptırıyor, anneannesine, babaannesine yaptırıyor ödevlerini, amcasına yaptırıyor. Ama ne oluyor, çocuk sonrasında ödevlerin sorumluluğunu almamış oluyor. Yani zayıf alırsa da kim anne baba yaptıysa, kim yaptıysa ödevi, onun zayıfı olmuş oluyor. İşte pek iyi aldıysa çocuk, çok başarılı şey, yıldız aldıysa mesela, bu aslında anne babanın ödülü olmuş oluyor. Yani orada çocuğa biz uygun ortamı sağlayacağız. Işık, ses, İşte çocuğumuzun beslenmesi, uyku düzeni, yani neye ihtiyacı varsa fizyolojik ihtiyaç anlamında anne baba bunları sağlayacak. Sonra çocuğunun ödevini yapması için onun destekleyecek, motive edecek. Ve çocuk yapması gerekiyor ödevleri mutlaka. Hani yapabildiği kadar. Mesela bitirememiş olabilir, yapamamış olabilir. Sonuçlarına da ertesi gün ya da ertesi hafta ne zaman öğretmeni kontrol ediyorsa gene sonuçlarına çocuk katlanması gerekiyor. Hani artık zayıf mı alacak karşılığında, öğretmeninden uyarımı alacak, hani daha çok ödevini mi fazlalaştıracak, çünkü her öğretmenin tarzı farklı. Buna çocuk kendisi razı olması gerekiyor. Yani ben ödevimi yapmazsam öğretmenim bana daha fazla ödev verebilir, daha çok şey

0: yapmam gerekebilir. Bunu göze alıp o şekilde yapmayacak. Ya da mesela çocuğun o kadar çok sorumluluk bilinci gelişiyor ki bazen hani kesinlikle hiçbir uyarı almak istemiyor. Muhakkak ödevlerini gününde, saatinde yapıp teslim ediyor. Bu da tabii ki aşama aşama birinci sınıftan, hatta okul öncesi dönemden başlayan bir şey. Okul öncesinde de çünkü öğretmenler evlere faaliyetler veriyorlar. Hafta sonuna ödevler gönderiyorlar. Ödev gibi değil de daha çok tabii onlar mutlulukla seve seve yapacakları işte boyamalar, yırtma yapıştırmalar vesaire. Ama işte ta o zamanlardan temeli atılmaya başlıyor ödev bilincinin.
1: Aksi takdirde günü kotarmak niyetiyle olan, geçiştirilen bir durum olacak.
0: Evet.
1: Ama sorumluluğu çocuğa verildiği takdirde uzun vadede çok daha fazla getirisi olacak, güzellikler kazandıracaktır
0: Hani
1: çocuğa.
0: bunlar hep basitten zor hocam. Yani okul öncesindekindeki ödevleri mesela anne babaya çok basit gelebilir. Ama o yaştaki çocuk için o gene önemli bir şeydir. Hani onu boyaması, işte o faaliyeti yapması, o çocuğun gelişim aşamasına göre önemli bir görev. Onu da desteklemek gerekiyor. Çok güzel yaptın, çok güzel başardın, aferin sana. Hani böyle motive etmek, sözlerle takdir ederek. Sonrasında ilkokulda daha çok zorlanıyorlar, ortaokulda daha çok zorlanıyorlar derken. Ama o bilinç yerleştiyse çocukta seve seve yapıyor. Yani artık bunu bir şey gibi, hani bugün ödevim var diyerek, ceza gibi söylenerek değil de hani o ödevin onu geliştirdiğini hissederek, işte derslerini tekrar ettiğini hissederek. Mesela ben şu anda okuldan gelen öğrenci olan danışanlarıma onu söylüyorum. Yani tekrar ediyor musun derslerini diyorum. Mesela birçoğu etmiyorlar tekrar. Çünkü onun kendisini ne kadar geliştirdiğini bilmiyorlar. Oysa ki tekrar etmemiz çok önemli. Ödevlerin de bir nevi görevi aslında okulda gördüğümüz dersleri tekrar etmesini sağlamak çocuklarımızın. Hani o bilinci de kazandırmamız gerekiyor. Bak, bu senin öğrenmeni arttırıyor. Daha kolay öğreniyorsun. Öğrendiğin şey kalıcı hale geliyor. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe atmış oluyorsun aslında sen ödevlerini yaparken, tekrar ederken diye. Çocuk o bilinçle yaparsa seve seve kendisine bir şeyler kazandırdığını hissederek yapıyor. O da çok kıymetli.
1: Peki bu aşamada hemen şunu sorayım. Okuldaki öğretmenin olsun, işte oradaki idarenin bu sorumluluk yükleme anlamında onların görevleri nelerdir? Neler yapmadılar bu sorumluluğu bilincini çocuklarda kazandırabilmek adına?
0: Şimdi onlar tabii ki okul içerisinde, sınıf içerisinde zaten öğretmenin yükü çok ağır. Hani Allah kolaylık versin. Hani sınıf mevcutları çok kalabalık olabiliyor çünkü bazen. Nüfusumuz kalabalık olduğu için çok şükür ülke olarak ödevlerini veriyorlar öğretmenler. Sonrasında onları takip etmeleri gerekiyor mutlaka. Çünkü benim mesela 7. sınıfa giden kızım var. Ondan da çok duydum. 2 tane büyük oğlum var. Onlardan da öğretmen ödevi verip de kim yaptı, kim yapmadı diye takip etmezse ödevini çok düzenli yapan çocuk sonrasında zaten öğretmen takip etmiyor. Yapanla yapmayan ayrılmıyor. Yani yapmayan çocuk ceza görmüyor. İşte yapana bir yıldız verilmiyor veya bir gülen yüz, mesela atıyorum şimdi somutlaşsın diye öyle söyledim. Yani bir ödül verilmiyor. Bakıyor bu şekilde olunca ben de yapmayayım demeye başlıyor. Orada bence öğretmenlerin de okul idaresinin de verilen görevi takibini sağlaması gerekiyor. Böylece de çocukların aslında o disiplini kazanmasını da sağlamış olurlar. Tabii ki öğretmenlerin yükü çok ağır. Şu anda mesela daha çok ebeveynle işbirliği içerisine götürüyorlar. Velilerden kontrol etmesini istiyorlar. İmza her gün atılıyor ödevlerini kontrol edilip mesela bizim okulumuzda. Bence bu şekilde de veliyle işbirliği kurarak aslında o sistemi kendileri açısından da kolaylaştırmış oluyorlar. Hani her öğretmen her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Hani farklı bir tarz bulabilir ama veliyle öğretmenin işbirliği içerisinde bu ödev takibini sağlaması gerekiyor. Mutlaka çocuk da onun farkında olmalı. Ailem de görüyor benim ödevlerimi yaptığımı, takip ediyor. Öğretmenim de takip ediyor. Yani o bilince varırsa sadece o zorundalık olarak değil ama hani onun kazanımlarını da çocuklarımızla konuşmamız gerekiyor aynı zamanda. Çünkü biz de öğreniyoruz aslında onların ödevlerini kontrol ederken ne görmüş bugün, hangi konuyu işlemiş, nerede ne eksiği var. Hani veli de aslında çocuğundan haberdar olmuş oluyor bir yerde.
1: Yani somut bir takibin olması
0: Evet,
1: şart.
0: evet.
1: Peki şimdi aileler çocuklarını artık günümüzde çok evine gelip yemek yeme şansı olmuyor okul döneminde çocukların. Belirli bir miktarda herkesin gücünün yettiği miktarda harçlıklar veriyorlar çocuklarını harcamaları için. Bunu bazen bu bilinci işte bu sorumluluk bilinci olmayan çocuklarımız bunu bazen belki haftalık verdiği harçlığı günde bitirip baba yeniden bize para ver diyebiliyorlar. Bu para harcama konusunda nasıl bir bilinç verilmeli çocuklarımıza, nasıl bir sorumluluk verilmeli?
0: Hocam bunu hep okulda teorik anlamda işte belli bir haftalığı olsun, belli bir aylığı olsun. İşte çocuk onu harcarsa tekrar verilmesin. Mesela bir günde harcadı bir haftalık karşılığını. Ama çocuk kalan 6 günde okulda aç mı gezecek? Şimdi ben bir anne olarak yani o merhametim öne geçince bunu çok şey yapamıyorum. Böyle olmamalı gibi düşünüyorum. Ama çocuğun sorumluluk bile

0: bilinci gelişmesi için hani baştan bir kural koyulmalı. Kızım, oğlum, okulda işte tost ne kadar, işte şu ne kadar, bu ne kadar, o fiyatlardan da haberdar olunmalı. Çünkü hani hiç fiyatla alakası olmayan çok az bir harçlık verirsek o da hiçbir ihtiyacını karşılamayacaktır çocuk. Yani o günlük şartlara uygun çocuğumuzun da kabul ettiği bir miktar ailece karar verilmiş çocuğa verilmeli. Yavrum bak, bu senin haftalığın. Bunu işte günlere böl, o bir günlük ne gerekiyorsa onu götürsün yanında gerekiyorsa. Çünkü ben büyüklerde hocam, 60-70 yaşında insanlarda bile, özellikle mesela erkek diyelim ki hanımına harçlık veriyor ama hanım onu bir günde harcıyor. Şikayet ediyorlar, hocam benim yani bir günde harcıyor yani bir aylık gelirimizi. Ne yapalım? Bu sefer harçlıksız kalıyor. İşte bu tamamen çocukluktan temeli atılması gereken bir şey. Yani çocuk da orada kendisini yönetmeyi öğreniyor ilkokuldan başlayarak. Zaten belli sınıflarda ilk yıllarda harçlık istemiyorlar şu anda kesinlikle. Hani o parayı öğrenene kadar, hani para üstünü almayı öğrenene kadar sonrasında harçlık göndermesini istiyor öğretmenler. Ama sonra ortaokulda, lisede, hatta üniversitede şehir dışına giden çocuklarımız oluyor. İşte yurtlarda kalan veya evinde tamamen o artık ekonomiyi yönetmeyi, parasını idare etmeyi öğrenmesi gerekiyor o zamana kadar. Yoksa hem anne babanın işi çok zor, hem de çocuğun işi çok zor. Ama ben şu devir, hani harçlıksız da kalmaması gerekiyor çocukların. Yani orada da çok katı olmamamız gerekiyor anne baba olarak. Hoşgörülü olmamız gerekiyor. Biraz esnememiz gerekiyor. Ama bunu çocuğumuza hissettirmeden, sen bunu bir günde harcarsan ben sana gene veririm gibi bir şey hissettirmeden, ama yani bir kız çocuğunun özellikle bence harçlıksız okula gitmemesi gerekiyordu. Yani devir çok kötü o anlamda. Hani başka birisinden para istemesi gerekmesin. Ama parasını yönetmeyi öğrenmesi için tabii ki evde bazı kuralların konması gerekiyor.
1: Gerekiyor. Peki, kurallardan bahsetmişken, şimdi çocuğa bu sorumlulukları verirken dışsal bazı motive edici şeyler de kullanıyoruz işte. Odanı toplarsan şunu veririm ya da şu hediyeyi veririm ya da küçük çocuksa işte tablet oynamana müsaade ederim gibi. Bu tür dışsal motivelerin gerçekten bir faydası oluyor mu çocuğa bu bilinci yüklerken?
0: Ya ilk başta belki oluyordur hocam da. Çünkü neden, ödül kazanmak için? Mesela çocuk diyelim ki okulda takdirname alırsan işte sana bisiklet alacağım. İşte okulda ne bileyim zayıf getirmezsen işte sana şunu alacağım. İşte bilgisayar alacağım. Mesela anne babalar vaatlerde bulunuyorlar çocuklarına. Bu ilk başlarda tabii ki işe yarıyor olabilir. Ama bizim temel amacımız çocuk böyle dışsal motivasyonla değil de içsel motivasyonla çalışsın. Yani içinden gelerek ödevlerini yapsın. İçinden gelerek yüksek not almaya çalışsın. İçinden gelerek sorumluluklarını yapsın. Çünkü o zaman kendi görevini yerine getirerek, sorumluluğunu yerine getirerek aslında daha mutlu insanlar yetiştirmiş olabiliriz. Mesela ödül verdiğimizde pekiştiriyoruz çocuğumuzu, onu yapmasını arttırıyoruz. Ama ceza verdiğimizde de bir taraftan da öfkesi artıyor çocuğun. Neden ben cezalandırılıyorum şimdi diye. O yüzden tamamen dışsal ödül ya da ceza ile değil de içsel mekanizmayla, böyle çocuğumuzun içinden gelerek o senin ödevin, o senin görevin, yaparsan sen kazanırsın, bak daha başarılı olursun hayatta, daha psikolojisi güçlü bir insan olursun. Yani bu içsel dinamikleri de bir taraftan harekete geçirerek bence ödül ve ceza sistemini kullanmak lazım. Yani bir şekilde sonrasında onu devre dışı bırakmak lazım, ödül ve cezaları.
1: Peki bu aşamada hemen şunu sorayım. Peki teşvik edici dilin önemi nedir bu anlamda çocuklara sorumluluk bilincini verirken? Yani aferin, çok güzel olmuş, bunu ne kadar güzel yapmışsın gibi dilsel teşvik edici
0: Hocam
1: sözcükler.
0: orada takdir etmek çok önemli. Yani biz biraz kültürel olarak o takdir mekanizmamız çok zayıf. Yani çiftlerde de öyle, çocuklarda da öyle. Takdir kültürümüzü arttırmamız gerekiyor. Yani çocuğa sen bunu ne güzel yapıyorsun, bak çok güzel çabaladın, çabanın sonucunda da çok güzel şeyler kazanacaksın diye. Özellikle sonuca değil de sadece mesela çocuk yıl boyunca ders görüyor, aldığı karne gününe değil de tüm günlere, yani sürece odaklamamız gerekiyor çocuğu. Sınav yılındaki çocuklarımızda da aynı hocam. Sınavı ya kazanırsam ya kaybedersem çocuk son ana değil, o süreçte neler öğrendi, neler başardı, neler kazandı, onlara odaklamamız gerekiyor. Yani sürecini dolu dolu ve mutlu şekilde geçirmesi gerekiyor çocuğun. Çabasına özellikle vurgu yapmamız gerekiyor. Çok güzel çabaladın, çok emek verdin, odaklandığını görebiliyorum, başarmak istediğini görebiliyorum diye. Yani motive edici şeyler söylemeliyiz ve çocuklarımızın bu süreçte de neyi yaptılarsa onun doğal sonucuna katlanmalarını, işte ödevini evde unuttuysa mesela anne babalar hemen koştura koştura götürüyorlar. Yani belki bir kez iki kez götürebiliriz ama sonrasında bak yavrum unuttuğunda artık ben getirmeyeceğim. Sen hani akşamdan çantanı kontrol et, hazırla. O şekilde sonra uyu. Veya yarın ne giyeceksen kıyafetlerini hazırlayıp öyle uyu gibi. Çocuğa yani bu tarz becerilerini geliştirmeye yönelik de teşvik etmemiz gerekiyor.

0: çocuklar ilk başta suyu ben dolduracağım diyor mesela 2 yaşındaki çocuk veya 3 yaşındaki 4 yaşındaki. İşte şunu ben yapacağım, bunu ben taşıyacağım tabağı. Yani tamam, orada taşırdı, döktü. Döktüyse sonra onu sileceğiz. Bak işte ben sana taşıyamazsın dedim, döktün vesaire gibi. Yani böyle eleştirilere girmeden beraberce orayı silmek, çocuğu da dahil ederek. Tamam sen taşımak istedin, çok güzel taşıdın ama su döküldü, olabilir. Yani doğal sonuç dediğimiz bu hocam. Yani bir şey yaparken bir şey de olabilir değil mi? Dökülüp saçılabilir veyahut da istemediğimiz
1: zarar
0: sonuç olabilir,
1: ayrıca
0: zarar görülebilir. Onlara katlanmak ama onu ceza gibi değil. Yani çocuk döktüyse gene çocukla beraber temizlemek, çocuk da dahil edilerek ve bunu ceza gibi görmemesi çocuğun. Yani döktüm, sildim, temizledim. İşte duvarı boyadım, duvarı sildim mesela. İşte ceza vermiş gibi anne işte ağlaya zırlaya, hani onu yapmak değil. Hani belki bir oyunlaştırarak onu, hani bunu yapınca sonucuna da katlanıyorsun. Aslında o mesajı vermek, tercihlerinin sonuçlarına katlanmak.
1: Direkt yani kendisinin sorumluluğunu alabilmesi, netice ne olursa olsun. Peki mükemmelliyetçi beklentiler çocukta sorumluluktan kaçmaya veya kaygıya neden olur mu?
0: Olur hocam. Yani orada bir şekilde anne babaya hiçbir şekilde ya da öğretmene, mükemmelliyetçi bir öğretmene hiçbir şekilde kendi yaptığını beğendirtemiyorsa çocuk, sonrasında zaten yaptığım şeyler işe yaramıyor diyerek çocuk çabalamayı bırakıyor. Bu evlilik hayatında da böyle. Yani eşimin zaten hoşuna gitmiyor hiçbir şey, ben de çabalamayayım. Yani mükemmelliyetçi hanımlar özellikle, diyelim ki beyefendi ev süpürüyor, işte bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor, hep eleştiriyorsa, yaptığı hiçbir güzelliğe vurgu yapmıyorsa, mesela eş yaptığı şeyleri bırakıyor tamamen hoşa gitmediği için. Çocuklarda da aynı şekilde. Yani biz orada mükemmelliyetçilikten uzaklaşıp birazcık bilişsel esneklik tarafına kaymamız gerekiyor. Yani esnek olursak kırılmayız. Öyle düşünelim.
1: Peki günümüzde dijital dünyada sorumluluk bilinci nasıl inşa edilir? Çok fazla vakit geçiriyorlar malum çocuklarımız.
0: Orada ekran süresiyle ilgili çok şey söyleniliyor hocam. Anne babalarımız şunu düşünsünler. Çocuğumuzun yaşı çarpı 10 dakika günlük kullanabileceği ekran süresi. Ben bunu da tabii ki çocuklara, gençlere çok fazla altını çizerek söylemiyorum. Çünkü o zaman 1,5-2 saat gibi mesela kullanım hakkı varsa bunu illaki çocuk uzatmaya çalışıyor. O yüzden ekran süresini bir hak değil, kendisinin aslında kontrol etmesi gereken bir sorumluluğu olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve bunu pozitif anlamda ödevleri için, araştırma için kullanarak belki kendisine katkı sağlaması gerekiyor. O bilinci yerleştirmemiz gerekiyor çocuklarımıza.
1: Ümran Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınızdan dolayı. Ağzınıza gönlünüze sağlık efendim.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Anadolu kadını çağlar boyu uygarlıklar beşiği olan bu topraklarda yaratıcılığı ve güçlü imgesiyle öne çıkmıştır daima. En geniş anlamdaki toplumsal birliğe devlet ana denmesi boşuna değildir. Yurdumuza ana vatan, dilimize ana dil dememiz boşuna değildir. Zaman içinde uygarlıkların ve kültürlerin değişimiyle birlikte ikinci plana düşer gibi olsa da üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmez kadınlar. Kurtuluş Savaşı'nda erkeklerle omuz omuza yurdunu savunur. Gerektiğinde eline silahı alıp cepheye koşar. Yeni, hür ve bağımsız bir ülkenin kuruluşunda aynı fedakarlıkla, azimle çalışmaya, üretmeye devam eder. Aile ve toplum içindeki yerini sağlamlaştırırken çalışma hayatında büyük başarılara imza atar. Siyasi yaşamda kendine sarsılmaz bir yer edinir. Türk Medeni Kanunu'na göre aile içinde evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğin eşit söz hakkı vardır. Eşlerin her ikisi de evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahiptir. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri ve mal varlıkları esas alınır. Ailenin mali sorumluluğunu birlikte taşırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırmaya, ev içine hapsetmeye, ona ikinci sınıf vatandaş olarak muamele etmeye, söz hakkı tanımamaya, çocuk yaşta

0: evlendirmeye çalışmak yasalara aykırıdır. Yani diğer bir deyişle suçtur. Kadının böylesi güçlü olduğu bir kültürden gelen Anadolu topraklarında nasıl oluyor da her gün kadınlara yönelik şiddet, tehdit ya da bir cinayet haberi duyuyoruz? Kadınlara özgürce nefes almayı, çalışmayı, konuşmayı, gülmeyi neden çok görüyoruz? Bir zamanlar birlikte olsa da artık o erkekten ayrılmak isteyen, şiddet gördüğü ya da aşağılandığı, tehdit edildiği, onur kırıcı davranışlara maruz kaldığı için boşanmak isteyen kadınlar neden öldürülüyor? Artık durup toplum olarak kadınlardan ne istediğimizi, daha fazla ne beklediğimizi, onlarla derdimizin ne olduğunu açıkça ortaya koymak, neden bu hale geldiğimizi tartışmak gerekmiyor mu? Kadınları hor gören, haklarını görmezden gelen bir anlayışla ne şiddete ne kadın cinayetlerine dur diyebiliriz. Öncelikle bu bakış açısını değiştirmemiz gerek. Hep birlikte ve hemen.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
6: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Bir Destandır 15 Temmuz 8. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Murat Şükrü Türen, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nurettin İskender Bağcılar, danışma memuru Mehmet Can Özkenar, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, Hülya Esra Şaşmaz, asistan Bahar Karadeniz, Ali Tugay Erverdi, Cengiz Kaan Kıran, Baki Berk Avcı, Enes Emrah Uslu, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Beren Su Melek Lena Buruşuk, Nermin Nur Saçbüker Otan, Bilal Arda Tümer, Birinci Polis Mehmet Can Özkenar, İkinci Polis Ali Erdinç.

Kaan Çağdaş ve Hülya İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan üç arkadaştır. Hülya ve Çağdaş'ın aileleriyle birlikte Kaanlara misafir oldukları bir akşam darbe yapıldığı anlaşılır. Misafirler derhal evden

Zira Doktor Hasan görev yaptığı hastaneye, Komiser Ali ise görev yaptığı karakola gidecektir. Misafirler evden ayrıldıktan sonra Murat da eline aldığı Türk bayrağıyla sokaktaki kalabalığa karışır. Ancak oğlu Kaan'ın da kendinden az sonra sokağa çıktığından haberi yoktur. Kaan'ın ailesi defalarca aramalarına rağmen Murat ve Kaan'a ulaşamaz. Aynı şekilde Murat ve Kaan da evdekilerle haberleşmeyi başaramaz. Diğer yandan İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı subaylarla darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele olmaktadır. Çağdaş'ın ailesi rastladıkları polis memurlarıyla bir karakola giderler. Karakolun önünde bir tankın etrafı sivil halk tarafından sarılmıştır. Vatandaşı uyarmak için tankın dışına çıkan bir asker darbeyi öğrenince silahını bırakır. Sivil halkın yanına geçer. Bunun üzerine hareket ettirilen tank bir kadını ezer. Galeyana gelen siviller tankın daha fazla ilerlemesine engel olur. Hatta tankın içine girerek darbeci assubayı etkisiz hale getirir ve polislere teslim eder. Hülya ve ailesini kalabalıkta fark ederek yanlarına gelmeye çalışan Kaan bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkına dönen Hülya ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan ve ekibinin bütün çabalarına rağmen Kaan kurtulamayarak şehit olur. Kaan'ın ailesi hala Murat ve Kaan'a ulaşamamıştır. Telefonunun şarjı biten Murat nihayet bir vatandaşın telefonuyla Kaan'ı arar. Çalan telefona Doktor Hasan cevap verir. Zira Kaan'ın telefonu ondadır. Murat'a Kaan'ın yaralandığı ve ameliyat edildiğini, şimdi ise dinlenmekte olduğunu söyler. Murat hızla hastaneye doğru yola çıkar.

0: Acaba nasıl gideceğim hastaneye? Arabayı alsam nasıl olur? Ya, ya araba uzakta kaldı. Yerinde hatırlamıyorum ki arabanın. Of, yürüyerek mi gitsem yoksa? Ama çabuk olmam lazım. Yürüyerek uzun sürer. Sen askersin Murat. Nedir bu kararsızlığın oğlum? En kötü kararın kararsızlıktan iyi olduğunu bilmiyor musun? Çabuk topla kendini, kararını ver. Evet. Caddede az da olsa araçlar gidip geliyor. Öyleyse ben de gidebilirim. Aracım ne taraftaydı? Nerede? Hatırladım. Fatih Camii'ne yakındı. Evet. Evet, oraya bırakmıştım aracı. Kendine gel Murat. Araca gidene kadar hastane yolunu yarılarsın zaten. Şu yokuştan Aksaray'a doğru indin mi hastaneyi görürsün. Tamam. Tamam, hemen koşuyorum Aksaray'a doğru. Yol açın. Yol açın. Acelem var. Yol açın bana. Oğlumu vurmuşlar. Yol açın bana.
1: Açılın. Zavallı.
2: Oğlum
1: açılın.
2: Zavallı.
3: Allah. Çok zor, çok zor.
4: Şu saat oldu, bizimkilerden haber yok. Korkuyorum anne. Baksana televizyona, ortalığı yakıp yıkıyorlar. Başlarına bir şey gelmiş olmasın?
5: Ağzını hayra aç kızım.
6: Korkmakta haklısın Aybala. Ama şimdi korku zamanı değil kızım.
4: Ya ne zamanı Nurettin dede? Korkuyorum işte.
6: Sabır zamanı kızım, sabır zamanı.
4: Yok, yine ulaşılamıyor. Allah'ım sen bize yardım et.
6: Nebahat kızım, şu civardaki hastaneleri bir daha bir arasan.
4: İyi olur anne. Hatta sen bir hastaneyi ararken ben diğerini arayayım. Defalarca aradık ama bir daha deneyeyim. Ya açmıyorlar. Telefona bakan yok galiba.
5: Hadi be kardeşim, aç şu telefonu. Yok, açılmıyor bir türlü.
4: Durun durun, açtılar. Alo. Alo.

0: Hastane mi? Eşimle oğlumdan haber alamıyoruz. Yani diyorum ki sizde olabilir mi? Yaralı falan? Ah, öyle ya. İsimlerini söylemedim değil mi? Eşim Murat, oğlum Kaan. Soy isimlerimi? Ay, telaştan nasıl da unuttum. Vatansever. Evet, soy isimleri Vatansever. Bekliyorum. Bakıyor. Ay, ne kadar uzun sürdü bakmak. Nasıl? Yok mu? Demek size böyle birileri gelmedi. Ne yapalım? Öyle diyorsanız öyledir. Şey, cevap verdiğiniz için sağ olun. Sağ olun.
1: Bakın, salağa veriliyor. Hey güzel Allah'ım. Verilen salaların yüzü suyu hürmetine cümle ümmeti Muhammed'in yavrularıyla birlikte bizim yavrularımızı da koru. Ülkenin birlik beraberliğine saldıran bu hainleri yenilgiye uğrat. Vatansever evlatlarımıza zafer nasip et. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
0: Amin Nurettin Baba, amin.
2: Amin, inşallah dedeciğim. Ağzına sağlık.
1: Hadi, hadi yavrularım. Siz aramaya devam edin, hadi.
3: Affedersiniz, Doktor Hasan Bey'i arıyor.
4: Hangi Hasan Bey'i? Bizde iki tane Hasan Bey var.
3: Hanımı da sizde hemşire. Gülşen Hanım. Evet, Gülşen hemşire.
4: Ha, anladım beyefendi. Koridorun sonundan sağa dönün, üçüncü oda. Orada bulamazsanız ameliyatta demektir.
3: Teşekkür ederim. Koridoru bitirdik. Ne demişti? Sağ, tamam. Döndük sonra bir, iki, üçüncü oda. Evet, burası olmalı. Ha, evet, ismi yazıyor zaten.
5: Murat Bey'le konuşalı çok oldu. Neredeyse gelir.
2: Böyle bir haber nasıl verilir? Adam yıkılır.
6: Ben dayanamayacağım anne. Akşam beraberdik daha. Allah'ım çok zor.
2: Paravanın arkasında muayene masası var kızım. İstersen uzan biraz. Uyumaya çalış. Olur mu Hülya?
6: İyi fikir anne. Uzanayım biraz.
5: Sakinleştirici iğneyi hazırladın değil mi Gülşen? Murat Bey'e lazım olabilir.
2: Hazırladım Hasan. İnşallah kalbiyle ilgili bir sıkıntısı yoktur Murat Bey'in.
5: Bilmiyorum Gülşen. İnşallah yoktur.
2: Gelen var Hasan. Murat Bey olmasın.
5: Anlarız şimdi. Buyurun.
3: İşte geldim Hasan hocam. Geldim. Hadi. Hadi ne olur güzel bir haber verin bana ha. Hadi.
5: Hoş geldiniz Murat Bey. Nefes nefese kalmışsınız. Buyurun, buyurun bir bardak su için.
3: Oğlum nasıl? Hasan hocam oğlum nasıl? Hadi söyleyin, öleceğim meraktan.
5: Her şeyi anlatacağım Murat Bey. Ama önce gelin şöyle yanıma bir oturun.
3: Hasan hocam ne olur söyleyin. Kaan'ımdan bir haber verin.
5: Murat Bey, senin Kaan'ın bizim de Kaan'ımızdı.
3: Ne demek bu şimdi? Açık konuşun Hasan hocam. Bari siz söyleyin yenge. Oğluma ne oldu?
5: Oğlun?
3: Yoksa... Aman Allah'ım.
5: Oğlun en güzel yerde şimdi Murat Bey.
3: Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım.
5: Bayıldı. Can mı dayanır bu acıya?
2: Dayanmaz.
5: Koltuğa yatıralım. Şimdilik sakinleştiriciye ihtiyaç kalmadı.

0: Hasan hocam, Hasan hocam, yeni yaralılar geldi. Acilde yetişemiyorlar. Gelebilir misiniz?
1: Hemen geliyorum kızım. Murat Bey sana emanet Gülşen. Ayıldığında gerek görürsen sakinleştirici yaparsın.
2: Tamam Hasan. Sen yaralılara koş.

0: Allah sizden razı olsun komiserim. Bize müsaade artık.
1: Estağfurullah komiserim. Müsaade sizin de, böyle gönderemeyiz sizi. Bizim araçla gidin.
0: Vallahi iyi olur. Önce bizim eve uğrayıp eşimle çocukları bırakalım. Sonra bizim karakola geçeriz.
1: Nasıl isterseniz. Baki, yanına Bilal'i de al, komiserimle ailesini götürün.
2: Emredersiniz komiserim.
1: Hadi çabuk, vakit kaybetmeyin.
0: Nermin, Çağdaş, Berensu, hazırlanın, gidiyoruz.
3: Şu tankın önünde bir fotoğraf çektirseydik baba.
4: Aa, ne kadar meraklısın Berensu.
3: Öyleyim anne, bilmiyor musun?
0: Olmaz Berensu. Millet can derdiyle uğraşıyor, sen neyin peşindesin böyle?
3: Öyle olsun baba, küstüm senden.
4: Her şeyin bir zamanı var kızım. Artık öğren bunu.
1: Bu araçla gideceksiniz komiserim. Buyurun.
5: Baba, şu apartmanın çatısında bir adam var.
0: Hangi apartmanın Çağdaş?
5: Tam karşımızdaki apartmanın. Ama şimdi göremiyorum. Başı görünüyordu sadece. Yüzünde maske vardı.
0: Dikkat! Koruyun kendinizi. Keskin nişancı var.
6: Baki vuruldu.
0: Başka vurulan var mı?
6: Yok.
5: Baki, kardeşim iyi misin?
6: Omzum.
5: Hemen içeri taşıyın. Ambulans çağırın. Ben içeri götürüyorum komiserim.
6: Nereden sıkıldı bu kurşun? Nereden?
0: Başka bir keskin nişancı yoksa şimdilik tehlike geçti sayılır. Annenle kardeşini al, hızlıca karakola girin. Anladın mı Çağdaş?
5: Anladım baba.
0: Nermin, Berensu hazır olun. Üç deyince Çağdaş'la karakola koşacaksınız. Dikkat. 2, 3, şimdi. Cengiz komiserim. Bizim oğlan tam karşı apartmanın çatısında maskeli bir adam gördüm diyordu. Muhtemelen keskin nişancı oydu.
1: Aferin sizin oğlana. Bu bilgi çok işimize yarayacak. Keskin nişancının yerini tespit ettik. Beni koruyun. Peşinden gideceğim.
5: Yetiştim komiserim. Ben de geliyorum.
7: Ben de geliyorum. Devrimin intikamını ben alacağım.
0: Ben de bu durumda ayrılamam buradan. Birlikte gidelim. Cengiz komiserim, siz yönlendirin bizi. Nasıl ilerleyelim?
1: Ben tam ortadan gideceğim. Siz iki yandan beni koruyun. Mecbur kalmadıkça öldürmek yok. Yakalayıp adalete teslim edeceğiz ki konuşturup ağlarını ortaya çıkartabilelim.
5: Anlaşıldı komiserim.
1: Hadi öyleyse. Gazamız mübarek olsun.
8: Çatışma çıktı.
9: Allah'ım sen yardım et bizimkilere.
5: İşte geliyorlar.
9: Bilal'i göremiyorum.
5: Yoksa?
9: Aman Allah'ım.

Bir de Sandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Evet. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var İtalyanca kökenli. Biri kolonya, diğeri de Capora.
1: Hı hı.
2: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla Türkiye'den anma mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Bu soykırımı asla unutturmayacak. Vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak, projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye teslim edilmediğini vurguladı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkınbak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı

0: sağlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün bisiklet turu düzenlenecek. Katılımcılar saat 10'da Taksim Meydanı'ndan başlayarak belirlenen güzergahta pedal çevirecek. Eskişehir'in Mihalıççuk ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Jandarma suçla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son çalışmalarda fotokapanlarla tespit edilen 1847 şüpheli yakalandı. Spor. Sayın dinleyiciler, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında veriyor. Saat 9.30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmayı İngiltere, Bellingham'ın uzatmalarda attığı golle kazanarak yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Arjantin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
0: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız bir saat boyunca. Bugün 12 Temmuz 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden pazar, hafta sonu misafiriniz olmaya geldik. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Rıza Kağan Yıldırım teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: Hava tahmin raporlarıyla başlıyoruz. İki ayrı merkezden alacağız hava tahmin raporlarını. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden Alper Oruç telefon hattımızın ucunda şu anda. Kendisinden Doğu Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarını alacağız. Sayın Oruç, günaydın, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz.
3: Hoş bulduk, merhabalar. Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcakları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli beklenmektedir. Bugün için il merkezinde beklediğimiz en yüksek hava sıcakları şekil olacak. Trabzon 27, Giresun 26, Gümüşhane 29, Rize 27 ve Artvin 25 derece olarak geçeceği tahmin ediliyor. Denizlerimizde hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Önümüzdeki bir haftaya baktığım itibariyle yine önümüzdeki bir hafta boyunca kıyı ve iç kesimlerde yer yer sağanak ve gökyüzünü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Oruç. Kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bölge karayollarımızdaki son duruma ilişkin bilgileri aktaracağız şimdi de. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle kontrollü olarak sağlanacaktır. İyidere-Rize-Çayeli yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan iki yönlü gidiş geliş olarak kontrollü şekilde sağlanacaktır. Rize-Kalkandere yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Giresun-Trabzon il sınırı Trabzon yolunun 0 ile 57. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması çim biçme ve ağaç budama nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Yolunuz ve radyonuz açık olsun. Haber turu. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Senem Bayramin şu anda telefon hattımızın ucunda. Senem, günaydın, hoş geldin, kulağımız sende.
4: Günaydın, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz, buyur lütfen.
4: Hemen aktarıyorum, Artvin'le başlıyorum. Artvin'de Kafkasör Festivali'nde final günü heyecanı. Artvin'de bu yıl 45.sü düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde bugün son gün heyecanı yaşanıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen geleneksel boğa güreşleri final müsabakalarıyla sona erecek. Artvin'in köklü kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olan boğa güreşleri festival boyunca binlerce vatandaşı Kafkasör Yaylası'nda buluşturmuştu. Bugün yapılacak son karşılaşmaların ardından 45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erecek. Artvin'de iptal edilen Türk Yıldızları bugün Arhavir'e havalanacak. Artvin merkezde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Yıldızları gösterisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Gösteri yapılmasa da

0: festival öncesinde gerçekleştirilen prova uçuşları Artvin semalarında görsel bir şölen oluşturdu. Kafkasör Yaylası ve şehir merkezi üzerinde yapılan alçak irtifa geçişleriyle akrobatik manevralar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Türk Yıldızları bugün saat 14'te Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yapılacak gösterinin binlerce vatandaş tarafından takip edilmesi bekleniyor. Rize'ye geçiyorum. Rize'de çöken yol sonrasında 26 daire tahliye edildi. Rize İslampaşa Mahallesi'nde yapımı süren bir yurt inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen istinat duvarı ve yol çökmesinin ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Toprak hareketliliğinin devam etmesi üzerine biri kullanılmayan olmak üzere 3 binanın tahliyesine karar verilirken 2 binadaki 26 dairede yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Olası risklere karşı sokağın doğal gaz akışı da kesilirken çöken yol trafiğe kapatıldı. Yağmur suyunun çöken alana sızmasını önlemek amacıyla bölgenin üzeri brandayla kapatılırken ekiplerin bölgede güvenlik ve inceleme çalışmaları da sürüyor. Rize ile devam ediyorum. Rize de tırtıl alarmı. Doğu Karadeniz'de üreticiler kahverengi kokarca ve vampir kelebek zararlısının ardından şimdi de Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele ediyor. Başta fındık olmak üzere elma, armut, erik, kiraz, ceviz, dut ve akça ağaç gibi 200'den fazla bitki türüne zarar verebilen zararlının Rize'nin çeşitli bölgelerinde yoğun şekilde görülmeye başlaması üreticileri tedirgin etti. Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde üretici Mehmet Gürkan bahçesindeki tırtıl istilasını sosyal medyada paylaşarak yetkililere çağrıda bulunurken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Akıner üreticilere uyarılarda bulundu. Akıner 200'den fazla bitkiye zarar veren bu zararlı türünün Haziran ve Ağustos döneminde yumurta ve larva kümelerinin bulunduğu dalların kesilip imha edilmesi gerektiğini belirterek kimyasal mücadelenin ise yalnızca yoğun salgın durumlarında uygulanmasının uygun olacağını ifade etti. Trabzon'a geçiyorum. Trabzon ve Rusya arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Trabzon ile Rusya arasında uzun süredir planlanan düzenli Ro-Ro seferleri 12 Temmuz yani bugün itibariyle başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bağlantıda bir kopukluk yaşadık. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin haberlerini dinliyorduk. Gazeteci Senem Bayramin arkadaşımızdan son olarak tekrar başlamak üzere olan Trabzon-Soçi seferlerinden bahsediyordu kendisi. Ro-Ro seferlerinden bahsediyordu sevgili dinleyicilerimiz. Son günlerde bölgemizde özellikle sıkça konuşulan konu başlıklarından birisi bu. Tabii ekonomide iki taraf için de önemli bir olay. Bu olayın son bilgilerini alıyorduk en son ve tekrar bağlandı Senem arkadaşımız. Senem tekrar hoş geldin. Bağlantıda
0: evet,
1: bir aksaklık yaşandı. En son Ro-Ro seferlerinden bahsediyordun bize. Buyur lütfen.
0: Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Trabzon-Rusya arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Trabzon'la Rusya arasında uzun süredir planlanan düzenli Ro-Ro seferleri 12 Temmuz yani bugün itibariyle başlıyor. 49 tır ve 30 binek araç taşıma kapasitesine sahip Kampiyon Trabzonspor feribotuyla gerçekleştirilecek seferlerin Türkiye ile Rusya arasında ticaret ve lojistik faaliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Trabzon'a dönüş seferleri ise 14 Temmuz'da başlayacak. Karşılıklı olarak düzenli gerçekleştirilecek seferlerle ihracat ve ithalat süreçlerinin hız kazanması, Trabzon'un Karadeniz'deki lojistik üs konumunun güçlenmesi bekleniyor. Trabzon'la devam ediyorum. Trabzon'dan kalkan uçakta sigara krizi yaşandı. Trabzon'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağında bir kişinin sigara içmeye çalışması üzerine pilot uçağı park pozisyonuna geri döndürdü. Kabin ekibinin uyarıları sonrası durumun bildirilmesi üzerine yolcu Trabzon Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından uçak İstanbul seferine devam etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçaklarda sigara veya duman çıkaran ürün kullanan yolculara idari para cezası uygulanırken, kural ihlali yapan yolcuların havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilebileceğini hatırlattı. Ve Gümüşhane'ye geçiyorum. Gümüşhane'de heyelan mağdurlarına 6 yıl aradan sonra arazi kuralları çekiliyor. Gümüşhane'nin Kerkük ilçesine bağlı Kömür köyünde 2019 yılında yaşanan heyelanın ardından afetzedeler için yeni yerleşim alanı belirlendi. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yapılacak konut ve ahırlar için ilk etapta 17 hak sahibine arsa tahsis edileceği belirtilirken arsa kurallarının 13 Temmuz Pazartesi günü çekileceği bildirildi. Kömürköyü muhtarı Mehmet Şahin, heyelan sonrası yeni yerleşim alanının güvenli bir bölgede tespit edildiğini söyleyerek kural çekiminin ardından hak sahiplerinin kendi konutlarını inşa edebileceğini ifade etti. Ve son olarak Gümüşhane'de ayçiçeği üretimi yüzleri güldürüyor. Gümüşhane'nin Kerkük ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde belediye öncülüğünde başlatılan ayçiçeği üretim projesi başarıya ulaştı. İlk yıllarda deneme amaçlı yapılan ekimlerden elde edilen yüksek verim ve ekonomik kazancın ardından bu yıl üretim alanı 200 dönüme çıkarılan çerezlik ayçiçeğinde yoğun talep üreticilerin de bu ürüne yönelmesini sağladı. Söğütlü Belediye Başkanı İsa Koç, ayçiçeğin belde için önemli bir alternatif ürün haline geldiğini belirterek uygun üretim şartlarında dönüm başına yaklaşık 25 bin lira gelir elde edebileceğini söyledi. Koç, belediye olarak ilerleyen yıllarda daha fazla üreticinin projeye katılması için destek çalışmalarını da sürdüreceklerini ifade etti. Bölge gündemiyle ilgili öne çıkan bazı haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını dinleyeceğiz şimdi de. TRT Altın Ordu muhabiri arkadaşımız Yasin Yılmaz bizlerle birlikte. Yasin, hoş geldin, günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın, hoş bulduk Tutuş Bey. Sizlere ve tüm dinleyicilerimize mutlu hafta sonları, mutlu yayınlar dileyerek Ordu şehriyle gündemimize başlıyorum. Ordu, Anadolu Yıldızlar Ligi, Rugby Türkiye birinciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon 12-14 Temmuz tarihleri arasında Eski Pazar sahasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelecek genç sporcular 3 gün boyunca şampiyonluk için sahaya çıkacak. Turnuva öncesinde teknik toplantı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda müsabaka takvimi, organizasyon süreci ve uygulanacak kurallar hakkında takım temsilcilerine bilgi verildi. İl Müdürü Hakan Yüksel, organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanması için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Son dönemde birçok ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Ordu'nun bu şampiyonayla birlikte spor turizmine ve kent tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. Anadolu Yıldızlar Ligi Rugby Türkiye Birinciliği genç sporcuların mücadelesiyle Ordu'da heyecan dolu anlara sahne olacak. Ordu'dan bir diğer haberimize, gündemimize devam ediyorum. Karadeniz'in asırlık geleneklerinden biri olan körüklü çizme ustalığı Ordu'da yaşatılmaya devam ediyor. Geçmişte bölgede gücün, zenginliğin ve saygınlığın sembolü olarak görülen körüklü çizmeler, değişen yaşam koşullarıyla birlikte unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alıyor. Ordu'da geleneksel el sanatçısı Türkay Yavaş, yaklaşık 20 yıldır küçük atölyesinde bu kültürel mirası yaşatıyor. Karadeniz'de bu mesleği sürdüren son ustalardan biri olan Yavaş, tamamen el emeğiyle hazırladığı çizmelerde yılların bilgi birikimi ve ustalığını ortaya koyuyor. Kaliteli deri, sabır ve ince işçilik gerektiren körüklü çizmelerin her biri günler süren emekle hazırlanıyor. Mesleğin geleceği açısından en büyük sıkıntının çırak yetişmemesi olduğu belirtilirken, geleneksel el sanatlarına ilginin azalması da bu zanaatın devamlılığını zorlaştırıyor. Türkay Yavaş'ın hayat verdiği körüklü çizmeler, Karadeniz'in tarihini, kültürünü ve emeğini yansıtan, yaşayan bir miras olarak önemini koruyor. Giresun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Giresun'un Doğankent ilçesinde bir araya gelen kadınlar fındığa çikolatayla değer katıyor. İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde 2022 yılında kurulan Doğankent Kadın Kooperatifi, yöreye özgü fındığı çikolatayla buluşturarak üretime kazandırdı. 8 kadın tarafından kurulan kooperatifte fındıklı, sütlü, portakallı ve çilek aromalı çikolatalar üretiliyor. Uzun süren deneme çalışmalarının ardından istedikleri tat ve kıvamı yakalayan kadınlar sipariş üzerine üretime başladı. Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle güçlenen kooperatife Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da çikolata üretiminde kullanılan makine desteği sağlandı. Doğankent Kadın Kooperatif Başkanı Aysel Efe, Giresun'un fındığını çikolatayla buluşturarak katma değerli bir ürüne dönüştürdüklerini söyledi. Efe, hedeflerinin bu lezzeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, markalaştırmak ve üretimi büyütmek olduğunu ifade etti. Kooperatif bünyesinde açılan kafeteryada çikolatanın yanı sıra kadınların hazırladığı tatlı, pasta ve börek çeşitleri de satışa sunuluyor. Doğan kentli kadınların emeğiyle üretilen fındıklı çikolatalar hem yöresel ürüne değer katıyor hem de kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasına imkan sunuyor. Giresun'dan bir diğer haberimize gündemimize devam ediyorum. Giresun'un Görele ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer programı düzenlendi. Görele İlçe Müftülüğü tarafından 2026 yaz Kur'an kursları kapsamında gerçekleştirilen programda öğrencilere bağımlılık, arkadaşlık, aile değerleri ve sosyal sorumluluk konularında bilgilendirmeler yapıldı. İlçe merkezinde düzenlenen seminerlerde gençlerin gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri güncel sorunlar yaş gruplarına uygun şekilde ele alındı. İlçe vaizi Yunus Emre Aşıl, Gülizar Albayrak ve din hizmetleri uzmanı Soner Köse tarafından hazırlanan içerikler öğrencilere pedagojik bir yaklaşımla aktarıldı. Programda mahremiyet bilinci, çevre ahlakı, arkadaşlık ilişkileri, akran zorbalığı, aile içi sorumluluklar, teknoloji ve sigara bağımlılığı gibi başlıklar işlendi. Klasik ders anlatımının dışına çıkılan seminerde interaktif etkinlikler, oyunlar ve sohbet ortamında öğrencilerin programa aktif katılımı sağlandı. Program sonunda yapılan ikramlarla öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Görele'de düzenlenen seminerlerin öğrencilerin bilinçli, sorumlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunması hedefleniyor. Samsun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Samsun'da 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali için hazırlıklar tamamlanıyor. Bu yıl 21-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival 21 Temmuz'da yapılacak festival yürüyüşüyle başlayacak. 6 gün sürecek organizasyonda farklı ülkelerden halk dansları ekipleri Samsun'da sahne alacak. Festivale Meksika, Rusya, Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Bosna Hersek, Polonya, Adige Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye'den ekiplerin katılacağı bildirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek misafirleri Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Doğan, festival boyunca kentin dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yansıtan özel gösterilere ev sahipliği yapacağını belirtti. Renkli kostümler, geleneksel müzikler ve farklı coğrafyalardan gelen dans ekiplerinin performanslarıyla Samsun'da festival coşkusu yaşanacak. 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'nin kültürleri dansla buluşturarak kentin sosyal ve kültürel hayatına renk katması bekleniyor. Samsun'dan bir diğer haberimize gündemimize devam ediyorum. Anadolu'nun unutulan serinlik mirası olarak bilinen kar kuyuları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Elektrikli buzdolabı ve klimaların yaygınlaşmasından önce kar kuyuları yaz sıcaklarında doğal soğutma sistemi olarak kullanılıyordu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cevdet Yılmaz, kar kuyularının yalnızca bir soğutma sistemi değil, aynı zamanda Anadolu'nun önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti. Yılmaz, Anadolu'da kar, buz ve soğutma kültürü adlı araştırmasına göre geçmişte dağlardan getirilen ya da yerleşim yerlerine yakın kuyularda saklanan karlar yaz aylarında halka ve esnafa satılıyordu. Vatandaşlar bu karları, kar şerbeti, kar sambaç ve benzeri geleneksel lezzetlerde

0: kullanırken dondurmacılar ve meşrubatçılar da ürünlerini doğal yöntemlerle soğutuyordu. Araştırmada özellikle dağlık ve kırsal bölgelerde günümüze ulaşabilen son kar kuyularının incelendiği belirtildi. Profesör Dr. Cevdet Yılmaz, 1970'lerden itibaren elektrikli soğutucuların yaygınlaşmasıyla kar kuyularının kullanım dışı kaldığını ve bu kültürün hızla unutulmaya başladığını söyledi. Kar kuyuları ile birlikte karcığı, kar esnafı, kar şerbeti, kar sambaç ve kar sevabı gibi kavramların da günlük hayattan silindiğine dikkat çekti. Araştırmada kar kuyularının tamamen yok olmadan önce belgelenmesi ve bu alandaki kültürel birikimin kayıt altına alınması gerektiğini vurguladı. Anadolu insanının doğayla uyum içinde geliştirdiği bu serinlik mirası, geçmişin yaşam bilgisini bugüne taşıyan önemli bir kültürel değer olarak önemini koruyor. Sinop şehriyle gündemimize devam ediyorum. Sinop'ta kalkan balığı avcılığına ilişkin yeni sezon kuralları açıklandı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kalkan balığı popülasyonunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2026-2027 avcılık dönemi talimatını yayınladı. Yeni düzenlemeye göre kalkan avı sezonu 16 Haziran'dan 14 Nisan 2022-2027'ye kadar devam edecek. Ancak sezon boyunca toplam av kotası 529 ton olarak belirlendi. Avcılıkta olimpik sistem uygulanacak. Buna göre belirlenen kotaya ulaşılması halinde sezon takvim tamamlanmadan erken kapatılacak. Kalkan avcılığı yapacak balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan resmi izin belgesi alması zorunlu olacak. Avlanan kalkan balıkları ise yalnızca Sinop genelinde belirlenen resmi liman ve karaya çıkış noktalarından çıkartılabilecek. Dip trolüyle avlanan gemiler için de yeni sınırlamalar getirildi. Bu kapsamda gemilerdeki toplam kalkan oranı %30'u geçemeyecek. Nakliye ve lojistik süreçlerinde ise nakil ve menşe belgesi alınması için e-seyir bildirimi yapılması şart olacak. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belirlenen kurallara uymayanlar hakkında 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Yeni kurallarla Karadeniz'in önemli ekonomik türlerinden biri olan kalkan balığının korunması ve sürdürülebilir avcılığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Sinop'tan bir diğer haberimizle bugünkü gündemimizi sonlandırıyorum. Sinop'un Boyabat ilçesinde ekin hasatı sırasında bulunan yavru tavşanlar yeniden doğaya bırakıldı. Oğlakçılar köyünde yaşayan Çakır Orhan Perçin, hasat çalışmaları sırasında tarlada yavru tavşanlarla karşılaştı. Yavruların doğal yaşamlarından koparılmaması gerektiğini düşünen Perçin, tavşanları güvenli şekilde yeniden bulundukları alana bıraktı. Yavru tavşanlar annelerinin bölgeye dönebileceği ve doğal yaşam döngüsünün bozulmaması gerektiği belirtildi. Köy sakinleri de yaban hayatına sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek hayvanları yaşatmaya yönelik duyarlı davranışların artması gerektiğini ifade etti. Boyabat'ta sergilenen bu örnek davranış doğaya ve yaban hayata karşı duyarlılığın önemini bir kez daha hepimize gösterdi. Bugünlük bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Tutuş Bey. Söz tekrar sizde.
1: Yasin çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Gizli Kanatlar 6. buluşması Düzce'de düzenleniyor. Etkinliğe ilişkin bilgiler alacağız bu dakikalarda. Uzuv farklılığı olan bireylerden oluşan bir etkinlik olduğunu ifade edelim. 11-12 Temmuz'da etkinlik yapılacaktı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün etkinliğin son günü. Biz de bilgileri rica edelim istedik. Büşra Abat Fidancı kendisi şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Fidancı, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydınlar.
1: Öncelikle etkinlik hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum.

0: Evet, Türkiye'nin
1: etkinlik.
0: dört bir
1: Dört bir
0: yanından
1: yanında
0: aynen. Evet.
1: gelen çocuklar, aileleriyle gelenler değil mi? Birçok
0: Evet.
1: insan katıldı. Peki neye amaç edinmiş bir etkinliktir? Neler söylersiniz Gizli Kanatlar 6. buluşmasına ilişkin?
0: Tabii. Önce gizli kanatlar nereden çıktı isim olarak?
1: Evet.
0: Biz göremediğimiz uzuvlarımızın yerinde kanatlarımız var. Sizler gibi aslında biz de her şeyi yapabiliyoruz. Görüntüde farklı olsa da biz aslında aynıyız. Bu durumu normalleştirmek, çocukların diğer çocukları görerek, diğer farklılıkları da görerek aslında bu farklılıklar hayatın içinde varmış. Bunu doğallaştırarak daha özgüvenli olmalarını sağlıyoruz. Ailelere de birbirlerine destek vererek ilerliyoruz. Topluluğumuz bu sene 6. yılı. Birçok anne doğum yaptığında şunu merak ediyor. Benim çocuğumun eli yok ya da kolu yok. Acaba biz ne yapabiliriz? Gelecekte okulda ne yaşayacak? Bunları bilmiyor ve bu endişelerle psikolojik olarak inanılmaz derecede kötü durumda oluyorlar. Bu gruba girdiklerinde önümüzde bir sürü örneklerimiz var, çok başarılı çocuklarımız var, anneler, ebeveynler bu durumları yaşamış, geçirmiş örneklerimiz var. Onlar psikolojik anlamda inanılmaz bir level atlıyorlar. Çocuklarımız da diğer farklılıkları görerek daha mutlu, pozitif. Zaten etkinliğimizin amacı da bu. Orada hiç kimse birbirinin eline bile bakmıyor. Çünkü durumu o kadar normalleştirdiler ki çocuklar artık. Sadece bir araya geldiklerinde oyunlar oynuyorlar,
1: Evet.
0: etkinlikler yapıyorlar, parkurlar düzenliyoruz. Ki sadece aslında çocuklar da mutlu olmuyor. Etkinlik bittikten sonra canlı müziklerimiz, işte patlak mısırdı, çaydı, kahveydi. Biz ailelerle çocukları uyutarak 3'lere 4'lere kadar oturuyoruz. Anneler mutlu oluyorlar. Yani bize de bir terapi oluyor. Sadece çocuklara değil ailelere de bir terapi oluyor. Çok güzel böyle bir 2 gün geçiriyoruz. Bu sene 6. yılımız.
1: 6. yıl oldu. Siz de
0: Evet.
1: tabii kurucusu olarak şu anda görevinize
0: Evet.
1: devam ediyorsunuz Gizli Kanatlar ekibinde.
0: Evet.
1: Tabii ekip de günden güne büyümüştür herhalde. Seneye yine
0: Çok.
1: böyle bir buluşma düzenlenecek mi? Planlamalar
0: Tabii
1: şimdiden
0: ki. Biz bunu
1: başlamıştır.
0: geleneksel hale getirdik çünkü. Kalacağımız oteli vesaire hepsini 2 ay önceden ayarlıyoruz zaten.
1: Evet.
0: Seneye de 7. buluşmamız olacak nasip olursa inşallah. Yani bu böyle devam edecek. Çünkü bu aileler de bu durumdan çok memnun. Çocuklar da bu durumdan çok memnun. Çok güzel de bir bağ oluştu aralarında. Ailelerin de öyle. Tabii ki bunu kaybetmek istemiyoruz. Yani ömür verdikçe böyle devam
1: Böyle
0: edecek.
1: devam edecek. Yeterince
0: Evet.
1: peki farkındalığımız var mı konuyla ilgili olarak? Yoksa
0: Kesinlikle.
1: almamız gereken daha çok yol var diyebilir miyiz?
0: Yani farkındalık vardı aslında. Ama bilinçsiz olan da bir kesim var ülkemizde maalesef. Ailelerimizden bile yani böyle tek tük çıkıyor, ne yapacağız acaba? Gidip bizim bir çocuk baktığında parkta o çocuğa neden bakıyorsun diyen anneler vardı. Ama bu gruba girdiklerinde ya da çocuğun elini saklayanlar vardı
1: Yani
0: soracaklardı.
1: ailelerin de özgüveni artıyor mu bu etkinlikler, buluşmalar
0: Kesinlikle.
1: sayesinde?
0: Mesela buraya geldiğinde elini saklamaktan vazgeçen çocuklarımız
1: Evet.
0: oldu.
1: Ya çocuklar için de geçerli
0: Ailelerden
1: aynısı. Evet.
0: kesinlikle. Ailelerden de o çocuğun elini saklamaması gerektiğini, bunun normali olduğunu çok güzel aileler bunu anladılar. Artık şu aileler de bu konuşmada daha bilinçlendi ve çevrelerini de bilinçlendiriyorlar. Özellikle büyüklerimiz biraz daha görmesinler, sormasınlar, çocuğumuz üzülmesin diye düşünürken hayır görsünler, alışsınlar, bunu normalleştirsinler demeye başladık artık. Çünkü bizim normalimiz bu. Onlar öyle doğdular. Hayatlarını diğer çocuklar gibi idame ettirebiliyorlar. Hiçbir farkları yok. Onlar sadece yapmanın bir yolunu buluyorlar. Tek elle ise o şişeyi iki dizinin arasına koyup kapağını açabiliyorlar. Bir şekilde farklı yollarını da bulsalar o çocuklar da aslında her şeyi yapıyor. En önemlisi ellerini saklamaktan vazgeçtiler. Fotoğraf koymaktan bile çekinen aileler vardı. Ama gruba girdikten sonra tam tersine özellikle elini görsünler, çevremiz alışsın, onlar da farkındalıkları oluşsun, onlar da bilinçlensin dedik. Gerçekten bu anlamda bence büyük bir yol kat ettik. Ama bu grup gerçekten inanılmaz bir şekilde büyüyor. İlk 3 kişiyle başlamıştık. Şu anda 400'e yakın bir aile
1: Bir
0: olduk.
1: aile var. Sayı gerçekten çok artmış. Umarım
0: Evet.
1: bu ruh, bu güzel ortam tüm ülkemize, hatta dünyaya yayılır
0: İnşallah.
1: diyelim. Bu
0: Evet.
1: güzel birliktelikte yer alan tüm ailelere, çocuklara selamlarımızı buradan gönderelim. Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz Sayın
0: teşekkür ederim.
1: Fidancığım.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Ağzınıza
0: Görüşmek
1: sağlık.
0: üzere. İyi çalışmalar.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucağınıza

0: saklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması son derece önemli tabii ki. Fakat aynı zamanda bitki sağlığının korunması ve bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanılması da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen bitki koruma ürünleri takip sistemi, bilinen adıyla B-reçete sistemi, hem üreticilerin hem de sektör paydaşlarının daha güvenli ve kontrollü bir üretim süreci yürütmesini amaçlıyor. Bu B-reçete sistemine ilişkin bilgiler alacağız bu dakikalarda. Telefon hattımızın ucunda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay var. Sayın Ay, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Tutuş Bey.
2: Yeni bir sistem, B-reçete sistemi, son yıllarda diyelim hatta oldukça konuşulan konulardan birisi. Tarımda kullanılan ilaçlar, bunlarda kısıtlamaya gidilmesi, dünyada da bununla ilgili atılan çeşitli adımlar var. Ülkemizden de şimdi böyle bir adım atıldığını gördük. Ne anlatıyor bize B-reçete sistemi? Neyi amacı edinmiştir? Neler söylersiniz efendim?
3: Evet, Tutuş Bey. Öncelikle dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. TRT'ye de bize bu imkanı verdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi B-reçete sistemi bakanlığımız tarafından Ocak ayında aslında 4 ilde pilot olarak uygulamaya konulmuştu. Tabii uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi adına pilot uygulamalar çok önemliydi. Samsun, Mersin, Adana, Ankara ve Kırklareli'nde başarılı bir şekilde yürütüldü ve 1 Temmuz itibariyle Ordu ilimizde olmak üzere tüm 81 ilde yürürlüğe girmiş oldu. B-reçete sistemi aslında mantığı çok basit. Tıpkı beşeri ilaçların reçeteli satılması gibi, insan sağlığında kullanılan ilaçların reçeteli satılması gibi,
2: evet,
3: ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin zirai mücadeleye kullanılan ilaçların da reçeteli satılması prensibine dayanıyor. Bunun gerekliliği şu açıdan ifade etmemiz gerekir. Ülkemizde bitki sağlığını tehdit eden hastalık ve zararlı sayısı 600 civarında. Bu hastalık ve zararlarla mücadele etmek için 450 civarında da bakanlığımız tarafından ruhsat verilen ilaç etken maddelerini barındıran ilaçlar var. Bu ilaçların disiplinli bir şekilde, aslında çok eskiden beridir bunlar bir şekilde sistem üzerinden satılıyordu. Ancak B-reçete sistemiyle artık reçetesiz ruhsatlı bitki koruma ürünü satışı ortadan kalkmış oluyor. Bu şekilde artık çiftçilerimiz herhangi bir bitkisel üretimde karşılaştığı hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele etmek istediğinde alacağı ruhsatlı bitki koruma ürününü reçete ettirerek yine belgesi olan bitki koruma ürünü bayisinden almak suretiyle mücadelesini yapmış olacak.
2: Evet. Peki bu sistem neden önemlidir? Neler söylersiniz?
3: Evet. Şimdi Tutuş Bey, bakanlığımızın misyonunda açık seçik güvenilir gıdaya erişimi sağlamak ifadesi geçiyor. Güvenilir gıda sağlıklı bitkiyle başlar. Yani önce bitkimizin sağlıklı olması gerekiyor. Ancak ve ancak o şekilde gıda güvenliğini sağlayabiliriz. Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru dozda ve uzman kararıyla kullanıldığında üretimi koruyacağını düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki önerilen dozların aşılması ürünlerimize, çevreye, insan sağlığına ve ülke ekonomisine zarar verebilir. Biliyorsunuz zira ilaçların,
2: evet,
3: sadece hastalık ve zararlarla etkisi yok. O çevreye de etkisi var. Mesela doğamızda bulunan arılara da, hı-hı, yararlı böceklere
2: de. İnsan sağlığına da etkisi var.
3: Tabii insan sağlığına da en büyük zaten, evet, şeyimiz o. Bu nedenle B-reçete yalnızca bir uygulama değişikliği değil, üreticiden tüketiciye herkesin sahip çıkması gereken vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Yani kafamıza göre ilaç kullanmak, hı-hı, doğru değil.

0: değildir. Çünkü o ilaçlar belirli deneylerden sonra bakanlığımız tarafından ilgili birimlerce belirli dozlarda, belirli
1: Evet.
0: zamanlarda ve belirli miktarda atılması bir prensibe dayandırılan ilaçlardır. Dolayısıyla bunu kafamıza göre atamayız. Peki bu reçete sistemiyle neyi sağlamış olacağız? Kalıntısız ve güvenilir üretimi desteklemiş olacağız. Çünkü kalıntı problemi gerçekten insan sağlığını tehdit ediyor. Aynı zamanda tarımsal ürünlerimizin ihracata konu olduğu durumlarda pazarlardaki rekabet şansını yükseltmiş olacağız.
1: Zaman
0: Yani
1: zaman gümrük kapılarından geri
0: tabii.
1: dönen
0: Aynen.
1: tarımsal ürünlere şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Onların da artık
0: Tabii bunların
1: haberlere,
0: teşhisin
1: basına
0: altına
1: yansımadığını
0: alınmış olacak.
1: göreceğiz, değil mi bu
0: Evet,
1: çalışmayla
0: mercek altına
1: birlikte?
0: alınmış olacak.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bereçet sistemi halk sağlığının birinci teminatı olacak. Çünkü insanın varlığı beslenmeye bağlı. Beslenme de gıda temini ile ilgili. Bu gıdanın da güvenilir bir şekilde üretilmesi için de bereçete sistemi önemli. Tabii ki bir de sürdürülebilir tarım son yıllarda bu ifade gerçekten önem kazanmaya başladı. Çünkü insanların bir şekilde üretime devam etmek için sürdürülebilirliği göz önünde bulunması gerekiyor. Aynı zamanda bereçeti sistemi bunu da sağlamış olacak. Özetle şunu söyleyebiliriz. Sağlıklı bitki, güvenilir gıdanın, güvenilir gıda ise sağlıklı bireylerin oluşmasının temelidir. Bereçeti üreticimizin, tüketicimizin ve ülkemizin tarımsal geleceğinin de ortak güvencesidir. Biz bu şekilde değerlendiriyoruz ve çalışmalarımızı bu şekilde yürütmeye
1: Evet.
0: çalışıyoruz.
1: Peki sistem nasıl işleyecek Sayın Ay? Şimdi
0: Evet.
1: hasta olduğumuzda tabii doktora gidiyoruz ve o bize bir reçete yazıyor orada. O reçetenin de tabii renkleri oluyor, değil mi?
0: Aynen,
1: Kırmızı oluyor,
0: aynen.
1: kimi zaman
0: Doğrudur.
1: yeşil oluyor veya
0: Doğrudur.
1: renksiz olanları da var tabii ki. Ve bunu sonrasında eczaneden temin ediyoruz.
0: Evet.
1: Burada nasıl
0: Şimdi
1: bir sistem var peki?
0: evet, çiftçilerimiz herhangi bir hastalık ve zararlılığıyla mücadele etme kararı verdiklerinde ki bakanlık, il ve ilçe müdürlüklerimiz sürekli sahada oldukları için bitkisel üretimde herhangi bir hastalık ve zararlının mücadele zamanı geldiğinde zaten çiftçilerimize kitle iletişim araçlarıyla haber vermiş oluyor. Bu şekilde mücadele kararı veren çiftçilerimiz ruhsatlı bitki koruma ürünlerini reçete yazma belgesine sahip teknik personelimizce reçete ettirebilirler. Zaten reçete çok önemli. Hangi ilacın hangi zamanda, hangi dozda, hangi şekilde uygulanacağının bilgilerinin açıkça yazıldığı, resmi olarak reçete yazma belgesi olan teknik personelden kolaylıkla reçetesini yazdırabilecektir. Tabii sistemin birkaç ayağı var. Bunlardan birincisi reçete yazma belgesi teknik personeli. Bunlar zaten yeteri derecede ilimizde gerekli tedbirler alındı.
1: Evet, peki teşhis yetkisi var mı
0: Teşhis,
1: teknik
0: tabii
1: personelde?
0: teşhis yetkisi de var. Az önce söylediğim gibi personellerimiz sürekli sahada oldukları için
1: Evet.
0: kullanılacak ilaçların ne zaman kullanacağı, hangi etken maddenin kullanacağı, ne şekilde kullanacağı, hangi dozda kullanacağını zaten personelimiz biliyor. Sadece vatandaşımızın bu kararı verdikten sonra kendisinin satın alma sürecinde bu bereçete sistemini işletmesi gerekiyor. Kolaylıkla il ve ilçe müdürlüklerimizde reçete yazma belgesi olan kişilerden bu reçeteyi alabilecekler. Tabii bundan sonra ruhsatlı bitki koruma ürünlerini satan bayilerimizden, resmi olan bayilerimizden, ilimiz üzerinde konuşacak olursak, ilimizde yeteri derecede bayimiz vardır. 68, 19 ilçemizde 68 tane bayimiz vardır. Yani ilaç temininde de herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu şekilde bayiye gidecekler. Reçete edilmiş bitki koruma ürününü bayiden talep edecekler. Bayi de bu şekilde verecek ve mücadeleyi bu şekilde başlatmış olacak.
1: Evet. Peki çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar neler Sayın
0: Evet,
1: Ay?
0: sistem yeni olduğu için bazı aksaklıklar olabilir ki pilot uygulama aşamasında yaklaşık 7 ay boyunca Ocak'tan Temmuz'a kadar 7 ay boyunca pilot aşamasında bu aksaklıkların çoğu giderildi ama olabilir. Gerek sistemsel gerek vatandaşımız bu konuda problem yaşamaması adına bazı ufak tefek bilgileri de vermek istiyorum. Bunlardan en önemlisi çiftçimizin bir kere reçete alacağı bitki koruma ürünü reçete ettirmesini istiyoruz. Yani reçetesiz bitki koruma bayilerinden ürünlerini almalarını istemiyoruz. Yani buna tevessül edenler tabii ki olabilir ama biz sürekli denetimdeyiz. İkincisi bizim bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor üreticilerimizin, çiftçilerimizin. Yani çiftçi kayıt sistemi, TÜKAS ve benzeri kayıt sistemlerine kayıt olması

0: kayıtlarının güncel olması gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü biz hangi ilacın hangi ürüne, hangi alana uygulanacağını da reçete etmiş oluyoruz. Yani burada önemli bir husus. Biz sadece ilacı yazmıyoruz. O ilacın hangi parsele, hangi dozda, hangi ürüne uygulanacağını da yazıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli. Bu güncel kayıtları tutmadığı zaman tabii ki sistemde vatandaşımız mağdur olabilir. Bir de kişisel verinin koruma kanunu kapsamında bu alışverişte vatandaşlarımıza kısa mesaj gidiyor. Bu sürecin tamamlanabilmesi için de bu kayıtlardaki kişisel bilgilerin, özellikle iletişim bilgilerinin de güncel olması gerekiyor. Bazen bu sistem aksaklıkları oluyor. Buna dikkat ettiklerinde herhangi bir sorun yaşamadan hiç koruma ürününe rahatlıkla erişebileceklerini söylemek istiyorum.
1: Sayın Ay, süremizin de sonuna geldik. Son birkaç cümleyle tamamlayalım efendim.
0: Evet, bereçete sistemi konuşmamızın başında da sizin de girişte çok güzel bahsettiğiniz üzere sağlıklı nesil için sağlıklı gıda, sağlıklı gıda içinde bereçete sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanmasıyla olabileceğini değerlendiriyoruz, düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Ben tekrar TRT ailesine teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür bizden. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle Sayın Ay.
0: İyi günler, iyi günler.
1: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon Merkez 88.8-90, Akçaabat 88.8, Çaykara Merkez 94.7, Çaykara Uzungöl 103.5, Dernek Pazarı 97.3, Maçka 89.1, Yomra 97.2.
2: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'in bereketli topraklarında yetişen ve son yıllarda hem ekonomik değeri hem de sağlığa faydalarıyla adından sıkça söz ettiren meyvelerden biri de mavi yemiş. Antioksidan bakımından zengin yapısıyla süper meyve olarak da anılan mavi yemiş, özellikle Artvin'de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geliyor. Bugünlerde hasada devam eden mavi yemişin üretim sürecini, bölge ekonomisine katkılarını ve geleceğe yönelik hedefleri konuşacağız. Konuğumuz Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Ziraat Mühendisi Doktor Yılmaz Boz. Sayın Boz, hoş geldiniz, günaydın.
3: Merhabalar Tuş Bey, günaydın. Hoş bulduk.
1: Hasat devam ediyor dedik. Üreticilere kolaylık dileyelim öncelikle.
3: Evet.
1: Bereketli bir sezon geçirmelerini umut ediyoruz. Son durum nedir mavi yemişte Sayın Boz?
3: Şimdi efendim bir Karadeniz Türkiye'nin belki de dünyanın inci yerlerinden bir tanesi. Çok önemli bir coğrafyası ve toprak özelliklerine sahip. Bunlardan da son yıllarda inovasyonu çok yüksek olan, sizin de bahsettiğiniz gibi mavi yemişin hızla yetiştiricide yer alması önemli. Şimdi yaklaşık bir iki hafta önce başlayan mavi yemiş Temmuz ayının sonu, hatta Ağustos ayına kadar rakıma bağlı olarak devam edecek.
1: Evet.
3: Şu anda en iyi zamanı, hatta geçen haftada bizim Sayın Valimizin katıldığında Kemalpaşa, Artvin'imizin Kemalpaşa ilçesinde bir hasat şenliği de yaptık. Tarım Orman İlçe Müdürlüğümüzün de katkıları vardı, Tarım Orman İl Müdürlüğümüzde. Çok da güzel oldu. Şimdi olay şu tabii, bu ilk defa giren ürün bir yere girdiği zaman o önce arz taleple ilgili oluyor. Bir de tutulması veya bunun yetiştirme alanlarının geliştirilmesi ile ilgili ARGE çalışmaları yapmış. Siz de bahsettiniz, benim bir tarımsal ARGE geçmişim var. Ve bu üzümsü meyve dediğimiz bu minör meyvelerde de çok ciddi çalışmalar yaptık. Yaptığımız bu çalışmalarda da özellikle bu bölgede, burada mutlaka belirtmek istiyorum, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden başbitlendi hocamız Profesör Doktor Hüseyin Çelik'in de bu bölgede çok ciddi ciddi ARGE çalışmaları oldu. Ve bu bölge için, yani çok kısaca söyleyeyim, çay toprağı dediğimiz her yerde bu mavi yemişin çok rahatlıkla yetişebileceğini söyledi. Zaten akraba türleri yaylalarda her yerde mevcut.
1: Zaten Artvin'de yetişen bir meyve miydi?
3: Evet, yani mavi yemiş. Akraba türleri burada mevcuttu. Evet. Ama kültüre alınmış, kalitesi iyi olan, antioksidanı çok yüksek bir sağlık meyvesi diyebileceğimiz. Şu anda da belki de bu bölgede tarım olarak çiftçinin

0: bu işte o işgal edenlerin belki de en fazla yüzünü güldürdüğü bir ürün. Çok güzel bir uygulaması var. Şimdi buranın avantajı şu. Bir defa toprağımızın pH değerleri 4,5-5,5 arasında. Yani istediği mavi yemişin istediği toprağı buluyoruz.
1: Evet.
0: Bir taraftan çok güneş istemiyor. Burası da gölgeleme yapmadan yetiştirilmeye gayet uygun.
1: Oldukça müsait. Peki arazi şartları?
0: Onun dışında da küçük alanlarda bu çeşidi, bu meyve türünü küçük alanlarda da yetiştirebiliyoruz. Yani yarım 500 metrekareden 1000 metrekare. Tabii gönül istiyor ki çok büyük alanlarda yetişsin. Hı-hı. Zaten öyle olması lazım. Ülkemizdeki ihtiyaç açığı çok yüksek. Buna rağmen ihraç bile edilebilen bir meyve. Ama aynı zamanda da çok ciddi olarak da ithal edilebiliyor. Özellikle çocukların gelişmesi sağlığında ve bunun biraz şöyle söyleyeyim, ekşilik demeyeyim de asit değerinin biraz daha yüksek olması dolayısıyla şeker hastalarında çok rahatlıkla tüketebileceği, yemesi de çok hoş olan, bir de diğer yaz meyvelerinin çıkmadan önceki dönemde çıkması, kirazla aynı dönemde diyebiliriz. Bu meyve türünü çok ön plana çekiyor. Ama bu sadece şeyle alakası yok tabii. Sadece yer, burada mesela bu bizim bölgede üretim hemen hemen tamamı toprakta üretim yapıyor. Bir de bunun ülkemizin değişik yerlerinde, değişik illerinde taksılı üretim dediğimiz, topraksız tarım dediğimiz, seralarda dediğimiz çok ciddi üretimleri var. Yani bir baktığınız zaman 6000 tona kadar çıktı ülkemizde üretim. Ha, bu şimdi bu istatistiklere ne kadar güvenelim? Tabii ki güveneceğiz ama şu var. Hep yeni yeni adımlarla olduğu için bundan sonraki yıllarda bu ivmenin çok daha yukarıda olduğunu göreceğiz.
1: Şu anda Artvin'de mi yapılıyor en çok üretim ülkemizde?
0: Hayır. Şimdi Artvin dördüncü.
1: Dördüncü şu anda.
0: En fazla üretim Bursa ilimizde oluyor. Bursa'dan sonra Antalya, bu saksılı üretim dediğimiz topraksız tarım üretimleri gibi tarımın otomasyon sistemini çok ön plana geliyor. Yalova'da çok yeni şeyler var, tesisler var. Bu tesislerde yeni çeşitlerle, koruma altında çeşitlerle tamamen ihraca da yönelik üretimler yapılıyor. Çanakkale bunlardan bir tanesi. Yani bu illerin arasında Artvin'in bu bölgede mavi yemişe ayrılacak arazi miktarının darlığı. Çünkü Artvin'imiz hemen hemen her yer çayda kaplı. Biz şimdi bu bölgede çay ve fındık stratejik bir ürün. Hiçbir zaman çayı veya fındığı sökelim de mavi yemiş yapalım demiyoruz. Ancak burada kullanılamayan çok ciddi alanların olduğunu, ben burada çünkü 323 köyden sorumluyuz. Köylerde gittiğimiz zaman bütün altyapı çalışmalarının yanında bu tarımsal değerlerin de ön plana çıkarılması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Çok da güzel geri dönüşler yapıyoruz. Nitekim şimdi 10 bin adet fidanın bu yıl sonbaharda Artvin Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından biz de maddi olarak katkı sağlıyoruz. Bütçe katkısı veriyoruz. Çiftçilerimize dağıtılacak. O kadar önemli bir konu ki. Ve bundan sonra hem dağıtılacak hem de bu nasıl yapılacak bunun teknik yetiştirme tekniklerini anlatacağız. Bu yetiyor mu? Bu yetmiyor. Çünkü burada ürettiğiniz ürünü de sağlıklı bir şekilde ulaştırmak ve hem üretici kazanacak hem de tüketici sağlıklı ürün yiyecek. Bir defa Artvin'de organik sertifikalı bile üretilen şeyler var. Mavi yemiş bahçelerimiz az da olsa var. Bir de Kemalbaşı'da gittiğimiz yerde organik sertifikalı mavi.
1: Evet, şimdi tabii ona da dikkat ediliyor. Bugün konu başlıklarımızdan birisi oydu. Tarım ilaçlarının kullanılmasıyla ilgili. Dünyada da doğala bir yönelme hali var. Ne kadar az tarım ilacı aslında o kadar fazla talep. O noktaya doğru gidiyoruz galiba. Bundan dolayı da Artvin bir marka olabilir mi?
0: Evet,
1: mavi yemişte.
0: Bu çok önemli, çok önemli bir marka. Çünkü Artvin de sadece mavi yemişte değil ki. Mesela diğer illere baktığın zaman belki de en fazla organik fındık burada yetiştirildi. Boşka ilçemizde.
1: Evet.
0: Yani bunları görünce ayrıca bir şeyimiz var, seviniyoruz. Bir diğer konu da, sevindirici bir diğer konu da inşallah bu yıl bu kahverengi kokoreçin kesafetinin çok daha az olduğunu görüyorum. Gezdiğimiz kadar bunu görüyoruz.
1: Ki Artvin'den girmişti ülkemize, ona rağmen şu anda azalma var diyorsunuz kahverengi kokoreçin böceğiyle ilgili.
0: Çok ciddi, biraz sahilde biraz daha yoğun ama iç kesimlerde mesela Boşka ilçemizde inanılmaz sevindirici şeyler var, sonuçlar görüyoruz. Bunun için tarımdaki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi şöyle, yani bunu dediği zaman ya ne kadar bir mavi yemişler. Dediğim gibi hep emekleme dönemindeyiz şu anda. Yani 100 dekarı civarında bir maviyemiş şeyde çok az miktarı saksıda ama genelde toprakta üretiminde en kolay olduğunu. Şimdi bilmiyorum zamanımız var mı da.
1: Sonuna geldik süremizin artık saniyeler var.
0: Anlatmamız gerekir.
1: Anlatmayla bitirilemeyecek kadar diyorsunuz. Üreticilerimize selamlarımızı gönderelim. Bol kazançlar diliyoruz onlara. Umarız bereketli bir sezon geçer. Başka bir gün yine mavi yemişi konuşalım o halde.
0: Diğer konularda da görüşebiliriz. Ben saygılar sunuyorum dinleyicilerime. Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlı ürünler diliyorum.
1: Saygı sevgi bizden. Görüşmek dileğiyle. Yok, Sayın Boz. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın ucunda Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Ziraat Mühendisi Doktor Yılmaz Boz vardı. Süper meyve olarak da bilinen mavi yemişle ilgili bilgiler aldık kendisinden ve böylelikle bir bölge gündeminin daha sonuna geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Öne çıkan haber başlıklarını aktardık bölgemizden, yayın alanımıza giren illerimizden özellikle başlıkları buluşturduk sizlerle. Hayatın İçinden programıyla az sonra birlikteliğimiz devam edecek. Günün ikinci programına da davetlisiniz tabii ki. Bizden ayrılmayın.
2: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
3: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

bir kararla değişebiliyor. İşte böylesi anlarda cesaret, bilgi ve insan sevgisi aynı noktada buluşuyor. İlk yardım bilgisi yalnızca sağlık çalışanlarının değil, hepimizin ihtiyaç duyabileceği hayati bir yaşam becerisi elbette. Ancak bilgi kadar önemli olan bir başka değer de çevremizde olup bitene karşı duyarlı olabilmek. Bir başkasının hayatı söz konusu olduğunda sorumluluk almaktan kaçınmamak. Bugün anlatacağımız hikaye de tam olarak bunu anlatıyor. Artvin'in Boçka ilçesinde ayağa kayarak dereye düşen ve akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, çevrede bulunan Kemal Ateş'in hiç düşünmeden metrelerce yükseklikteki istinat duvarından suya atlamasıyla hayata tutundu. İlerleyen dakikalarda Kemal Ateş'le konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. O gün yaşananlar nelerdi? O an neler hissetti? İlk yardım eğitimi neden önemli? Ve hangi kritik durumlarda hayati önem taşıyor? Bunları konuşacağız kendisiyle ve o dakikaları yaşayacağız adeta. Yapımcı arkadaşımız Serpil Aydemir'in RJ Macera ekibinden Hanife Vahdin'le Rope Camping hakkında yapacağı söyleşiyi dinleyeceğiz bugün için ayrıca. Samsun Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemodiyaliz hemşiresi Hilal Olgun, aynı zamanda başarılı bir Türkiye ralli pilotu. Hayatını hastanedeki şifa dağıtan mesleğiyle pistlerdeki adrenalin dolu otomobil sporları arasında başarıyla dengeliyor kendisi. Onun ilginç yaşam hikayesi, yaşamı hakkında, yaşam hikayesi hakkında bilgiler alacağız kendi ağzından. Ve her pazar olduğu gibi bugün de kültürün tanıkları diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kültürün tanıkları köşemizde Türk halk müziği sanatçısı İhsan Eyüboğlu ve kıymetli konuğu müzisyen Ahmet Adanur söyleşi yapacaklar. Söyleşilerini dinleyeceğiz keyifle. 11-18 saatler sevgili dinleyicilerimiz şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz.

Tarkan, gül döktüm yollarına dedi sevgili dinleyicilerimiz. Kenan Doğulu'nun sesiyle hayatın içinden devam ediyor. Tak etti canıma.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, hayat bazen saniyeler içinde alınan bir kararla değişebiliyor. İşte böylesi anlarda cesaret, bilgi ve insan sevgisi aynı noktada buluşuyor. İlk yardım bilgisi yalnızca sağlık çalışanlarının değil, hepimizin ihtiyaç duyabileceği hayati bir yaşam becerisi sevgili dinleyicilerimiz. Bunun çok büyük bir örneğini gördük. Bugün bir hikaye anlatılacak. Daha önce yaşanmış bir olay hakkında bilgiler alacağız. Bir kahramanlık hikayesi sevgili dinleyicilerimiz. Ve o hikayenin başrollerinde olan iki isim aslında bizlerle birlikte. İlk olarak Artvin'in Borçka ilçesine gidiyoruz şu anda. 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'i kurtaran Kemal Ateş'le konuşacağız ama öncesinde bunu haberleştiren muhabirimiz, Artvin muhabirimiz Ziya Akyıldız'dan bilgileri rica edelim istiyoruz. Ziya Akyıldız, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, kolay gelsin, yayınlar olsun.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii tebrik ediyoruz böyle bir haberi, aslında böyle bir görüntüyü halkımıza aktardığınız için, aracı olduğunuz için. Tabii muhabirlik böyle bir şey değil mi? Gazetecilik böyle bir şey. O an orada olup olan biteni ivedi bir şekilde aktarmak gerekiyor. Hele ki sorumluluk alanlarınız içerisindeyse o yer bir gazeteci olarak. Neler yaşandı o gün? Bir muhabir olarak sizin gözünüzden dinlemek isteriz hikayeyi.
3: Vallahi ben gerçekten ilk haberi aldığımda böyle bir olay olduğunda emniyetten aradılar. Böyle bir durum var diye ben de koştum. Zaten çarşıdaydım. Hı
2: hı. Yakın mıydınız olay yerine?
3: Yakındım. Bir koşuşturma var. Dediler ki bu suya bir çocuk düştü. Bunu kurtardılar. Tabii kurtarıcılarını biz denk gelemedik. Görüntüleri istediğimizde gerçekten duygulanmak elde değildi. Hemen ben hastaneye koştum. Hastaneye kaldırdıklarını söylediler kurtarılan kızı. Ve şahsın Kemal Ateş'te ıslak haliyle gerçekten orada başında durması, suyun içinde ilk sorunun yaptığı bir anda orada can verdi çocuğa. Hı hı. Oradan çıkarıldı. Ondan sonra yani oradaki hastanenin tekrar ilgilenmesi yani gerçekten yani insanlık açısından çok değerli bir davranış oldu. Örnek bir davranış olduğunu herkes tarafından da konuşulan bir konu oldu. Özellikle bürokrasi kesimimizde bu konuda çok duyarlı kaldı. Borçka Kaymakamımız olsun, Çağırdıyan'a plaket verdi. Sayın Valimiz olsun, Artvin Valisi Doktor Turan Ergün tarafından da ödüllendirildi. Yani bakış açıları, insanların bakış açısı olsun, halkın bakış açısı olsun. Bunu kime sorduysam küçük de bir analiz yaptım. Yani böyle bir şey olsa siz atlayabilir misiniz? Vallahi düşünüyor adam. Acaba atlayabilir miyim
2: evet konusunda? Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani evet, o cesareti gösterebilmek hakikaten çok önemli ve değerli. Bir gazeteci olarak tabii o an yaşadığınız hisler de bambaşkadır. Çünkü çekimi de galiba siz yaptınız değil mi? Yoksa evet, vatandaşlar mı gerçekleştirmiş?
3: Özel çekten, balkondan çekenler oldu. O anı biz, hı-hı, zaten beklemedik ama sonrasını bir şey yaptık zaten. Hı-hı. Ama ikinci bir görüntü ortaya çıktı. Tam kurtarış anı, atlama anını görmek gerçekten insanlar bir insanlık duygusunu yaşatıyor.
2: Tüyleri diken diken etti.
3: Evet.
2: O an başka vatandaşlarımız da oradaydı. Siz de hemen olay yerine geldiniz. Tabii gazetecilikte hız da son derece önemli. Siz ivedi bir şekilde gittiniz olay yerine ve sonrasında da hemen haberlere yansıdı. Orada da hızlı davranmak lazım değil mi? O haberi hemen basına ulaştırmak için.
3: Hemen çevirisini yaptık ve orada bir ablamız vardı. Yaşlı bir ablamız, yürümekte de zorlanıyordu. Orada bir esnaf da orada bakkallardan bir ip görmüştü daha önce. Hemen o ipi aldı. O atlayanlar bir arkadaş da vardı. Yüzmeyi bilmediği halde beton duvarların o çubuklar, demir çubuklarını tutunarak yani canı pahasına inmeye çalıştı. Kemal Bey de hiç tereddüt etmeden Önce suyun ağzına baktı. Gelen olmayınca tekrar duvarın üstüne çıktı. Bir şey gördüğün, yani üstünde bir insan cismi olduğunu fark edince tereddüt etmedi. Altı zaten taşlıktı. Evet. Öyle bir şey yapısı vardı gelenin. Hemen atladı. Gerisini zaten kendisi anlattı.
2: Kendisinden de alacağız şimdi bilgileri. Evet. Ziya Akyıldız, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir haber ve hemen orada gazetecilik refleksiyle bize ulaştırdınız. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
3: Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar.
2: Şimdi de Kemal Ateş'ten rica edeceğiz bilgileri. Günün kahramanı oldu. Eslem Yenilmez'i, 11 yaşındaki kardeşimizi kendisi akıntıdan kurtardı. Artvin'in Borçka ilçesinde sevgili dinleyicilerimiz, görüntüler tabii basına da yansıdı. Sağ olsun muhabirlerimiz, çevredeki vatandaşlar görüntüleri hemen basına gönderdiler. Kemal Ateş, kahramanımız bizlerle birlikte. Sayın Ateş, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Tebrik ediyoruz. Yani gerçekten çok büyük cesaret isteyen bir olay bu. Videosu da var tabii, görüntüleri de mevcut. Adeta hani bir film var ya, Örümcek Adam. Onun gibi aşağı indiniz, aldınız, kurtardınız 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'i. Neler yaşandı o gün? Şöyle biraz geçmişe gidelim ve o günün hikayesini sizden dinleyelim.
4: Evet, o günü şöyle tekrar göz atmak gerekirse. Aslında buradan tesadüfen geçiyor olmam. Sadece gene duyarlı Boçkalıların da burada bir ifade etmek gerekiyor. Çünkü etrafında koşan, çünkü derenin akıntı hızını hesaplarsak çocuğun suya düşmesiyle beraber onu takip etmeye çalışan, gözden kaybetmemeye çalışan bir sürü arkadaşımız vardı, insan vardı. Akabinde evet, çığlığını bir ileriye duyurabilmeye çalışan kişiler vardı ki onlarla beraber hemen hemen bulunduğumuz noktaya geldiğinde benim de o arabayla oradan geçmem tesadüf oldu. Oradaki hareketliliği görmemle beraber müdahil olma şansımız oldu.
2: Bir kalabalık vardı orada.
4: Tabii yani ben ilk gördüğümde bir iki kişi falan koşuyordu. Evet, yani ancak oraya kadar yetişebilirdi.
2: Ama ilk gelenlerden biri de belki de siz oldunuz. Bu arada tabii akıntıya kapıldı dedik Eslem için. O da düştü bir anda değil mi dereye ve Artvin'de de dereler çok hızlı aktığı için, yani akıntı evet, çok yüksek olduğu için sürekli ilerliyor muydu?
4: Debisi yüksek bir yerden bahsediyoruz.
2: Evet, debisi de yüksek.
4: Bu sebepten işte hani çocuğun oraya kadar gelmesini takip eden, sesle ikaz eden, sesli ikazda duyarlılık gösterip tekrar peşine koşmaya çalışan kişiler vasıtasıyla ben görebildim. Yoksa bu koşmayan bir hani bu koşmada bir yetersizlik olsa, duyarsızlık olsa ben sahne içerisinde oradan geçmiş bulunurdum. Bunu demeye çalışıyorum aslında. Akabinde dereye atlamanın da konusu şöyle, yüzüstü yatmasıyla beraber aslında bir hamle oldu. Hani dibini görmediğimiz ya da bulanık bir suya atlamayla alakalı bir çok soru alıyoruz da onun da cevabını vermiş olalım. Suyun yüzüstü yapması aslında ona bir etken oldu. Çünkü saniyelerin bittiği anlar gibi düşünürsek yapılması gereken oydu aslında.
2: Evet, ama çok da yükseklik var. Yani derenin akıntısıyla sizin orada ilk

0: olayı gözlemlediğiniz yer arasında yolla, değil mi? Yani oraya inmek de kolay değil. Siz hemen suya atladınız mı, yoksa bir ip, bir halat vasıtasıyla mı indiniz dereye? Nasıl oldu?
1: Şöyle, eğer ki çırpınıyor ya da işte sesli bir ikaz ediyor olsaydı dediğiniz gibi uygun bir koşulların oluşmasını bekleyebilirdim. Ama yüzüstü yatmasıyla beraber bunu gördüğüm anda aslında
0: Yani artık bu
1: atlamadan başka
0: bir
1: çare
0: çırpınma
1: olmadı.
0: hali mi vardı?
1: Yoktu işte. Yüzüstü yatıyordu. Hiçbir tepki de yoktu.
0: Tepki
1: Hareket
0: de
1: de
0: yoktu.
1: yoktu.
0: Evet.
1: Bu sebepten atladım.
0: Hemen kurtarmak için.
1: Evet.
0: Peki oraya atladıktan sonra sizi de oradan çıkarmak için gelen vatandaşlar oldu. Bu duvarda da tutunacak yer pek yok gibi o görüntülerde. Oradan nasıl geri tırmandınız? Sonrası nasıl oldu?
1: Aslında
0: Eslem'i nasıl buldunuz? İlk olarak onu soralım tabii ki. Kendinde miydi bulduğunuzda onu?
1: bulduğumda kendinde değildi. Zaten suyun içindeydik aynı zamanda. Yakın bir yerde, yani yakın bir istinat duvarına doğru yüzdüm. Orada tutunacak bir boru ve boruyu tuttuğumda da ayağımda yere bastı bu arada. Müdahale etme şansımız da doğdu. Müdahale ederken tabii bir yandan da bakıyorum hani tamam çocuğu aldık, kurtardık. İşte üstünü temizle beraber tepki de aldık. Tabii bu çocuğun da çıkması gerekiyor ve nasıl çıkacak derken orada aslında bir de Okan kardeşimiz var. Okan kardeşimizin de o istinat duvarındaki o küçük demirlere tutunarak hani yüzmeyi bilmediği halde yardıma gelmesi benim de çaresiz olduğum anların umudu olmuştur.
0: Ona da selamlarımızı gönderelim. Bir kahramanımız daha var aslında.
1: Evet,
0: Diyebilir
1: evet.
0: miyiz?
1: Evet, tabii ki, tabii ki.
0: Çok önemli. Orada
1: O
0: bir
1: çok iyi değil.
0: yardımlaşma da var aslında. Peki çıkış nasıl oldu? Orada baygın halde Eslem kardeşimizin halini gördünüz. Birlikte nasıl çıktınız? O anlarda neler yaşandı? Neler hissettiniz tabii önce? Soğukkanlılık da gerekiyor böyle durumlarda. Siz nasıl tepki verdiniz?
1: Burada ilk bahsettiğim gibi duyarlılığın birçok örneğiyle beraber aslında bir olaya şahit olduk. Ben koşandan, seslenenden bahsetmiştik. Burada da bir tane teyzemizin hemen yakın bir av bayine gitmesi, oradaki duran bir ipi alıp bize getirmesiyle beraber,
0: Evet.
1: akabinde onun yetersiz olduğunu anlayıp diğer ikinci bir ipin getirmesiyle beraber, yani aslında olaya şahit olanların hepsinin bir duyarlılık örneği olarak ben gözlemliyorum bunu. Herkes elinden ne geliyorsa olaya dahil olmuştur aslında. Dahil oldu. Yani o teyzemizin de hani sen koşa koşa git, bir ip bul gel. O da büyük başarıdır. Duyarlılıktır.
0: Kesinlikle. Yani birlikten kuvvet doğmuş bu
1: Evet.
0: hikayede. Herkes bir şeyler yapmaya çalışmış ve yapmış da. Tebrik ediyoruz Artvin halkını bu birlik ve beraberliğinden ötürü diyelim. Şimdi tabii orada herkes elinden geldiğince destek vermeye çalışmış ve siz
1: Tabii ki.
0: de aslında ilk temas eden yaralı kardeşimize oldunuz. Ailesi neler söyledi? O an ailesi neredeydi Eslem kardeşimizin?
1: Esen kardeşimiz ailesiyle ben 2 saat sonra görüşebildim. Eve gittim. Tekrar üstümde geçtikten sonra Esen kızımızı görmek istedim. Çünkü yüzü gözümde kaldı. Anımda kaldı. Dedim tekrar bir görmeliyim. Bu sebepten acile gittim de görüşebildim. İlk dedesiyle görüştüm. Onunla karşılaştım.
0: O an sizi hatırlayabildi mi, yoksa o esnada akıntıya kapıldığı esnada bilinci tam olarak yerinde değil miydi?
1: Birinci yerinde değildi. Ama şöyle bir şey var. Odaya girdiğimde ya direkt anlamıştır ya da hissetmiştir ya da biliyordur. Onu tam sormadım ama
0: Evet.
1: maskesini çıkartıp bir teşekkür edişi vardı. O her şey
0: O da
1: bedendi.
0: zaten dünyalara değerdi
1: Yüzü
0: diyorsunuz.
1: güzelleşmiş,
0: Evet.
1: rengi gelmişti. Benim açımdan da çok güzel bir duygular
0: Oldu
1: yaşandı.
0: tabii. Muhakkak aileyle konuştunuz sonrasında. Onlar neler söyledi? Eslem kardeşimizin ailesi.
1: Şöyle artık hani bizler gibi düşünelim. Hani bir bağımız kuruldu. Allah razı olsun. Nihayetinde kendisi de bir baba, ben de bir babayım. Bu biraz hani anlatması biraz güç olan bir ifade olduğu için biraz yetersiz alıyorum.
0: Kesinlikle. Duygular yetersiz kalıyor. Bir aile dostunuz daha oldu diye.

0: diyelim.
1: Evet, doğrudur.
0: Çok güzel gerçekten. Takdire şayan. Umarız böyle durumlar bir kez daha yaşanmaz ama şimdi tabii yaşanma halinde de yapılması gerekenler var. İlk yardım müdahalesi dediğimiz durumlar söz konusu ama bunun için de tabii yine cesaret gerekli. Şimdi Eslem kardeşimiz oradan çıkartıldıktan sonra hemen ilk yardım müdahalesi de yapıldı. Bununla ilgili de eğitimlerin artırılması gerekiyor değil mi? Bu alanda da biraz toplum olarak eksikliklerimiz mi var?
1: Yani bu alanda tabii sivil hayatımda ilk yardım eğitim alayım diye hiç yola çıkmadım. Aslında çıkılması gerektiğini bir ayrı hatırlatmak isterim. Şansıma askerlik vazifemde almış olduğum eğitimler ve kurslar sayesinde aslında bu yeteneklere ya da işte bu bilgi ve beceriye sahibimdir diyebiliyorum. Yani burada aslında benim açımdan askerliğin önemi çok
0: Bir kez daha ortaya
1: geçiyor.
0: çıkıyor. Orada aldığınız eğitimler sayesinde aslında ve cesaretiniz sayesinde Eslem kardeşimizin hayatı kurtulmuş oldu.
1: Evet efendim.
0: Çok önemli gerçekten. Bir kez daha anlıyoruz işte ne kadar değerli bu kurslar, eğitimler aldığınız.
1: Evet.
0: Hakikaten çok kıymetli. Tebrik ediyoruz Sayın Ateş.
1: Sağ olun.
0: Bir hayat kurtardınız. Eslem Yenilmez'in ailesine de buradan selamlar ve geçmiş olsun diyelim. Onlar da büyük bir olay atlattı ama geride kaldı o kötü günler. Bundan sonra artık güzel günler onları
1: Evet.
0: bekliyor diyelim. Size de tekrar teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: ve
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: hikayede yer alan tüm Artvinlilere de buradan selamlar.
1: Evet, aynen. Artvin Bozkır'da dediğim gibi duyarlılıklarını son aralarında göstermiştir. Ellerinden ne geliyorsa yapılmışlardır. Ki biz de bunun bir parçası olduk.
0: Teşekkür tekrar bizden. Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim. Umarız böyle olaylar yaşanmaz ama sizdeki bu cesaret daim olduğu sürece siz her zaman etrafınıza, darda kalanlara yardım edersiniz. Herkese de örnek olması dileğiyle diyelim. Görüşmek
1: Sağ olun
0: dileğiyle.
1: Tuğçe Bey.
0: Sayın Ateş.
1: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, işte saniyeler içerisinde bazen bir hayat kurtulabiliyor. Böyle bir an yaşandı Artvin'de, Boşka'da. Cesaret, bilgi ve insan sevgisi aynı noktada buluştu. Ve Eslem Yenilmez, 11 yaşındaki kardeşimiz dereye kapılmıştı. Onu çevrede bulunan Kemal Ateş ve Artvin halkı hiç düşünmeden kurtarmaya çalıştılar. Özellikle de az önce telefon hattımızda olan Kemal Ateş suya atladı bir anda ve Eslem kardeşimizin kurtulmasında büyük rol oynadı ama sadece o değil. Orada o halatı getiren teyzemiz, orada yine ilk yardım müdahalesinde bulunmaya çalışan vatandaşlarımız, hepsinin gösterdiği cesaret takdire şayan. Kendilerine selamlarımızı, sevgimizi gönderiyoruz buradan. 11:44 saatler sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Ersoy'un sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Lafı mı olur diyor sanatçı.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 11.50'yi gösterdi saatler. Hayatın İçinden programında şimdi de sözü yapımcı arkadaşımız Serpil Aydemir'e bırakıyoruz. RC Macera ekibinden Hanife Vahdin'le rope camping hakkında bir söyleşi gerçekleştirecek kendisi. Söz Serpil Aydemir arkadaşımızda.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, adrenalin tutkunlarını radyoları başına toplayacak heyecan dolu bir konumuz var programımızda. Sana uçmayı öğreteceğiz mottosuyla yola çıkan RC Macera ekibi, doğayla iç içe, güvenli ve profesyonel organizasyonlarla macera sporlarını daha fazla kişiyle buluşturuyor. Peki rope jumping tam olarak nedir? İlk kez deneyecekleri neler bekliyor? Güvenlik önlemleri nasıl alınıyor? Kimler bu sporu yapabilir? Kimler yapmamalıdır? Tüm bu merak edilenleri ve çok daha fazlasını RC Macera ekibinden Sayın Hanife Vahdin'le konuşacağız. Sayın Vahdin, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
2: Sizin sayfanızı incelediğimizde şöyle bir mottoyla karşılaşıyoruz ki girişte de bahsettim. Sana uçmayı öğreteceğiz. Bu sloganın arkasındaki hikayeyi ve RC Macera ekibinin kuruluş amacını bizimle paylaşır mısınız?
3: Tabii ki. Sana uçmayı öğreteceğiz derken hepimizin hayallerinde olan bir uçma düşüncesi vardır. Ya da böyle yüksekten atlayıp bu boşluğa düşme hissi nasıl olur? Böyle bir adrenalin deneyimini yaşama duygusu olan insanlara cevaben oluşturulmuş bir spor diyelim rope jumping. Jumping deyince güvenli bir şekilde serbest düşüş olayını gerçekleştiriyoruz biz bu sporla. Yüksek nesnelerden, binalardan, uçurumlardan, yüksekliği önemli değil, her türlü yapıdan güvenlik ekipmanlarıyla ve güvenlik standartlarıyla kurulan matematiksel hesaplamalarla, mühendisliksel hesaplamalarla yapılan bir ekstrem spor rope jumping. İşin hani videolarda izlediğiniz kısmında böyle hepimiz eğleniyoruz, wow, çok güzel atlıyorlar falan gibi görünüyor, evet. Ama bu aşamaya gelene kadar geçtiğimiz süreçler, geçtiğimiz yollar gerçekten çok önemli kriterlerden geçiyoruz. Çok önemli güvenlik standartlarından geçmemiz gerekiyor. Eğitmenlerimiz zaten Rusya'dan geliyorlar, eğitmenlerimizin hepsi. Bunlar bu işi 2012-2011 yılından beri yapıyorlar. Rusya'da başladılar bu işe. Rusya'da bu işin okulu var zaten bu sporun. Bu okuldan mezunlar. Aynı zamanda da saha tecrübeleriyle birlikte 14 yıldan fazla süredir, artık 15 yıldır rope jumping sporunu dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'de de yapıyorlar. O zamandan bu zamana biz 50 binin üstünde atlayış gerçekleştirdik ekibimizle birlikte ve bu zamana kadar çok şükür sıfır kazayla geldiler. Çünkü güvenlik her şeyden önemli bizler için. Güvenli olmayan hiçbir nesneyi, güvenli olmayan hiçbir kişiyi de etkinliklere kabul etmiyoruz. Standartlarımız zaten, katı güvenlik standartlarımız da vardır. Hani eğlence kısmına gelene kadar, evet, kişilerin de geçmesi gereken bazı prosedürler var tabii ki de. Bu kısımları hallettikten sonra yapmanız gereken tek şey işte cesaretinizle baş başa kalıp atlayışa geçmeniz oluyor. Rampanın üzerine geldiğinizde böyle bir hayatı sorgulama saniyeleri yaşıyorsunuz. O saniyeler çok uzun geliyor insanlara. Ama atladıktan sonra boşluğa düşmenin, boşluk hissini yaşamak insanlara böyle gerçekten hani uçma duygusunu başka bir türlü, başka bir yerde yaşayamazsınız. Ve bunu biz insanlara sağlamış oluyoruz. Hani o ana gelene kadar herkesin böyle bir korkusu, böyle bir çılgınlık yapılmaz, nasıl olur, bu bir intihar falan diye gelenler bile oluyor. Söyleyenler bile oluyor ama atladıktan sonra yani tarifsiz bir duygu, bu sıra dışı bir duygu ve bunu hiçbir başka hiçbir şekilde yaşayamayacaklarını ve gerçekten de hayatlarındaki yaşadıkları en inanılmaz, anlatılmaz bir deneyim olduğunu söylüyorlar ve gerçekten bu uçma hissi onlara çok büyük bir özgüven kazandırıyor.
2: Evet.
3: Kesinlikle hani hayatımızda bir sürü korkularımız olabilir, yapamayacağımızı düşündüğümüz şeyler çıkabilir karşımıza. Ama o atladığınız adımda, atladıktan sonra hani bunu başarmanın verdiği size his o kadar böyle güçlü bir özgüven kazandırıyor ki bizim birçok atlayışımız bizimle atladıktan sonra bu sporu işte bir seviyeye nasıl taşıyabiliriz diye işte birçoğu böyle skydive eğitimine gidiyorlar. Hani böyle uçaktan atlıyorlar,
2: evet,
3: ya.
2: Evet, evet.
3: Bu eğitime gidiyorlar çünkü hani yapabilir miyim diye düşündükten sonra ya evet ben uçurumdan atladım, yapabilirim özgüveniyle sporlara devam edebiliyor. Hatta hiç hayatında böyle işte yüksekten aşağıya bakamamış insanlar, İşte ben camdan bile bakmaya korkuyorum hocam nasıl olacak falan. Ama biz eğitimlerde, briefinglerde anlatıyoruz işte güvenlik standartlarımızı anlatıyoruz. Onlara neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiklerini anlatıyoruz ve bize de gördüklerinde güven kazanıyorlar zaten bizleri dinlediklerinde. Kurduğumuz sistemleri gördüklerinde, nasıl ciddi bir iş yaptığımızı gördüklerinde bir güven oluşuyor. Eğitimden de sonra zaten atladıktan sonra bu özgüven daha da artıyor onlarda ve bu cesareti geldikten sonra tamam hani korku evet normal bir insani bir duygu ama yaptığımız bu iş güvenli bir adrenalin bunu anlamış oluyorlar evet. Ve biz de onlarla bu heyecanı paylaşmaktan bu duyguyu onlara yaşatmaktan çok mutlu oluyoruz. Onların yüzündeki atlayıştan sonraki yüzlerindeki o gülümsemeyi. O mutluluğu paylaşmak bizlere çok güzel motive ediyor.
2: Şimdi işin profesyoneli olarak öyle keyifli anlatıyorsunuz ki ama anlatırken uçurumdan atlamaktan, yüksekten atlamaktan bahsediyorsunuz. Tabii siz kuş gibi uçmanın keyfine vardığınız için bu iş sizin için güvenli de olunca keyifli bir hale dönüyor. Fakat ilk defa deneyecekler için burada biraz bilgilendirecek olursak eğer ne kadar bir yüksekten atlayıştan bahsediyoruz mesela? Nereye kadar belirleniyor? Bunun bir standardı var mı?
3: Tabii hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi güvenli atlayış yaptığımız için böyle işte sen hiç atlamadın, senin işte şu yükseklikten başlaman lazım diye bir sınır yok hiçbir şekilde. Bizim atlayış yerlerimiz yani insanlara açtığımız, davet ettiğimiz bütün exitlerimiz, biz exit olarak bahsediyoruz. Exitlerimizin hepsi güvenlik deneylerinden geçtikten sonra yani önce bizim cansız testlerimiz var. Bu testleri yapıyoruz. Bu test, cansız olan test başarılı bir şekilde düşüş gerçekleştirdikten sonra mutlaka eğitmenlerimiz bir test yapıyorlar. Sonra bizim kendi tecrübeli ekip arkadaşlarımız bir test daha yapıyorlar. Bütün bu testler sonucunda eğer hiçbir sıkıntı olmazsa biz hiç tecrübesiz insanları bile davet edip atlattırabiliyoruz. Çünkü bütün bu testlerimizin sonucunda her açı hesaplanıyor. Her oluşabilecek bütün risklerin hesaplamaları yapılıyor. Ona göre işte yerleşimler yapılıyor ve biz hiçbir zaman risk oluşturabileceğini düşündüğümüz bir nesnenin üstünden direkt atlatmıyoruz. Güvenli atlayışı daha güvenli hale getirmemiz için biz rampalar da kuruyoruz bu yüksekliklere. Rampada kurduğumuzda hani ekstra bir güvenli o hale geliyor. Normalde biz direkt kayalığın üstünden atlıyoruz ama mesela sizler geldiğinizde rampayı kurmuş oluyoruz ve sizleri rampanın üstünden atlatıyoruz. Sıra bir güvenlik de oluyor bu şekilde. Hani insanlar şey düşünüyor işte atladım taşa çarpar mıyım vesaire. Burada da bu rope jumping'in mühendislik hesaplamaları geliyor. Gerçekten öyle inanılmaz yani iç sistemlerini kuruyorlar ki hani aklınıza hayalinize gelemeyecek yerlerde o kadar güvenli oluyor ki yani o nesne hiçbir şekilde ne sağa ne sola hiçbir yere çarpmadan kesinlikle o hesaplanan istikametinde ilerliyor ve bunun hani öyle bir risk olduğu bir yerde zaten asla atlayış yaptırtırmayız. O yüzden sıfır tecrübeli bir vatandaş bile gelip bunu deneyimleyebiliyor. Biz yurt dışında mesela hani yaş sınırı da biraz daha düşük aslında orada. Daha böyle çılgın insanlar olabiliyor. Bizim ülkemizde henüz aşmamız gereken bir sürü prosedürlerimiz var tabii. Mesela yurt dışında çocuklar falan atlıyor öyle söyleyeyim size. Ama biz ülkemizde hani birazcık daha böyle biz biraz daha tedirgin oluyoruz, ediyoruz. Bir de yabancı bir takımız diye. Hani biz yaş sınırlarımızı da biraz yüksek tutuyoruz ama hiç korkusuz bir şekilde 6 yaşından yüksek yaşlarda da bizim maksimum 87 yaşında bir teyzemiz atladı mesela. Harika. Böyle bir yaş sınırımız da yok aynen. Hiç tecrübesi olmayan bir insan bile güvenli bir şekilde atlayabilir. Çünkü ekipmanların hepsi sertifikalı, ekipmanların hepsinin güvenlik ölçümleri, testleri yapılıyor. Bunlar uluslararası sertifikalandırılmış ürünler. Yani hani en ufak bir sapma hatası varsa bu ürün zaten piyasaya sunulmaz. Dünya standartlarında kullanılan malzemeler bunlar. Bu sertifikası olmayan hiçbir malzeme asla zaten alana sokulmuyor. O yüzden malzemeyi giydikten sonra güvenli bir şekilde bütün atlayışlar, bütün işte ne bileyim yürümeniz bile hani yolda caddede karşıdan karşıya geçmek daha güvensiz inanın. Ama bu malzemeleri giydikten sonra eğer her şey işte matematiğine göre hesaplanarak yapıldıysa ve testleri de yapıldıysa eğer bu işin sorunsuz bir şekilde atlayışlar gerçekleşebiliyor. Yani hiçbir böyle yükseklik sınırımız yok. 50 metreden de atlayabilirsiniz, 250 metreden de atlayabilirsiniz. Eğer zaten sizin için yani hiç tecrübesi olmayan birisi için riskli bir bölgede atlıyorsak biz bunu zaten açmıyoruz onlara. Biz ekipler olarak, rope jumping ekipleri olarak bazen böyle uluslararası toplantılarımız oluyor bizim. Rope jumping ekipleri olarak bir araya geliyoruz ve böyle çılgın deneyimler yapıyoruz ama bu mesela halka açık değil. Biz tamamen kendimiz yaptığımız, tamamen profesyonel.

0: profesyonel ekiplerle yapılan atlayışlar oluyor. Ama kişiler açtığımız bütün egzersizlerimiz kesinlikle tecrübesiz olan insanlar için de güvenli. Asla böyle düşünmelerine gerek yok. İlk atlayışım benim, yapabilir miyim? Yükseklik sınırı var mı? Hayalinizdeki yüksekliğe gelebilirsiniz.
1: Bütün teknik kontroller yapıldı, önlemler alındı. Teknik açıdan, güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yok. Her şey hazır. Ama sanırım burada bitmiyor. Burada atlayışı yapacak kişinin de belirli özellikleri taşıması, sağlık olarak buna uygun olması şartı arıyorsunuz mutlaka, değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Şöyle ki
1: Neler
0: bizim
1: bunlar?
0: ilk konuşma anımızdan, ilk karşılaşma anımızdan bizim egzitimize gelene kadar sürekli zaten iletişim halinde oluyoruz biz katılımcılarla. Daha ilk bize soru sorduklarında baktık ki hani gelmek istiyor, katılmak isteme aşamasına geldiğinde bunları bir sağlık kriterlerimizi gönderiyoruz zaten. Bu sağlık kriterlerinden birine sahipseniz eğer, risk kriterlerinden birine sahipseniz eğer atlayışınız uygun değildir. Lütfen bunu bize bildiriniz diye belirtiyoruz. Eğer risk kriterlerinin içerisinde ise en önemlisi kalp hastalığı. Kalp hastalığını kabul etmiyoruz. Tansiyon, yüksek tansiyon hastalarını kabul etmiyoruz. Şeker hastalarını kabul etmiyoruz maalesef. Bu şekilde kronik hastalığı olanları kesinlikle almıyoruz. Hamileleri kabul etmiyoruz. Bir sürü var böyle kriter.
1: Bunlar uluslararası standartlar olarak belirlenmiş, değil mi? Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu risk alanındaysanız bu atlayışları yapamıyorsunuz.
0: Tabii hiçbir rope jumping takımı bu şeyi riski kabul etmez. Şöyle düşünün, adrenalin size ekstra bir korku verecek, salınım verecek vücudunuza ve vücudunuzun ne şekilde reaksiyon, mesela korktuğunuzda tansiyonunuz yükselebilir, şekeriniz yükselebilir. Bu size farklı bir, vücudunuza bambaşka bir reaksiyon yaratacaktır ama o anda bizim egzitimizdeyseniz olay direkt bizim başımıza gelmiş olacak. Bu durumda bizim işimiz kirlenecek. Hani tamamen atladı ve ne bileyim şekeri yükseldi değil. O belki korkudan şekeri yükseldi halbuki ama o anda etkinlikte bulunuyordu bu yüzden. Bu yüzden biz bunları söylüyoruz. Bakın hani ben sizin şekerinizi ölçemem geldiğinizde ama böyle bir hastalığınız varsa bu risklidir. Lütfen etkinliğe gelmeyin. Yine de bize söylemeyip geliyorsalar bir kere daha biz bunu sorguluyoruz atlayış öncesinde. Gene söylemiyorsa bizim yazılı onan formumuz var.
1: Evet.
0: Bu in kabul ediyorlar bu şartları. O onan formlarımızda yazıyor. Bakın size biz iki defa daha önce sorduk zaten. Burada da yazılı olarak okuyun bunu. Yazılı olarak da okuyup ve imzalıyorlar bunları. İmzaladıktan sonra artık biz hani kimsenin ne bileyim sağlık geçmişini
1: Evet.
0: sorgulamıyoruz. Yani bu saatten sonra da kendi rızasıyla kabul etmiş oluyor. Ve bizim bilgimiz dışında öyle bir şey yaparlarsa inşallah yapmazlar bu zamana kadar yapılmadı öyle bir şey. Öyle bir şey yaparlarsa da kendi sorumluluklarında olur bu şey ve bu onan formları imzaladıkları ve sorumluluğu aldıkları etkinliğe katılmış olurlar. Buna bizim bir müdahalemiz olamaz tabii ki. Başlarına şey geldiğinde kendileri kendi ayaklarını sıkmış olurlar. Bizim yaptığımız bir şey olmaz ama biz kesinlikle uyarıyoruz. Bu zamana kadar da hiç zaten benim şu hastalığım var kesinlikle geleceğim ya da ne bileyim ben size söylemedim ama benim bu hastalığım vardı diyen birisi çıkmadı. Aa benim tansiyonum var gelmiyorum o zaman deyip direkt onlar da vazgeçtiler zaten. Bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık.
1: Telafisi olmayacak bir durum çünkü hayati önem
0: Kesinlikle.
1: taşıyor onların
0: Evet.
1: beyanları. Herkes de çok duyarlı davranıyordur mutlaka. Size peki genellikle hangi insanlar geliyorlar? Örneğin yükseklik korkusu olan insanlar özellikle geliyorlar mı size bununla baş edebilmek, bu korkuyu yenebilmek için?
0: Kesinlikle. Çok güzel bir şeye değindiniz evet. O kadar çok var ki benim yükseklik korkum var. Hocam yenebilir miyim sizinle diye gelen inanılmaz çok katılımcı var ve birçoğu gerçekten bu yükseklik korkusunu aştılar. Şöyle bir örnek vereyim kulakları çınlasın. Yine bizim çok sevdiğimiz bir atlayışımız var. Kesinlikle çok aşırı derece korkusu olan bir bayandı. Belki 7 defa rampaya geldi, 7 defa da vazgeçti. 7 farklı etkinliğe geldi, çok pardon. Mesela biz Ankara'da atlıyoruz, Erzurum'da atlıyoruz, Mersin'de atlıyoruz. İşte şimdi Artvin'de Deriner Barajı'nda atlayacağız. Bir sürü atlama rampamız var bizim çok farklı yüksekliklerde. Her rampaya, her etkinliğe geldi atlamak için. Rampanın ucuna kadar geliyor ve bir şekilde yapamıyor, vazgeçiyor. Hani o anda kilitleniyor, alıcılarını kapatıyor böyle. Hani bizi sonuçta şey yapması lazım. Kendinizin, kendi rızanızla atlamanız gerekiyor. Biz kimseyi zorla asla atmıyoruz. Kendi rızasıyla bize atlamak istiyorum demediği sürece biz asla ona müdahale etmiyoruz. Her zaman böyle destek olarak yapabilirsin, güç vererek aşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bir türlü olmadı bu arkadaşımızın. 7. atlayışında bizim

0: hocalarımızdan bir tanesiyle tandem atlayış yaptılar. Tandem atlayış birlikte atlamak oluyor. Eğitmene bağlıyorsun onu ve birlikte atlıyorlar. Bu atlayışla birlikte böyle bir ufak bir özgüven geldi ve bir sonraki atlayışında, 8. atlayışında kendisi tek başına atladı ve hepimiz oturup ağladık böyle o atladıktan sonra. İnanın artık böyle her etkinliğimize geliyor ve atlayamadan geri dönüyor. Biz o kadar üzülüyorduk ki. Sonra atladı ve şu anda 13. atlayış için buraya gelecek. O atlayıştan sonra artık yükseklik sınırı tanımıyor. Her yüksekliğe geliyor rampanın ucunda. Yani çok böyle acayip bir özgüveni değişti. Bütün korkuların artık diyor beni hiçbir şey korkamaz diyor.
1: Değil mi?
0: Ve evet işte bu yükseklikten aşağıya bakamayan kız şu an bizimle atlıyor. Kanyoning eğitimleri aldı, kanyonlara gidiyor, ipin işleri yapıyor vesaire. O kadar çok değişti ki hayatı, inanılmaz bir özgüven ve biz hani bu başarı bizim de başarımız gibi hissediyoruz ve hala duygulandım şimdi anlatırken bile. Çok güzel bir duygu gerçekten bunu paylaşmak. Bu şekilde atlayamayan o kadar çok arkadaşımız var ki hepsine biz asla vazgeçme, bakın ilk defa olmayacak diye bu asla sizi yıldırmasın. Bugün o gün değil ama bir kere daha deneyebilirsin, bir kere daha gelebilirsin ve geneli İkinciye mutlaka gelip deniyorlar ve ikinci de atlıyorlar. Çünkü hani atladıktan sonra yani atlayamayınca vazgeçince pişman oluyorlar. Bir sonraki atlayışları görünce ya herkes atladı ben niye atlayamadım? Kendinde böyle bir savaş açıyor büyük ihtimalle ve sonrasında tekrar geldiğinde bunu başardığında o da biz de inanılmaz mutlu oluyoruz herkese bu başarıyı yaşattığımız için.
1: Sizin enerjinizden ne kadar keyifli olduğunu, bir eğitmen olarak da onların bunu başardığında neler hissettiğinizi anlayabiliyoruz. Her ne kadar biz çok adrenalinli yüksek bir spor diyebiliriz sanırım yanlış olmaz.
0: Evet.
1: Olarak görsek de sizin için farklı anlamlarda ifade ediyor elbette bir eğitmen olarak. Bundan sonraki etkinliğiniz nerede olacak?
0: Henüz etkinlik planlaması yapılmadı. Şöyle bizim etkinliklerimiz ortalama 1,5 ayda bir farklı lokasyonlarda etkinlikler düzenliyoruz biz. Öncesinde mutlaka yazı gönderiyoruz tabii ki de kurumlara, üst kurumlarımıza. Şu tarihler arasında bizim işte etkinliğimiz olacaktır izin verirseniz diye. Bu yazıların cevaplarını beklememiz gerekiyor. Henüz planlanmadı desem inşallah sizi üzmemiş olurum.
1: Peki etkinlikleri takip etmek isteyenler bu bilgilere nereden ulaşabilirler?
0: Sosyal medya hesabımızdan ulaşabilirler. RJ, Rize Jandarma Macera. Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Yine Instagram hesabımızda web sitemizin ve WhatsApp hattımızın da numaraları mevcuttur. Buralardan bize yazarak takip edebilirler. Her zaman istedikleri soruları sorabilirler.
1: Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İnsanların kanatları yok ama uçmak istedikten sonra da aslında sebepleri var. Farklı farklı şekillerde uçabiliyorlar. Bunu bir keyfe dönüştürmek de sizlerin sayesinde oluyor. Teşekkür ediyoruz biz size ve son sözlerinizi almak istiyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz ilginiz için, bizi programınıza davet ettiğiniz için. İnşallah sizleri de bir gün etkinliklerimizden birinde rampada görürüz. Çok sağ olun, adrenalinle kalın diyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, RJ Macera ekibinden Sayın Hanife Vahdin ile konuştuk. Rope Jumping sporu ile ilgili kendisinden bilgiler aldık. Programımız güzel bir müzik eseriyle devam edecek.

Uçurdum da uçurdum. Eda Özülkü'nün sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Haluk Levent'in sesiyle devam ediyor hayatın içinden. Alışamadım.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemodiyaliz hemşiresi Hilal Olgun, aynı zamanda başarılı bir Türkiye ralli pilotu. Hayatını hastanedeki şifa dağıtan mesleğiyle pistlerdeki adrenalin dolu otomobil sporları arasında başarıyla dengeliyor kendisi. Onun bu ilginç yaşam hikayesini kendi ağzından dinleyeceğiz bu dakikalarda. Telefon hattımızın ucunda kendisi şu an. Sayın Olgun, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. İyi, sağ olun. Sizi sormalı.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Çok iyiyim hatta. Teşekkür ederim.
1: İyi olmanıza sevindik. İki ayrı branş, iki ayrı iş görüyoruz aslında. Ama dahası da var galiba. Çünkü şimdi sosyal medya hesabınızı da inceledik. Başka sporlara da yine ilgi var. Ama bunlardan en öne çıkan galiba ralli oluyor. Önce tabii hangisi başladı? Hemşirelik mi? Ralli pilotluğu mu? Şöyle biraz geçmişe gidelim ve hikayenin ilk kısımlarını dinleyelim. Nasıl başladınız bu yolculuğa?
2: Aslında şöyle, hani benim otomobil sporlarına, otomobile olan merakım tabii ki çok çocukluğuma dayanıyor. Ama otomobil sporlarına başlangıcım tabii ki o kadar erken bir yaşta olmadı. Önce mesleğimi elime aldım. Daha sonra da otomobil sporlarına şöyle bir girişle başlamış oldum aslında. Yarışlarda gözetmen olarak, gözetmen hakem olarak başladım. Sonrasında işte gözetmenlik yaparken, ki o da gerçekten çok keyifli bir alan ama.
1: Daha öncesinde peki içinizde var mıydı böyle bir tutku? Yani ralli sporlarına olan bir ilginiz söz konusu muydu?
2: Kesinlikle, evet.
1: Hep vardı küçüklükten vardı. Gelen.
2: Evet, izliyordum. Evet. Araba kullanmayı bir an önce öğrenmek.
1: Peki bunun sebebi nedir? Dedim. Ailede ralli sporlarıyla uğraşan birisi mi var? Otomobil tutkunu olan birisi mi var?

0: Aslında ailede yok.
1: Evet.
0: Ama benim böyle küçüklüğümden beri adrenalinli sporlara karşı bir merakım var. Dediğiniz gibi evet, ralli benim şu anda en büyük tutkum ve çok keyifle yaptığım bir spor. Ama bunun dışında işte yamaç paraşütü, at biniciliği, bunları da çok keyifle yapıyorum. Ama ralli şu anda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilot olarak yarışıyorum ve şu an hayallerimi yaşıyorum
1: Çok
0: diyebilirim.
1: güzel. Şimdi önce hakemlik dediniz. O kısım
0: Evet.
1: nasıl başladı? Yani bir ralli organizasyonunda hakem olmak gibi bir hayaliniz, isteğiniz var mıydı öncesinde peki? Yoksa en başından beri hedefiniz ralli pilotu olmak mıydı?
0: Aslında hedefim tabii ki yarış pilotu olmaktı. Ama hakemlik tamamen tesadüfen oldu. Benim üniversiteden bir arkadaşım bahsetti yarış hakemliğinden. Ve bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü bu şey demek oluyordu benim için. Bir adım atmak demek oluyordu. Hemen eğitimlerini aldım. Eğitimlerini de Türkiye Otomobil Federasyonu, Otomobil Sporları Federasyonu veriyor, TOSFED. Oradan gözetmenlik eğitimlerini aldıktan sonra yarışlara hakem olarak başladım.
1: İlk yarış ne
0: Sonra
1: zaman oldu peki?
0: ilk yarış Türkiye'deki böyle en uzun ve uluslararası bir yarış olan Transanatolia yarışıyla oldu aslında. Samsun'dan başlayıp İzmir'de biten bir yarıştı. 7 gün süren uzun soluklu bir
1: Hakikaten çok uzunmuş.
0: yarıştı.
1: Zor olanla başlamışsınız diyebilir miyiz?
0: Benim biraz öyle oldu.
1: Evet.
0: Ama orada sağ koltuktaydım. Kopilot olarak yarıştım.
1: Evet.
0: 2 yıl öncesine kadar da Türkiye Rally Şampiyonası'nda kopilot olarak da yarıştım. Benim biraz hikayem şöyle devam etti aslında. Böyle biraz basamak basamak ilerledim ve geçen yıl otokros yarışlarında pilot olarak yarıştım. Bu yıl da dediğim gibi Türkiye Rally Şampiyonası'nda 3
1: Değil mi?
0: yarışımızı geride
1: Yani
0: bıraktık.
1: aslında adım adım gidilmiş. Hemen
0: Evet.
1: pilotluk koltuğuna oturulmamış. Önce bir hakemlik var, sonra kopilot var, şimdi de direksiyonda görüyoruz sizi.
0: Evet.
1: Yani bu da aslında her şeyin bir anda olamayacağını, sabretmemiz gerektiğini, güzel şeylerin adım adım inşa edildiğini mi gösteriyor bize?
0: Yani şöyle, bu benim isteğim bu şekilde olduğu için oldu. Tabii
1: Temelden öğrenmek
0: ki
1: için mi
0: evet,
1: ralliyi?
0: kesinlikle. Çünkü rally çok uzun soluklu ve çok disiplin gerektiren bir yarış. Ve araç içinde tek başınıza yarışmıyorsunuz. Yanınızda bir kopilotunuz
1: Kesinlikle.
0: oluyor.
1: Orada da tabii
0: Ben
1: çok hızlı olmak, pratik olmak gerek değil mi? Üst üste kelimeler. Yani onu da ralli pilotunun nasıl anladığını anlamıyoruz, şaşırıyoruz bazen. Çünkü sağa dön sola dön çok hızlı cereyan ediyor her şey. Araba da çok süratli. Anlamak da
0: kesinlikle.
1: biraz zor ama alışınca herhalde
0: Alışınca çok
1: oluyor, değil mi?
0: keyifli. Ben de bu sistemi öğrenmek adına önce kopilotluk deneyimini yaşamak istedim açıkçası. Çünkü belli bir sistematikte ilerliyor. Ve o sistematiği, yarışın dinamiğini öğrenmek adına benim için çok ciddi tecrübeler kazandırdı. Şimdi bu yıl Türkiye Rally Şampiyonası'nda geçen yıllarda kazandığım tecrübelerin çokça faydasını görüyorum
1: Evet.
0: açıkçası.
1: Şimdi peki esas yaptığınız iş diyebileceğimiz hemodiyaliz kısmı orayla ilgili neler söylersiniz? Meslek ne zaman başladı?
0: Şöyle, ben aslında Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum ve
1: Evet.
0: 18 yaşımdan sonra çok erken bir iş hayatına başlangıç yapmış oldum. Sonrasında işte iş tecrübelerim oldu ve devlet memuru olarak atandıktan sonra da yaklaşık bir 14 yıldır da bu mesleği devam ettiriyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Çok hemşirelik mesleği de özveri gerektiren ve gerçekten çok içinde bulunduğunuzda hemşirelik mesleği de sabır isteyen bir meslek
1: Sabır isteyen,
0: aslında.
1: kesinlikle dikkat, sakinlik, sabır
0: Evet.
1: gerektiren, hele ki
0: Evet.
1: hemodiyaliz ünitesi
0: Kesinlikle.
1: bambaşkadır. Ama şimdi ralli pistleri de tam tersine hız istiyor, değil mi? Saliselik kararlar, yüksek heyecan isteyen bir yer. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? İki uç nokta var çünkü.
0: Evet, aslında öyle görünüyor ama hemşirelikte de çok hızlı kararlar verdiğiniz zamanlar oluyor. Yani işte ani gelişen şeyler olabiliyor hemşirelik mesleğinde de.
1: Evet.
0: Orada da zaman yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor. Dediğiniz gibi benzer noktaları var, çok ayrı noktaları da var. Benim hemşirelik mesleği benim başka bir tarafımı aslında geliştiriyor.
1: Evet.
0: Otomobil sporları da benim işte hayattaki bu adrenalin, heyecan tutkumu besliyor.
1: Besliyor. Peki birbirlerini besledikleri olur mu zaman zaman? Mesela sağlık sektöründeki kriz yönetimi ve soğukkanlık
0: Kesinlikle.
1: becerisi, rally
0: Kesinlikle.
1: aracının içindeki o ortamı, o havayı besliyor mu? Böyle avantajları var mı?
0: Aslında şöyle, rally'deki o heyecan ve dediğiniz gibi aksiyonlu anları yaşatması o sporun sizin şey katsayınızı arttırıyor aslında. Dayanıklılık katsayınızı arttırıyor. O katsayınız arttığında da hayatta da, yani sadece mesleğimde değil, hayatta da birçok katkısı oluyor. Rally'de bizim zaman karnelerimiz olur ve hani her yere böyle belli zamanlarda ulaşmamız gerekir. Zaman karnesi tutarız. Burada da zaman yönetimi çok önemlidir bizim için. Yani aynı zamanda hayatımda da zaman yönetiminin çok farklı değiştiğini, çok daha düzene girdiğini fark ediyorum ve birebir yaşıyorum aslında.
1: Birbirlerini de destekliyorlar aynı zamanda ama
0: Kesinlikle.
1: farklı oldukları alanlarda söz
0: Evet.
1: konusu diyorsunuz. Şimdi tabii mesai arkadaşlarınız veya gelen hastalar sizi zaman zaman o tulumun içerisinde görüyorlardır veya videolardan değil mi? Canlı canlı olmasa da direksiyon başına geçtiğinizde onlar neler söylüyorlar? Sizi öyle görmeyi ummayanlar belki oluyordur.
0: Şöyle, ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Çünkü çalıştığım birimde de, ailemde de, çevremde de ben yaptığım sporla ilgili çok destekleniyorum. Hastanedeki çalışma saatlerim, nöbetlerim, mesai doldurma kavramım da benim yarış planlarıma göre ayarlanabiliyor. Lisanslı yarıştığım için buna göre işte idari izinli olabiliyorum yarışlarda. Çünkü
1: Evet.
0: yarışlar Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor. Bu sene Türkiye Rally Şampiyonası 7 yarıştan oluşuyor. Bir sonraki yarışımız Kapadokya'da olacak Ağustos ayında. Ama dediğim gibi, yani ben çalışma arkadaşlarımdan, mesai arkadaşlarımdan, hatta işte diyaliz hastalarımızdan ve yakın çevremden çok güzel destek alıyorum bu konuda.
1: Destekler de geliyor. Aileden
0: Evet.
1: gelmesi tabii çok önemli. Paha
0: Kesinlikle.
1: biçilemez bir destek hakikaten. Yakınlardan geliyorsa ne mutlu. Tabii zaman ayırmak ikisine birden aynı zamanda bir zaman yönetimi becerisi de gerektirir. Değil mi Sayın
0: Evet.
1: Olgun? Bu ikisini nasıl sağlıyorsunuz? Hem de örnek
0: Yani
1: olsun
0: çok
1: hepimize. Buyurun.
0: planlı, programlı davranmam gerekiyor tabii ki. Şöyle bir kolaylığı var. Yarış tarihleri sezonun başında
1: Evet.
0: açıklanıyor federasyon tarafından. Ve o tarihleri ben mesai tarihlerime göre, mesai çalışma şeklime göre planlıyorum. Yani ne yaptığım meslekle alakalı bir işte aksaklık yaşıyorum, ne de işte sevgi duyduğum, tutku duyduğum sporu yapmakla ilgili bir problem yaşamıyorum. Tabii bunu ikisini bir arada yürütürken zorlukları ve benim açımdan yoğun bir program olması yorucu olabiliyor zaman zaman. Ama ben şöyle düşünüyorum, sevdiğimiz işleri yaptığımızda o yorgunluklar inanın çok hızlı geçiyor. Ben de o şekilde oluyor. Ya benim çok zaman oldu yarışların ertesinde nöbet tuttu. Ama sanki hiç işte o yorucu tempodan çıkmışım gibi hissetmedim hiçbir zaman. Dediğim gibi tutkuyla yaptığımız işler yorucu olsa da şey olarak, mental olarak yorucu olmuyor.
1: Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Tatlı bir
0: Kesinlikle.
1: yorgunluğa dönüşüyor
0: Evet.
1: diyorsunuz. Önümüzdeki yarış ne zaman peki?
0: Bir sonraki yarışımız 22-23 Ağustos'ta Kapadokya'da olacak. Kapadokya Rally.

0: Şimdi hazırlıkları yapılıyor ve toprak rally olacak.
1: Daha önce gitmiş
0: Yarışma.
1: miydiniz? Orada bir yarışma şansı
0: Evet.
1: buldunuz mu?
0: Evet, geçen yıl da burada Kapadokya Rally'sinin ulusal şampiyonası
1: Evet.
0: yapılmıştı. Ama kopilot olarak yarışmıştım.
1: Şimdi
0: Bu
1: artık
0: sene,
1: direksiyondasınız.
0: evet, bu sene Nevşehir'de direksiyon başında rally'yi tamamlamayı ve puanımızı almayı hedefliyoruz kopilotumla beraber. Bu arada benim kopilotum da kadın bir kopilot.
1: O harika bir ekip. Yoksa
0: Özlem,
1: o da mı
0: evet.
1: hemşire?
0: aslında o da evet hemşire. Şu anda
1: Evet.
0: yapmıyor hemşirelik mesleğini ama o da yıllarca bu mesleğe gönül vermiş,
1: Takımın bir
0: emek
1: ismi var mı
0: vermiş
1: peki?
0: birisi. Şu anda biz bireysel olarak yarışıyoruz. Tabii ki ilerleyen
1: Ama bir ismi
0: zamanlarda
1: olsaydı herhalde hemşireler olurdu.
0: olurdu.
1: Olurdu değil mi? Güzel de olurdu.
0: Kesinlikle.
1: Dünyada, Türkiye'de örnekleri var mı bunun? Yani hemşirelerin bir araya gelip veya bir sağlık çalışanının rally pilotu olarak katıldığı
0: Şöyle aslında
1: yarışmalara.
0: Türkiye'deki otomobil sporları için konuşuyorum. Kadın sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Ve dediğiniz gibi sağlık çalışanlarından da yarışan, kopilot olan, pilot olan arkadaşlarımız da var. Bir doktor arkadaşımız var. Sonrasında evet bir hemşire arkadaşımız daha var. O Antalya'da tırmanma yarışıyor bu sezon. Yani çok mutluluk veriyor bu bana. Çünkü Türkiye'de de otomobil sporlarında yurt dışına göre kadın sporcu sayısı oldukça iyi. Ve bunun giderek artacağını da görüyorum.
1: Umut ediyoruz, şahit
0: Evet.
1: oluyoruz. İşte böyle
0: Evet.
1: güzel örnekler var. Gerçekten inşallah önümüzdeki şampiyonada güzel sonuçlar alırsınız. Tebrik ediyoruz bir kez
0: İnşallah.
1: daha. Kolaylıklar diliyoruz
0: Çok
1: Sayın Olgun.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Güzel bir söyleşiydi. Yolunuz açık olsun. Tekerinize taş değmesin diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça
1: Selamlar
0: kalın.
1: herkese. Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemodiyaliz hemşiresi Hilal Olgun'u konuk ettik bugünkü programımızda. Aynı zamanda başarılı bir Türkiye ralli pilotu kendisi. Şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz.

0: Türün Tanıkları.
1: Değerli dinleyenlerim, ben İhsan Eyüboğlu. Bir Kültürün Tanıkları programında yine beraberiz. Bugünkü konuğum çok değerli bir müzisyen kardeşimiz. Kendisi çocukluğundan beri müziğin içerisinde olan, güzel sese sahip olan bir kardeşimiz. Ben kendisine hoş geldin diyorum. Ahmet Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Ahmet Adanur. Ahmet Bey, kısa bir özgeçmişimizi anlatabilir misiniz?
2: Belli anlatayım. 1955 Yomra doğumluyum. Doğru. Trabzon Yomra. Yomra'nın Özdil bölgesinden. 12 yaşıma kadar Özdil'de
1: kaldınız.
2: Kaldık, okuduk. Oradaki ilkokulu bitirdik. Yani ta o dönemlerden beri halk müziğine, daha doğrusu bütün müziklere ama halk müziği birinci sıraya koyabilirim. O zamanlarda bir radyomuz vardı. Abim askerden getirmişti orada. O zaman her evde radyo yoktu.
1: Yok.
2: Ondan dinlerdik işte. Bir merak saldı bana. O gün bugündür halk müziğinin içindeyim. Şimdi. Olabildiğim kadar.
1: Evet. Trabzon'a geldikten sonra ne işle meşgul oldunuz?
2: Hocam önce amatör olarak bu işe
1: müziğe başladık.
2: O zamanlar zaten biliyorsunuz tabii ki bizden çok daha tecrübelisiniz. Çok daha bilgi birikiminiz fazladır. O zamanlar böyle müzik derneklerini ben şahsen bilmiyordum yani.
1: Yoktu.
2: Sadece radyodan dinlerdik, kulağımızdan aldığımız kadarıyla söylemeye çalışırdık. Zaman ilerledikse tabii bunu geliştirmeye çalıştık.
1: İş olarak değişti. İş olarak
2: hocam ben önce yorgancılık yaptım. Evet. 20-25 yıl yorgancılık yaptım.
1: Evet.
2: Dükkanımız vardı. Dükkan açtık falan. Ondan sonra kısmet oldu. Rahmetli Atay Aktuğ Başkan döneminde, Allah mekanını cennet etsin. Rahmetli Atay Aktuğ döneminde belediyeye girdik sayenizde. İşte oradan emekli oldum. Şu anda Trabzon Bengüsü Mahallesi'nde kendi bir arazim var biraz. Orada ikamet ediyorum yıllardır.
1: Evet. Musiki çalışmalarını belediye çatısı altında, dernekler çatısı altında ondan sonra
2: yani
1: devam ettiniz.
2: Daha bilinçli olarak benim şu anda söyleşi yaptığımız İhsan Eyüboğlu hocam 1990 yılında Trabzon Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu kurmak için
1: yarışma açmıştı.
2: Meydan Parkı'nda otururken gazeteyi okudum, baktım yarışma var. Hatta bir arkadaş zorladı katıl diye falan.
1: Evet.
2: Ben de katıldım. İhsan abi tanımıyordum o zaman, İhsan hocamı. O yarışmada tanıdım ve bize geçer not verdi sağ olsun. Evet. Kendi korosuna aldı bizi ve bilimsel olarak
1: Bugün
2: yani 90 yılından beri biraz daha bilimsel olarak amatörce çalışıyoruz, profesyonelce yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Ahmet'im sadece Trabzon'da değil, il dışlarında da bu konserler verdiniz.
2: Hocam il dışlarında konserler verdik. Aklıma gelen Görele'ye gitmiştik. Beraber.
1: Evet.
2: Ondan sonra ben tabii
1: Bayburt'a
2: gittik. Gümüşhane'ye gittik.
1: Evet.
2: Oralarda konserler verdik sayenizde hocam. Bir de ben şahsi olarak müzisyen olduğumuz için Bando Mehter'de de görev aldım. Trabzon Belediyesi Bando Mehter takımında. Mehter takımıyla beraber Volkan Canaloğlu başkanımızla beraber Macaristan'ın Zigetvar kentine gittik.
1: Evet.
2: Oralarda konserler verdik Mehter takımıyla.
1: Evet.
2: Çok güzeldi yani.
1: İlgileniyorlar mı Macarlar?
2: Hocam öyle seviyorlar ki orada yani halk sokakta yürürken penceresinden el uzatıyor bize dokunmak için.
1: Ne güzel.
2: Öyle bir sevgi hissettik orada biz.
1: Evet. Kaç gün kaldınız orada? Kaç gösteri yaptınız?
2: Hocam 5-6 şehrine gittik.
1: Evet.
2: Her şehirde konserler verdik. Evet. Aç kaldık.

0: defa konserleri.
1: Evet.
0: Bir hafta 10 gün falan kaldık her gidişimde. Ben 3 defa gittim.
1: Yani müzik zaten evrensel, görüyor musun?
0: Evet,
1: Orada bile sizlere nasıl ilgi gösteriyorlar. Evet.
0: hocam orada başkanımız dedi ki bütün meziyetlerinizi burada gösterebilirsiniz dedi. Mehter takımından konserimizi verdikten sonra sivilleri giydik. Tabii geziyoruz orada. Bir haber geldi ki salondan sizi istiyorlar.
1: İstiyorlar.
0: Bir bağlama, bir de ben işte solist olarak sizi istiyorlar. Geldik salona. Rahmetli Yakup Kalaycı kardeşimiz, Allah rahmet eyle.
1: Bağlama çaldı.
0: Evet, o bağlama çaldı. Ben türkü söyledim orada. Dilimizden anlamıyorlar ama
1: Müziğin
0: dilimiz, yani asılları
1: güzelliğinden
0: Türk
1: ilgileniyorlar.
0: soyundan gelme onlar da.
1: Tabii.
0: Onun için yani tercüman bir bayan vardı. O bazen düzeltiyordu, yani onların anlayacağı şekilde söylüyordu. İşte böyle bir gezilerimiz
1: Bir
0: oldu hocam.
1: maceranız
0: Maceramız oldu
1: olmuştu.
0: yani.
1: Demek ki musiki çok güzel bir şey. Her
0: Çok
1: yere, her
0: hocam.
1: yerde sevilen, her yere giden. İyi
0: Sayın
1: ki
0: hocam.
1: müzisyen olmuşuz, değil mi?
0: Sayın hocam. Yani oraları biz kendi imkanlarımızla gidip
1: Mümkün değil.
0: gezmek, o tadı almak mümkün
1: Mümkün değil.
0: değildi yani
1: Mümkün değil.
0: şahsımız adına.
1: Mümkün değil. Trabzon'da çok konserler verdiniz. Enteresan konserler, sanatçılarla. Onu biraz
0: Hocam
1: açabilir misin?
0: şöyle anlatayım. İşte o 1990 yıllarında kurulan koroda hocamız sanatçıları getiriyordu.
1: Evet.
0: Önce diyelim 2 saat konserimiz sürüyorsa 1 saatini misafir sanatçıya ayırıyorduk.
1: Evet.
0: 1 saatini biz koro olarak
1: Evet.
0: icra ediyorduk.
1: Evet.
0: Öyle çok sanatçılar
1: Geldi.
0: getirdiniz sayın hocam. Hiç unutmam.
1: Çok doğru.
0: Mehmet Erenler, Allah
1: Mehmet
0: rahmet
1: Erenler.
0: eyle. Mehmet Erenler ilk gelmişti galiba.
1: Evet.
0: Ondan sonra Muğlis Akarsu geldi.
1: Ali Ekber Çiçek.
0: Ali Ekber Çiçek, Ekrem Çelebi.
1: Evet.
0: Bunlar hep bizim Trabzon
1: Toprağını
0: Hamamızade Kültür
1: çiğnedi.
0: Merkezi'nde, evet.
1: Toprağını çiğnedi. Evet.
0: Evet,
1: Allah
0: hepsi
1: rahmet eylesin. Tabii
0: amin,
1: güzel
0: amin.
1: sanatçılardı.
0: Ama şey, hepsi abim benim, büyük saygı duyduğum hocalarımız ama Muğlis Akarsu hocama.
1: Evet. Müldüs Akarsu çok
0: Onu çok sevmiştim, sesini. Çok
1: yetenekli
0: güzeldi.
1: bir insandı. Evet.
0: Evet.
1: Evet. Sevgili kardeşim, müzisyen olmak isteyen gençlerimize neler tavsiye edersin?
0: Şimdi çok önemli bir konu hocam. Müzikle uğraşan, daha doğrusu insanlar, kötü olma şansları yok yani.
1: Yoktur.
0: Şimdi
1: Olamaz.
0: o gençlerimiz de yani kendilerini kötü yollarda bulabiliyorlar. Hele hele son zamanlarda, son
1: Onun için
0: dönemlerde.
1: dikkatli olmaları lazım.
0: Dikkatli olmaları lazım. Böyle
1: Çok çalışmaları lazım.
0: müzik korolarına,
1: Bilimsel yerlerde
0: bilimsel
1: çalışmaları
0: yerlere
1: lazım.
0: gitmeleri lazım.
1: Kendilerini
0: Sokakları
1: geliştirmeleri lazım.
0: bırakmaları lazım. Kendilerini heba etmeden
1: Sanata hizmet etmeleri.
0: müziğin, sanatla bir yerinden tutunsunlar yani.
1: Evet.
0: Ben tavsiyem o.
1: Ne yapmak istiyorsun bundan sonra?
0: Hocam bundan sonra dilim döndüğünce ve sağlığım el
1: Elverdikçe.
0: verinceye kadar müziğin içinde olmaya çalışacağız hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Biz
0: teşekkür
1: de bundan
0: ederim.
1: sonra sizlere başarılar, sağlıklar diliyoruz.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Bugün bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: En
0: ederim
1: kısa
0: hocam.
1: zamanda yine görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.
0: İnşallah
1: İyi günler
0: görüşürüz
1: diliyorum.
0: hocam.
1: Sağlıklı
0: Çok
1: günler diliyorum.
0: teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. İyi günler
0: İyi
1: diliyorum.
0: günler efendim. Sağ olun.

Sabahat Akgiraz, yaktın yandırdın beni dedi sevgili dinleyicilerimiz. 12.50'yi gösterdi bu arada. Saatler yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna yaklaşıyoruz. Yıldız Çam, sırayı alan sanatçı. Bahçe duvarından açtım diyoruz.

0: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programında bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı Serpil Aydemir hazırladı, şarkıları, türküleri seçti, konukları, konuları belirledi kendisi. İşin mutfağındaydı bugün için. Sesimizi, soluğumuzu özenle taşıdı Rıza Kağan Yıldırım ve ben Tutuş Fidan. Programı sundum sevgili dinleyiciler. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizi bulsun. Günün geri kalanında sağlık, mutluluk, afiyet, huzur hiç eksik olmasın hayatınızdan diyoruz. Ve sözü Tan Taşçı'ya bırakıyoruz bugün son olarak. Olmazsan olmaz diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri için taziye mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırındaki Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. FETÖ ile iltisaklı 2702 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. ABD İran'a yeni saldırılar düzenledi. KPSS başvuruları yarın sona erecek. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bileceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat

0: üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye başsağlığı diledi. Erdoğan mesajında "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı. Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunduğunu belirtti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Duran mesajında merhumu Katar'ın kalkınmasına, bölgesel istikrarın güçlenmesine ve Türkiye ile Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet adamı olarak andı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok" dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti.
1: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital alanın milli güvenliğin bir parçası olduğuna dikkati çeken Duran, FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı sürerken Hürmüz hattında gerilim yeniden yükseldi. İran Devri Muhafızları Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir rotada ilerlemeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durdurulduğunu açıkladı. Bunun ardından boğaz tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Devri muhafızları Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacak mesajını paylaştı. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı bölgesi Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtildi. Düşman bu olayı bir bahane olarak kullanıp herhangi bir hata yaparsa şiddetli bir karşılık verilecek. Amerikan Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır denildi. İran'ın müdahalesi sonrası ABD bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini öne sürdü. Buna karşılık ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırının bir hafta içinde gerçekleşen 3. saldırı dalgası olduğu belirtildi. ABD'nin saldırılarıyla İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Sirik, Caz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran basınında Bahreyn ve Kuveyt'in de bu saldırılara iştirak ettiği iddiası yer aldı. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. Türkiye ile Kanada arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kanada Başbakanı Mark Carney NATO zirvesi kapsamında konuyu değerlendirdi. Görüşmede anlaşmaya dair müzakereler başladı. İki ülke arasında yaz dönemi boyunca kapsamlı ve yoğun bir diplomasi yürütülecek. Teknik çalışma gruplarının kapsam belirleme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından müzakere çerçeve belgesi hazırlanacak. Bunun ardından mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerle muhtemel anlaşmaya ilişkin değerlendirmelere odaklanılacak. Ticaret Bakanlığı, müzakere sürecinin tüm paydaşların katkısıyla yürütülmesini amaçlıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla diğer ilgili tarafların görüş ve önerileri alınacak. Elde edilecek katkılar doğrultusunda Türkiye'nin müzakere pozisyonu bütüncül bir yaklaşımla oluşturulacak. Müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 740 milyon 223 bin doları buldu. Serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacminin daha da artması hedefleniyor. Hayvan kaçakçılığı ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı. Yapılan incelemede sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla yurda getirilmeye çalışılan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaban hayvanlarının Türkiye'nin taraf olduğu nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında bulunduğu belirtildi. Ekiplerimizin her türlü canlı hayvan kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürmektedir ifadesi kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. İstanbul Kartal'da aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. Gözaltına alınan ve ehliyetine el konulan sürücüye 136 bin lira ceza uygulandı. Araç trafikten men edildi. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları yarın sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da bitecek. Başvuru süresinde işlemlerini tamamlamayan adaylar yalnızca ÖSYM tarafından belirlenen günlerde ek başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. KPSS lisansa başvuran tüm adayların 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak genel yetenek genel kültür oturumuna katılması zorunlu bulunuyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Dil hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sıcaklık yükselecek. Güneydoğu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları salı gününe kadar iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yeni haftada hava durumu değişiyor. Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte sıcaklık kuzey kesimlerde mevsim normallerine, kuzeybatıda ise yer yer normallerin altına inecek. Ve 3 büyük ilde bugün hava durumu, başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33 derece. İstanbul az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece. İzmir'de ise az bulutlu ve açık hava etkisini koruyacak, termometreler 36 dereceyi gösterecek. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri için taziye mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırındaki Zirvintepe üst bölgesini ziyaret etti. FETÖ ile iltisaklı 2702 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

ABD İran'a yeni saldırılar düzenledi. KPSS başvuruları yarın sona erecek. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.

0: son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci Al Jazeera ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Wimbledon'da tekler finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise bugün Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Çankırı 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Denizli ve Siirt 39, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Düzce ve Kastamonu 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29'da 31. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki yüksek standartlı demiryolu yapım işi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.
9: Üç kişi ne konuşur?
10: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Geçen hafta yapay zeka çağında insanın emeğini, mesleğini, eğitimini ve gelecek kaygısını konuşmuştuk. Yapay zeka işimizi mi alacak sorusuyla başladık. Ama orada kalmadık. Çünkü gördük ki mesele sadece mesleklerin geleceği değil, insanın kendisini nasıl tanımladı. Bugün aynı konunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez biraz daha derine ineceğiz. Yapay zeka çağında insanı insan yapan şey ne olacak? İşte bu

0: sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Empati, ahlak, yaratıcılık, sorumluluk ve anlam hala insana mı ait? Makineler hızlandıkça insan neyi korumalı? Hazırsanız başlıyoruz. İlk soruyu şöyle açayım. Sümeyciğim, seninle başlamak istiyorum. Yapay zeka birçok şeyi hızlı yapabiliyorsa insanın değeri hızın dışında nerede aranmalı?
1: Geçen bölümden sonra ben en çok şunu düşündüm ki geçen bölümde de dile getirmiştim. İnsan makineyle aynı zeminde yarışsa zaten yorulur. Çünkü biliyoruz ki makine daha hızlı, işte daha hızlı bir şeyler yapabiliyor, ölçebiliyor, üretebiliyor. İnsan bu yarışta kendini sürekli eksik hissedebilir. Ama belki mesele makine kadar hızlı olmak değildir diye düşünüyorum. Yani belki insanın asıl değeri hızda değil, anlam kurmada, ilişki kurmada, sorumluluk almada ortaya çıkar. Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Bir taziye mesajını yapay zeka yazabilir. Çok üzgün, çok zarif, çok ölçülü cümleler de kurabilir ya da bir ayrılık mesajını. Ama o mesajın arkasında gerçekten üzülen bir insan yoksa bir eksiklik hissedilir diye düşünüyorum. Çünkü ilişkilerde mesele sadece doğru cümleyi kurmak değil, o cümlenin arkasında sizin olup olmadığınız. Bir de şu çok tehlikeli bir şey gibi geliyor. Neden her şeyi çok düzgün ifade etmek zorundayız? Ya yani bir duygu o kadar da düzgün ifade edilmek zorunda mı? Bunu görüyoruz çünkü bir herhangi birine bir mesaj atarken vesaire, tamam resmi bir şeyse evet bu konuda yardım alınmalı, ama ya sıradan iletişimdeki mesajları da yapay zeka yazdırmamalıyız bence. Bu biraz hayatımıza mükemmelliyetçilik düşüncesini gizli gizli uygulamak gibi geliyor.
2: Sümeyye, söylediğin şey aslında çok tanıdık bir yerden geliyor. Mesela bazen bir arkadaşımız bize uzun bir mesaj yazmış oluyor. Kırılmış ya da üzülmüş olabiliyor bununla ilgili. Ona cevap verirken kusursuz cümle kurmak zorunda değiliz aslında, senin de söylediğin gibi. Hatta bazen biraz o dağınık yazmak, biraz mahcup bir cevap daha samimi gelebiliyor. Çünkü o cümlede bir gerçeklik var. Arkasında bir insan olduğunu gösteriyor. Yapay zeka kusursuz cümle kurabilir, ama o kusursuzluk bazen insanı uzaklaştırır.
1: Bunu fark ettiğiniz oldu mu? Ben fark ettim. Yani o mesajı atma bana. Bir yapay zeka mesajı ve o kadar belli oluyor ki. Hiçbir şey yazmasa daha saygı değer hissederdim gerçekten. Ama o mesajın yapay zeka olması bana...
0: Peki bunu sana gönderen kişiye söyledin mi?
1: Hayır. Zaten iletişim bitirme üzerine bir mesajdı. Ve hani yapay zeka ile yazılması bana gerçekten...
0: İçinden dedin ki hak etmişsin. Ya iyi ki de bu ilişki bitiyor.
1: Aynen. İyi ki de dedim bu konuşmayı sonlandırıyoruz. Çünkü yapay zekaya ne diyebilirsiniz? Yani istiyorsan çok kötü cümle kur. Ama bana böyle bir mesaj atma. Bence bunu kimse yapmamalıyız arkadaşlar. Bu çünkü çok saygısız ve çok saçma bir şey diye düşünüyorum açıkçası.
2: Yani o zaman o insan ilişkilerindeki o pürüz aslında kötü değil. Bilakis çok kıymetli bir şey haline gelebiliyor. Çünkü bazen o tereddüt, mahcubiyet, duraksama bile bir güven veriyor insana. Çünkü ayrılıkla ilgili onun ne kadar büyük bir acı olduğuyla ilgili şarkılar, işte şiirler var. O kadar duygusal bir şeyi yapay zekaya yaptırmak aslında orada yaşayan bir insan olduğunu değil de bir robotla iletişim kurduğumuzu bize hissettiriyor.
0: Ve bu bizi çok temel bir ayrıma da getiriyor aynı zamanda. Yapay zeka ifade üretebiliyor ama o deneyimi taşımıyor. Yani bir şiiri açıklayabiliyor ama bir insanın o şiiri neden gece yarısı tekrar tekrar okuduğunu bilemiyor. Bunu açıklayamıyor. Ya bir taziye mesajını yazabiliyor ama yas tutamıyor mesela. Bir aşk mektubu yazabiliyor ama sevemiyor. Bir etik ilke sıralayabiliyor ama vicdan azabı çekemiyor. İnsan o yüzden anlamı sadece kelimelerle kuran bir varlık olmadığı için bedenle, hafızayla, pişmanlıkla, sevinçle, korkuyla bunu harmanlıyoruz. Yapay zeka için kelimeler arasında bir ilişki var ama insan kelimelerin arkasındaki o yaşanmışlığı aslında kelimelere döküyor.
1: Evet, burada biraz da yaratıcılık meselesi ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü yapay zeka evet şiir yazıyor, resim yapıyor, müzik üretiyor. Ama yaratıcılık hala insana özgü demek mümkün mü? Yani burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz?
0: Yani bu aslında zor bir soru. Çünkü yani bir ürün ortaya koymak açısından baktığımızda senin de söylediğin gibi bir şey ortaya koyuyor aslında. Bunu küçümsemek doğru değil. Çünkü bazen çok etkileyici görseller, iyi kurulmuş metinler, işte şaşırtıcı fikir kombinasyonları da üretebiliyor ama yani yaratıcılığı sadece yeni bir ürün ortaya koymak diye mi düşünmeliyiz? Bu çünkü birazcık bence meseleyi daraltmak oluyor. İnsani yaratıcılık çoğu zaman bir dertten doğuyor. Hani derdi olan ancak bir şeyler yaratır falan deriz ya. Bir eksiklikten, bir itirazdan, bir acıdan, bir arayıştan ortaya çıkıyor yani insanın yarattığı şey. İnsan bazen dünyayı olduğu gibi de kabul edemediği için üretiyor. Yani içinde ona karşı bir isyan geliştiriyor. Mesela senin

0: bahsettiğim bu mesajda eğer karşındaki insan bu duyguları zaten hissedebilmiş olsaydı bence o noktada kendisini ifade etmek isterdi. Belki de bunları hissedemediği için karşıdakine kötü görünmemek ya da ayıp olmasın diye aslında makine gibi davranıyor.
1: Evet.
0: Bir makineden bu yüzden kendisi de bir makine gibi olduğu için belki o makineden yardım alıyor yani.
1: Doğru diyorsun. Yani şöyle mesela ben burada bahsettiğin konuyla alakalı başka bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir roman sadece olay örgüsünden oluşmuyor.
0: Evet,
1: Belki yapay
0: evet.
1: zeka çok güzel bir roman yazabilir
0: Hı
1: gibi
0: hı.
1: geliyor ama aslında mesela bir romanı ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi insanın yaşadığı deneyim.
0: Evet.
1: Bir beste sadece ses diziliminden oluşmuyor. Bir duygunun zamana yayılmasından oluşuyor ya da işte bir mimari eser sadece hesap değil aslında. Bir mekanda nasıl yaşanacağına dair bir hayal olarak ortaya çıkıyor
0: Evet.
1: ve ben şunu fark ediyorum. Mesela bir şarkı özelinde konuya değinmek istiyorum. Yapay zekanın ortaya koyduğu şarkıların hepsi birbirine benziyor. Bilmiyorum yani bunu
0: Evet.
1: hissedebiliyorsunuz ya da şey diyorsunuz. Yapay zeka mı bu vesaire diyebiliyorsunuz ama insan yapımı şarkıların her birinin kendine özgü, kendine ait bir ritmi var, bir dizilimi var. O kadar güzel ki. O yüzden insanın bir şeylere kattığı değer hala çok güzel ve taze diye düşünüyorum
0: Evet.
1: açıkçası.
2: Yani ben de aslında bazen şu hissi alıyorum. Güzel yapay zekanın ürettiği şey ama sanki bir yerden tanıdık. Yani çok düzgün ama biraz ruhsuz. Tabii her zaman böyle değil ama insan üretiminde bazen kusur bile aslında o eserin en önemli imzası olabiliyor. Yani bir yazarın cümlesindeki tuhaflık, bir ressamın renk kullanımı, bir konuşmacının duraksaması bunlar o insana dair bir kişilik taşıyor. Yapay zeka kişiliği ancak taklit edebiliyor ama bir kişiliği yok.
0: Evet, bu da eksiklik olarak ürettiği işte zaten kendisini gösteriyor.
1: Feyza, bu pürüz meselesi gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü makineler bize sürekli pürüzsüzlük, hız ve netlik sunuyor. Ama diğer yandan insana baktığımız zaman insan pürüzlü, yavaş, dağınık, bazen unutkan, bazen yeterli olmayan bir varlık. Zaten hayat da böyle bir şey değil mi? Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü bir annenin çocuğuna anlattığı masal mükemmel olmak zorunda değildir. Zaten bu ancak öyle kıymetlidir. Yani anne onu kendisi üretmiş ve çocuğunu uyuturken o masalı anlatmıştır. Hatta bazen aynı hikayeyi unutup başka bir yerden devam edebilir. Ama çocuk için orada önemli olan, kıymetli olan şey hikayenin edebi kalitesi değil de o sesin tanıdık olması, o sesin ona verdiği güven duygusudur. Ya da bir öğretmenin tahtada yaptığı küçük bir hata bazen öğrenciyi rahatlatır. Yani demek ki hata yapılabilir, öğretmenim de bu hatayı
0: Evet.
2: yapabilir der. Ya da bir konuşmacının heyecanlanması bazen dinleyiciyle bağ kurmasını sağlar.
1: Aksine yapay zeka bize kusursuzluk fikrini çok cazip gösteriyor Feyza. Ama insan hayatı kusursuzlukla yaşanmıyor. Bu mümkün değil. Hatta bence bu düşünce çok tehlikeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü karşımıza kusurlar çıktığında kendimizi çok kötü hissedebiliyoruz. Yani insan doğası gereği ilişkilerde, öğrenmede, üretimde, inançta, hatta bazen ahlakta hep bir eksiklik olabiliyor. Belki de insan olmak eksik olduğunu bilerek yürümek demek. Çünkü mükemmelliyetçilik bize göre bir şey değil. Biz öyle bir varlık değiliz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında eksik olduğumuz için öğreniyoruz zaten. Yani sınırlı olduğumuz için başkalarına ihtiyaç duyuyoruz. Ölümlü olduğumuz için anlam arıyoruz ve belki de işte her şeyi bilemediğimiz için bir soru sorma ihtiyacı hissediyoruz. Yapay zeka tartışmasında bunu çok unutuyoruz. Yani insan sınırlı bir varlık olduğu için değersiz değil. Hani böyle direkt bir sonuca varamayız. Tam tersine birçok insani derinlik de aslında bu sınırlılıktan doğuyor. Ya bugüne kadar daha fazla bil, daha hızlı üret, daha çok yetiş diye düşündük. Bu şekilde yetiştirildik. Şimdi belki de neyi bilmeye değer, ne üretilmeye değer ya da neye yetişmek gerçekten gerekli diye sormamız gerekiyor.
1: Yani İlknur, yapay zeka bizi hem hızlandırıyor ama aynı zamanda yavaşlamaya da davet ediyor olabilir mi?
0: Evet, kulağa biraz tuhaf geliyor ama bence öyle. Çünkü hız arttıkça seçim yapma ihtiyacı da artıyor. Yani o zaman zarfı içerisinde yapay zekadan işte şöyle bir şey isteyebilirdim ama onun yerine bunu istedim gibi düşünüyorsunuz. Eskiden bilgiye ulaşmak malumunuz çok daha zordu ama şimdi ayıklamak, iyisini kötüsünü gerçekten ihtiyacımız olan bilgiyi ayıklamak daha zor. Bu yüzden yapay zeka çağının en önemli becerilerinden biri bence iyi soru sormak olabilir diye düşünüyorum. İyi soru sormayan insan aldığı cevabın esiri oluyor çünkü. Yani o cevaptan ibaret zannedebiliyor dünyayı. Yapay zekaya siz ne sorarsanız ona göre cevap alırsınız. Bunu ilk bölümde de konuşmuştuk. Yani sizin verdiğiniz veriye göre size geri dönüş yapıyor. Dolayısıyla sorunuz yüzeyselse cevap da yüzeysel olabilir. Sorunuz yanlış bir

0: varsayıma dayanıyorsa cevap da o yanlışı güzel cümlelerle büyütebilir. Dolayısıyla yanlış bir sonuca otomatikman gitmiş olabilirsiniz.
1: Evet. İlknur, aslında söylediğin bu şey günlük hayatta da böyle. Yani insan bazen yapay zekaya soru sorarken aslında kendi düşüncesinin sınırını görmüş oluyor.
0: Evet.
1: Yani ne istediğini bilmiyorsa araç da ona çok yardım edemiyor.
2: Mesela bana güzel bir metin yaz dediğinizde ortaya çıkan şeyle şu kişiye şu duyguyu verecek, şu uzunlukta, şunlara dikkat ederek bir metin hazırla demek daha başka bir şey diye düşünüyorum.
1: Yani yapay zeka insanın düşüncesini ortadan kaldırmıyor diyebiliriz. Bunun yerine düşüncenin kalitesini daha görünür bir hale getiriyor.
2: Bence burada şöyle bir risk var. Yazmak yerine yazdırmak, düşünmek yerine özetlemek, okumak yerine sordurmak, bunlar yani bilmiyorum, bu bence hiç hoş bir şey değil de bizi zamanla tembelleştirebilir mi diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında getirebilir. Yani bence bu endişelerinde haklısın. Bu risk gerçek bir risk. Sonuçta her kolaylık bir bedel taşıyor. Yani sürekli navigasyon kullanan biri bir süre sonra yol hafızasını kaybedebiliyor. Aynı şekilde sürekli yapay zekaya yaslanan biri de bazı düşünme becerilerinde zayıflık fark edebilir. Yazı yazmak sadece sonuç üretmek değil, yani düşüncenin şekillenme süreci. Bir metni zorlanarak kurarken aslında ne düşündüğünüzü de öğreniyorsunuz. Yani önceliklerinizi öğreniyorsunuz. Mesela paragrafa nasıl giriş yaptığınızı, nasıl bitirdiğinizi, nasıl sonuç yazdığınızı, hangi düşüncelerin birbiri arkasında hani hangi silsileye göre devam ettiğinizi zihninizde, bunları görüyorsunuz. Tabii senin söylediğin gibi eğer bu süreci tamamen devrederseniz hazır sonucu alırsınız. Evet, elinizde bir metin olur ama zihinsel emeğin dönüştürücü tarafını da kaçırmış oluruz yani. Bu da gerçek bir risk. Bu
2: Evet,
0: konuda haklısın yani.
2: bu da bizi tabii tembelleştirebilir. Bu yüzden yapay zekayı kullanırken şu soruyu sormak gerekiyor bence. Bu araç benim düşünmemi destekliyor mu? Yaptığım şeye katkımı sağlıyor? Yoksa benim yerime düşünüyor gibi yaparak beni pasifleştiriyor mu? Bu bence önemli diye
0: Bak, bunlar
2: düşünüyorum.
0: mesela bence çok güzel sorular. Yapay zekaya çok güzel sorulabilecek detaylı sorular.
1: Aslında sorunu biraz ben spor yapmaya benzettim Sümeyye. Yani diyelim ki bir cihaz sizin yerinize ağırlık kaldırıyor ama sonuçta ağırlık kalkmış oluyor oradan. Biz kasımızı geliştirmiş
0: Ya çok
1: olamıyoruz
0: doğru.
1: yani. Spordan beklediğimiz o
0: Evet.
1: neticeyi aslında alamıyoruz. Yapay zeka da bazen böyle. Ödevi tamamlamış olabiliyoruz. O e-postayı yazmış olabiliyoruz. Sunumu hazırlamış olabiliyoruz ama biz o süreçte zihinsel olarak hiç çalışmadıysak ortaya çıkan ürün de bize ait gibi görünse de aslında orada bizi geliştiren bir süreçten bahsedebilmemiz çok mümkün olmuyor. Ama doğru kullandığımızda bir antrenör gibi de olabilir.
0: Yani yapay zeka oldukça çetrefilli ve uzun bir konu. Belki önümüzdeki programlarda yine bu konuya dönebiliriz. Çünkü yapay zeka bu hızla gelişmeye devam ettikçe bize de konuşacak çok farklı konu başlıkları çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu iki bölümlük yapay zeka serisinin sonunda elimizde kesin bir cevap yok ama güçlü bir soru var. Yapay zeka bizim yaptıklarımızı yapmaya başladığında biz insan olarak neyi daha bilinçli bir şekilde yapacağız ve kendi gelişimimizi makinelerin kaderine mi teslim edeceğiz? Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla yine 3 kişi burada olacağız biz. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Feyza Yılmaz.
2: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?
4: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
5: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
4: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
5: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.32'yi gösteriyor. Bir spor gündemi programında daha sizlerle birlikteyiz ve saat 19'a dek sporun gündemini konuşacağız. Konuklarımızla yorumlayacağız bu sporun gündeminde neler var. Tabii ki Dünya Kupası, futbol, transferler, Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar, bunun yanında basketbol, bunun yanında voleybolu konuşacağız. Tabii ki diğer sporları da konuşacağız. Ve farklı bir yanıyla, sosyal tarafıyla burada irdelemeye çalışacağız. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi Dünya Kupası devam ediyor. Artık yarı finale kalan takımlar belli oldu. İşte öncelikle bunu konuşalım, Dünya Kupası'nı konuşalım. İlk olarak da teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kıbızlı.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün bilmiyorum seyredebildiniz mi, ben sabahki Arjantin-İsviçre maçını biraz böyle uzatmalarında yakalayabildim. Seyredemedim maçın başından itibaren ama İngiltere-Norveç maçını çok net bir şekilde izledim. Şimdi İngiltere-Norveç maçıyla başlayalım isterseniz. Tabii, İngiltere-Norveç maçını nasıl buldunuz? Oyun kalitesi olarak, ardından sonuç olarak hakemin katkısı var mıydı? Hatta şunu bile söylediler, işte İngiltere'nin attığı gol öncesinde top tepe kamerasının kordonuna çarpmış, o nedenden yön değiştirmiş ve İngiltere tarafından top kapılıp gol atılmış. Hatta itirazda bile bulundu Norveç bunun için ama böyle bir şeyin olmadığını söyledi FIFA yetkilileri. Nasıl değerlendiriyorsunuz İngiltere-Norveç maçını?
1: Tabii ben o detaylarına girmeden şöyle girmek istiyorum konuya. Norveç takımını İngiltere takımı çok iyi analiz etmiş Thomas Tuchel. Ve Norveç'e yani oyun oynatmamaya çok çalıştı. Maçın başında Norveç biraz İngiltere'ye karşı üstünlük sağlamaya çalıştı. Ve bunun neticesinde de ilk yarı atmış olduğu, Sheldon'un atmış olduğu golle 1-0 öne de geçti. Ama tabii İngiltere takımında yetenekli farklı oyuncular var yani. Şimdi baktığımız zaman bir Saka'nın, bir Bellingham'ın, bir Rashford'un, bir Kane'in, yani bunlar yetenekli oyuncular ve bu oyuncular bazen maçı alıp götürebiliyorlar ve takımı taşıyorlar bu oyuncular. Burada da çünkü maçta da Norveç-İngiltere maçında da Bellingham öne çıkan bir oyuncuydu. Ve ikinci yarıda tabii maçın normal akışında takımlar birbirini oynatmamak, savunma ağırlıklı oynamak, alanı daraltarak rakibe fazla gol şansı vermemek her iki takımın da önceliğiydi. Ve maç bu şekilde bitti. Bir uzatmalara gitti. Uzatmalarında ilk yarısında Bellingham'ın yeni attığı golle 2-1 İngiltere öne geçti. Ve İngiltere Norveç'i eledi. Burada tabii Norveç'te Haaland'ın bana göre gününde olmayışı ve İngiltere'nin Haaland'ı tedbirini alıp iyi oynatmamaları, ki tabii ki İngiltere liginde oynayan bir Haaland Manchester City oynuyor. O Manchester'da beraber oynadığı takım arkadaşları var. Onların da tabii Thomas Tuchel'e belirli bir destekleri oldukları da göründü. Ve Haaland sinirlendi hatta bazı pozisyonlarda. Ve bu sinirini de yenilerek belirli bir süre sonra da oyundan çıkmak zorunda da kaldı.
0: Evet.
1: Ben İngiltere takımı maçında yani hakemin ben farklı maça etki yaptığını söyleyemem. Benim gördüğüm kadarıyla ki bütün maçı 90 dakika ilk 45'teki uzatma dakikaları, 90'dan sonra uzatma dakikaları, uzatma dakika hepsini çok net bir şekilde seyrettim. Ve hakemin fazla etkili olduğunu söyleyemem. Burada tabii işte biraz evvel de belirttiğim gibi oyuncuların öne çıktığı pozisyonlar, dakikalar oldu. Ve İngiltere takımı zaten elemelerde de çok dikkati çekmişti İngiltere takımı. Toplu oynamada da ortalamaları yani %75'i yakın bir oranda yakaladılar. Ve uzun süreli kontrollü paslaşmaları hücuma yönelik bir avantaja da dönüştürdüler. Savunma silahı olarak da işlev gördüler. Kalelerine gole kapamaları da bu oyun akışındaki bu geçişkenlikler ve kaymalar, kademe anlayışları İngiltere takımını öne çıkardı.

0: maçın temposunu, reaksiyon veren bir takımdan maçın ritmini belirleyen bir ekibe de dönüştü İngiltere takımı. Ve bana göre hak ederek yarı finaline geldi diyebilir.
1: Peki burada özellikle Haaland'ın Sörloth'la bazı uyumsuzlukları vardı. Hatta siz de ifade ettiniz. Bazı pozisyonlarda Sörloth bu pasları vermediği için Haaland'ın oyundan düştüğünü de gördük. Burada hatta ben de şunu gördüm. Maçın son dakikalarına doğru Norveç takımının o diriliği bitti. Bir sıkıntı yaşandı. Bu fiziksel miydi? Moral motivasyonu olarak mıydı? Neydi? Bunu siz nasıl gördünüz?
0: Yani bunu şöyle değerlendiriyorum ben. Norveç takımı bir turnuva takımı olmadığına bağlıyorum. Turnuva takımı olmadığı için de sıkıntılı dakikalar geçirdiler. Tabii ki burada Sörloth, Haaland'ın ikisi de hemen hemen aynı tip oyuncular. Odegaard'ı oynatmadı yani İngiltere takımı. Odegaard'a da alan vermedi. Oyun alanını kapattı yani. Burada çok çok önemli bir olay da şuydu. Geçiş oyunlarını iyi yapan bir Norveç takımı. Kontratağı iyi çıkan bir Norveç takımı. İngiltere takımı bunlara da müsaade etmeli. Ve bunun neticesinde de biraz herhalde belirttiğim gibi İngiltere takımı yarı finale çıktı. Oyun düzenlerinde İngiltere takım normal oyun düzenleri de yani 4-2-3-1 dörtlü bir savunma. Zaman zaman tabii sağ bekleri çıktığı zaman sağ ucuma sol tarafta oynayan bekin ucuma çıkmadığını ve kademeye geldiğini gördüm. Yine aynı şekilde sol taraftan ucumlarda bu sefer sağ bekin kademede kalışı çok çok önemliydi. Ve rakip takımın kontrataklarının ucum silahlarını kapatmakta da çabuk oyuncular orta sahaya getirerek İngiltere takımı orada da bir önlem aldılar. Bunlar benim için çok çok önemliydi. Ve İngiltere takımı bunu net bir şekilde yaptı. Ve yarı finali hak etti diye de söyleyebilirim. Tabii ki Bellingham gibi bir oyuncuları var. Kane'e bir kere Harry Kane'e tedbir almışlar. Yalnız ona tedbir almışlar Norveç takımı. Ama orada işte Bellingham gibi yetenekli bir oyuncu. Real Madrid takımını bile zaman zaman sırtlayan bir oyuncu. Bunlar da öne çıkınca Harry Kane'e siz işte tedbir alırsanız bizde Bellingham da var. Bellingham da alır maçı götürür. Ve uzatma dakikalarında da zaten çıkardı Thomas Tuchel Bellingham'ı. Ve tribünlerden de büyük bir alkış aldı. Onu da net bir şekilde gördüm.
1: Şimdi İngiltere milli takımının 13 gol kaydetmiş ve bu 13 golün 12'sini Harry Kane ve Bellingham paylaşmış. Acaba bu özellikle yarı final karşılaşması için bu iki oyuncunun üstüne kurgulanması veya ne diyelim bu iki oyuncunun öne çıkması gol dağılımında İngiltere'yi özellikle Arjantin maçında biraz zorlayabilir mi?
0: Ya şimdi Arjantin maçının tabii ki atmosferi farklı olacaktır. Çünkü olmazsa olmaz bir maç hem Arjantin için hem İngiltere için. Orada farklı görevler verilecektir bazı oyunculara. Çünkü baktığımız zaman bu tip kalibredeki takımlar İngiltere olsun, Arjantin olsun, Fransa olsun bu tip takımlar oyunda taktiksel olarak, sistemsel olarak takibe göre de değiştirme yeteneğinde olan teknik adamlarla gidiyor ve bu teknik adam takımı bunlar. Tabii evet. Burada ilave olarak bir de öne çıkan kaliteli oyuncuları var. Bu kaliteli oyuncular da oyun içinde oyunun akışını değiştirebiliyorlar. Bu yeteneklere sahipler, bu özgürlüklere sahipler. Teknik adam bu özgürlükleri vermiş bazı oyunculara. Evet. Yani evet. Bu da çok çok önemli. Benim dikkatimi çeken farklı bir özellikle bu diye söyleyebilirim.
1: Şöyle ki bir de Norveç'in golünü atan Schelderup ki evet. Bu oyuncuyu son yıllarda görüyoruz. Ben bunu İsmail Kartal Fenerbahçe'de teknik direktörken özellikle Avrupa kupalarında grup evet. maçlarında Nürnberg maçında Schelderup'u seyrettik. Evet. Hani İstanbul'da Fenerbahçe Nörşelendi, mağlup etti. Ama deplasmanda farklı bir mağlubiyet aldı. Çok fazla sakatı vardı. Artık garantilemişti liderliği. Evet, bazı sıkıntılar vardı, kart cezaları vardı. Biraz daha genç odaklı bir takımla çıkmıştı. Ama evet, Şeldorup orada çok öne çıkan bir futbolcuydu. Şimdi Şeldorup'u almaya kalksanız dünyanın parasını vereceksiniz. Ve biz bunu Nöşalent maçında gördük o dönemde. Şimdi evet, bunu o dönemde gören bir teknik direktör böyle yıldız olabileceğini görebilir mi, anlayabilir mi? Anlıyorsa niye alamıyor Türk takımları, ki bunu spor yazarları da görüyor? Evet. Niye önemsemiyoruz da biz Avrupa takımlarına kaptırıyoruz bu genç yetenekleri, genç olarak kulübümüzde bulundurup, takımlarımızda bulundurup bundan para kazanmıyoruz en azından satışında?
0: Şimdi şöyle, bana şöyle yaklaşayım. Ben de yıllarca teknik adamlık yaparken de yapmadığım dönemlerde de yurt dışına gidip çeşitli sebeplerden, nedenlerden dolayı hem maç izledim hem oyuncu da izledim. Tabii orada örneğin rica ediyorlardı, mesela isimlerini vermeyeyim o teknik adamların. Diyorlardı ki hocam sizin işte altyapıdan yetiştirici olarak geldiniz, teknik adamlık kariyeriniz oldu. Evet. Siz bizim için gidip oyuncu seyreder misiniz? Yani rica etsek sizden. Tabii boş olduğum için de, tabii hem de kendimizi yenilemek zorunda olduğumuzu bildiğim için hala değilim. Yurt dışına gidip maçlar izliyorduk. Ve orada bize söylenen oyuncuyu mesela ben kendim teknik adam olarak değerlendirmem şöyle yapıyordum. Ben niçin gidiyorum oraya? Süper Lig'deki bir teknik adamın takımına Süper Lig oyuncusu kalibresinde bir oyuncuyu alması için gidiyordum. Ve bunun yanı sıra hem takıma katkı yapması gelen oyuncunun, hem de takıma katkı yaptıktan sonra takımdan giderken de, farklı bir kulübe Avrupa'da giderken de kulübe para kazandırıp gitmesini de değerlendirerek ben gidip oyuncu izliyordum. Yani pandemiden sonra gitme şansım çok az oldu. O zamana kadar hep onu öne çıkardım. Şimdi burada eğer siz oyuncuyu görüyorsanız ve siz oyuncuyu takımınız için yeterli görüyorsanız, liginiz için yeterli görüyorsanız, siz ne yapıp ne edip o oyuncuyu kadronuza katmak zorundasınız. Sizin söylediğiniz yıl kaç yıl? Şimdi 2026 yılındayız. Aradan kaç yılda geçmiş ve bu oyuncu üstüne koyarak devam etmiş.
1: Şu anda alamazsınız. Benfica'da oynuyor zaten.
0: Tabii şu alamazsınız yani. Müthiş paralar evet, dönüyor şimdi.
1: Evet.
0: Onun için orada onu, oyuncuyu aldırmak sizin göreviniz teknik adam olarak.
1: Evet.
0: Eğer etliye sütliye affedersiniz tırnak içinde karışmıyorsanız, olmaz zaten o, siz günü geçirmek için bu işi yaptığınız ortaya çıkar. Bu da bir teknik adamın için, bana göre, benim düşüncem, hiç hoş olmayan bir davranış şekli olarak değerlendiriyorum. Yani yetenekli bir oyuncu, oyunun içinde olan bir oyuncu, takımı yönlendiren bir oyuncu, takıma destek olan oyuncu, geçiş oyunlarını çok iyi yapan oyuncu, bölgeler arası bağlantıları çok iyi kuran bir oyuncu. Yani baktığımız zaman oyuncunun için eksik yönü yok gibi evet, görünüyor. Yani şut atma özelliği var, gol atma özelliği var.
1: Yani az daha Norveç İngiltere'yi eliyordu belki de
0: evet.
1: Şeldorup'u çıkardığı için bu Norveç'in dengesi bozulmuş da olabilir.
0: Yani tabi orada biz artık orada evet, yani o teknik adamların düşüncesinin ne olduğunu bilemeyiz yani. Mesela Mbappe'yi de çıkardılar, niye çıktı? Sakatlık vardı. Yani işte Haaland'ı çıkardılar dün, Bellingham çıktı. Yani orada oyunun gidişatı, akışı, sarı kartı varsa ikinci sarı kartı görüp kırmızı kart görebilir, paniği, telaşı olabilir, oyuncunun gerginliği, sinirsel hali, psikolojik hali, o takımın başında bulunan teknik adam bunları en güzel izleyen kişi odur. O görür, ona göre oyuncu değişimlerinde, her oyuncu görevini yapmıyor veya iyi oynamıyor diye değişiklik yapılmaz oyuncularda.
1: Evet.
0: Çoğu zaman da oyuncuları dinlendirme açısından veya atılma ihtimali olduğundan değiştirebilirsin. Sakatlık

0: olayı vardır. Ona göre o bir yüklenmeler vardır maç içinde. O yüklenmeleri artık kaldıramıyordur. Siz onu görürsünüz. Kulüp doktoru, kulüp masörü size onu hemen söyler. Artık iletişim de çok kolaylaştı. Onun için bunlara da çok dikkat ederler diye düşünüyorum. Böyle bir oyuncuyu kaçırmak da tabii ki hem Fenerbahçe takımı için hem İsmail Kartal için de büyük bir eksiklik olmuş diye de söyleyebilirim.
1: Hani burada İsmail Kartal'ın söylemediğini sanmıyorum. Söylemiştir ama yönetim de bu konuda üstüne düşen vazifeyi yerine getirmemiş de olabilir. Tek başına bunu söylemiyor.
0: İsmail Kartal'ı burada suçta. Bizim değerli bir teknik adamımız. O da bizim meslektaşımız.
1: Kesinlikle görmüştür. Kesinlikle görmüştür. Yani,
0: evet, onu söylemiştir. Evet. Ama bazı yerlerde tabii burada böyle İnanın bana menajerler çıkıyor yani. Çok kaliteli menajerler de var. Çok değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Onları kastetmiyorum. Yani illa onlar yani teknik adamın başkanı, teknik transfer komitesindeki kişilere sizin söyleyemeyeceğiniz şeyleri onlar rahatlıkla söylüyorlar. Ben bunları yaşadım. Yıllarca yaşadım. Ya şimdi, hala da yaşıyorum. Yani,
1: Sayın Kıbrıslı. Samsun Spor'u görüyoruz. Fuat Çapa orada neler yapıyor? Takımı baştan yarattı.
0: Göztepe.
1: Efendim?
0: Göztepe takımı da.
1: Evet. Göztepe takımı da. O anlamda hani iyi olanları da takdir ediyoruz biz her zaman için.
0: Tabii.
1: Hemen şunu söyleyelim. Arjantin, İsviçre. Murat Yakın İsviçre takımıyla belki de 10 kişi kalmasaydı koskoca Arjantin'i, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i eliyordu.
0: Evet.
1: Nasıl bir karşılaşmaydı bu? Hani Arjantin acaba ittirildi mi bazılarının dediği gibi?
0: Yani Arjantin takımı tabii o Mısır maçını söylüyoruz hep. Herkes ondan bahsediyor. Evet. O da tabii Mısır'ın büyük bir hakkı yendi ve Mısır takımı Mısır'a Kayre'ye döndüğünde sanki şampiyon olmuş bir takım gibi kutlamalar yapıldı. Onları da seyrettim. Bu da çok önemliydi. Mısır halkının demek futbolu olan yakınlığı, alakası, ilgisi de üst seviyeye çıkmış burada da. Burada ben o şekilde değerlendireyim. Tabii ki bunun dışında Arjantin takımında ben şunu gördüm genelde. Tempolu bir oyun oynamıyor Arjantin takımı. Yani Arjantin takımı tempodan uzak, bireysel yetenekli oyuncuların öne çıktığı oyunları görüyoruz. Zaten baktığımız zaman hep grupta MJ grubunda biliyorsunuz. Birinci olarak çıktı. Cezayir 1-0, Avusturya 2-0, Ürdün 3-1 yendi. Yeşilburun adaslarını biliyorsunuz. 3-2 uzatmalarda kazandı o maçı da. Yine aynı şekilde 16 turunda da Mısır 3-2 yendi. Yani gol atan ve gol yiyen bir ekip olarak görüyoruz yani. Değil mi? Yani evet, baktığımız zaman 5 maçta 5 gol yemiş. Buna karşılık 14 tane gol atmış. Tabii burada dünya markası bir oyuncu var. Burada Martinez diye gene ona destek olan bir oyuncu var. Fernandez var. Romero var. Yani bu oyuncular da sırtlıyorlar yani Arjantin takımı. Arjantin takımının en büyük özelliklerinden bir tanesi de sert futbol. Temaslı oyunu çok iyi oynuyorlar. Evet. Ve bu temaslı oyunun neticesinde rakibi yıldırabiliyorlar. Kendileri de sert oyunun karşılığını gördükleri anda oradan yani o baskıdan kurtulma yetenekleri de var. O baskıdan hemen de kurtuluyorlar ve üstüne koyarak oyuna devam ediyorlar. Tabii bir de marka takımı, Arjantin takımı. Dünya markası bir takım. Bu da çok çok önemli. Bunun yanı sıra her kupalar, hem Avrupa kupaları hem dünya kupalarında tabii ki isim vermeyeyim ama spor markaları vardır. Bu markaların reklam olayları vardır. Bunlar da çok etkilidir. Yani bunlar bu işi çok affedersiniz sinsice yaparlar ve sinsice bu işlerin içine girmeye çalışırlar. Çünkü onların da buradan müthiş bir şekilde

0: maddi gelirleri oluyor bu satışlardan, maddi yani malzeme satışlarından. Evet. Bu da olayın diğer farklı bir boyutu olarak değerlendiriyorum. Arjantin takımı normal klasik zaten. Dörtlü savunma, onun önünde ikili bir 6-8 numara dediğimiz iki tane oyuncu. Onun önünde üç tane oyuncuyla oynuyor gene. Kanat oyuncuları var. Bu kanat oyuncuları zaman zaman orayı Messi yönlendiriyor zaten. Takımın patronu sağ içinde. Messi gibi takım için bu tip oyuncuların olması bir teknik adam için büyük avantajdır. Yani takımı içeride yönlendiren kişidir. Ve zaten Messi'nin söylediğim gibi, dün de söylemiştim yayında, ceza alanının dışında Messi kendine hafif dokundukları zaman çok onu çok iyi değerlendiriyor. Ve burada kazançlı hale geliyor. Ve ilk yarıda 1-0 Arjantin öne geçti 10. dakikada. Ve İsviçre ikinci yarıda iyi oynadı. Ve golü buldu 67. dakikada ve 1-1'i yakaladı. Bunun 5 dakika sonrası 72. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. Ve bu şekilde maçı 90 dakika uzatma dakikalarını bitirdi. Ondan sonra uzatma devreleri girdi olayın içine. Ve uzatma devrelerinde tabii 10 kişi oynayan bir İsviçre, karşısında Arjantin gibi güçlü bir ekip, güçlü kaliteli ayakları olan bir ekip. Ve oyuncu değişiklikleri de tabii sürekli yapıldı. Ve oyuncu değişiklikleri de Arjantin takımına yaradı. Ama 10 kişi oynayan İsviçre takımı, evet, maalesef savunma ağırlıklı oynadı ve uzatmanın ikinci devresinde de Arjantin'in atmış olduğu ikinci ve üçüncü golle 3-1 yenerek Arjantin'de yarı finale bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi yarı final maçlarında tabii baktığımız zaman Fransa, İspanya ile Arjantin, İngiltere ile 3 tane Avrupa takımı, bir tane Güney Amerika takımının mücadelesini göreceğiz. Artık burada maçlar daha farklı bir gözle de seyredeceğiz. Mecburen de öyle seyretmek zorundayız. Çünkü burada artık var var, yok yok yok yok, onu değerlendirmeleriniz de çok farklı olacak diye düşünüyorum. Her iki maçta da tüm takımlar birbirlerini en iyi şekilde tanıyorlar. Ve bugüne kadar da 101 tane yanılmıyorsam maç oynandı. 100 tane maç oynandı. İki tane yarı finalde oynanacak, 102, bir üçüncülük dördüncülük maçı var 103, bir de final maçıydı 104 maçla 19 Temmuz'da Pazar günü Dünya Kupası bitecek. Tabi burada Fransa, İspanya iki tane aynı ekol takımı, teknik adam takımı bu ikisi de. Buradaki mücadele bana göre daha kaliteli olacak diye düşünüyorum. Arjantin İngiltere maçında ise bu maçta sessiz kalan Kane'in Arjantin maçında ben öne çıkacağı düşüncesindeyim. Tabii ki Arjantin takımının yaş oranında yüksek oluşu İngiltere için bir avantaj olacak diye de söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir iki cümleyle de Gençler Birliği'nde Gökhan Gönül teknik ekibin içinde yer alacağı dün duyuruldu bazı yerlerde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökhan Gönül eski Gençler Birliği, Hacettepe'nin oyuncusu. Evet. Nasıl bir yapılanma içine giriyor Gençler Birliği?
0: Tabii şimdi Gökhan Gönül Gençler Birliği'nde yani Ohtaş, Asaş esasında orada,
1: evet,
0: göze geldi, göze batmaya başladı. Benim de o zamanlar Futbol Federasyonu'nda görevliydim, teknik, İç Anadolu teknik sorumlusuydum ve milli takımlar bölge sorumlusuydum. O zaman biz Gökhan Gönül'ü milli takımlara Fatih Hoca'ya, Gündüz Tekin Onay Hoca'ya rahmetliye onu önerdik. Ve onlar da araştırma yaptılar. Bunu bir kez daha anlatmıştım. Onlar da araştırdılar. Daha belki diye hiçbir milli takımlarda, alt yaş gruplarında görev almadı diye sakatlığı çıktı. Farklı şeyler çıktı. Ve bu şekilde Fenerbahçe takımına gitti. Fenerbahçe futbol takımına gidişin en büyük nedenlerinden bir tanesi, birebir konuştuğum için çok çok iyi biliyorum, Metin Yiğit'in, Sayın Aziz Yıldırım'a tavsiye eden Metin Diyadin'dir.
1: Evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım ve Metin Diyadin'in söylemiyle Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe takımına almıştır. Ve Fenerbahçe takımından sonra da biliyorsunuz Beşiktaş'ta da oynadı.
1: Evet.
0: Farklı takımlarda da oynadı. Sonra milli takımlarda görev yaptı. Ümit bir takım.

0: yardımcı hocalığı, bir takım hocalığı. Evet, gene Metin Diyali'nin isteği ve arzusu dahilinde gençler evine gelmiştir. Tabii ki bunlar teknik kadronun zenginleşme açısından önemlidir. Ve Gökhan Güney'in de futboluna katkı yapmış, hatta 62'de milli doğmuş bir oyuncumuz. Bu da takıma katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Ergin Keleş var. Gene üst düzey futbolcu da o da. Doğa Kaya var. Gençlerinde yıllarını geçirmiş bir kişi. O da oyuncu olarak Eskişehir'de oynamıştır. Gene Gökhan Gönül de onlarla birlikte kadronun içinde geldi. Bazı yerlerde çok oluşun artıları vardır, pozitiflik vardır. Ben o pozitifliklerden yana olacağını düşünüyorum. Ve Metin Diyadin'in daha evvelden çok iyi tanıdığı bir kişinin gençlerin onu getirmesi zaman zaman da Sayın Osman Özdemir Eyüptaş ikilisi de Oktaş Asaj'ı çalıştırırken Hacettepe çalıştırırken onlarla da çalışmıştır. Onlardan da Gökhan Gönül hakkında övgüyle bahsettiklerini de söylemek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi günü tekrar görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm TRT dinleyenlerinde buradan sevgiye, selam ve saygılarımı iletiyorum. İyi pazarlar diliyorum. TRT çalışanlarınıza kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Kırmızı et birin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.

0: Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.06'yı gösteriyor. Evet, Dünya Kupası devam ediyor. Dünya Kupası'nı Celal Kıbrızlı ile konuştuk, teknik direktör olarak. Ve şimdi basketbolu konuşmak istiyoruz. Basketbolda hangi konuyu konuşacağız? Tabii ki Avrupa Ligi konuşacağız. Takımlarımızı konuşacağız. Basketbolun gündemini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Spor yazarı Okan Can. Okan Can telefon attığımızda. Merhaba Okan Can.
4: Merhaba, yayınlar, iyi pazarlar diliyorum tekrar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Dün aslında programımızı dinleyen dinleyicilerimiz biraz aşinadır. Biraz bahsetmiştin ama oradan başka bir noktaya geçmek istedim. Şöyle ki Thomas Volkap için transferi için Dubai Olympiakos'a çok büyük bir meblağ önerdi. Hani bu demin de dün de konuştuk ya. Eurolig'in, Avrupa Ligi'nin biraz şirazesinden kaymasına mı neden oldu? Hani yoksa büyük bir transfer ücreti de verecek çıkış için. Bunun için neler söylemek istersin?
4: Yani bir kere öncelikle World Cup'a çıkış ücreti vermek, düşün, o kadar çaresiz Avrupa basketbolu. Yani iyi oyuncu, hani ben çok beğenmem, iyi bir savunmacı, şutu yok. Yani şöyle söyleyeyim, World Cup oynadığı maçlarda rakip her zaman World Cup'ı riske eder. Yani şut atmasını teşvik eder ki, çünkü sokamayacağını bilirler. İyi bir savunmacı, oyun içerisinde aktif görevleri var ama bu paraları edecek bir oyuncu değil. Yani demek istediğim şu, bu oyuncular Avrupa'da artık basketbolda ederi olmayan paralara transfer olmaya başladılar. Bazı oyuncular var ki ben nasıl transfer oluyorlar şaşıyorum yani kendi adıma. World Cup'ta bunlardan biri. Büyük para veriyorlar yani. Bu 7-8 yıl önce mesela şöyle söyleyeyim, World Cup bu paraları etmezdi. Muhtemelen çok üst düzey, yani bir Real'de, bir Barcelona'da oynayamazdı. Yani kötü oyuncu olduğundan değil, o dönemin oyuncu kalibresi çok yukarılardaydı. Yani hatırlayın, Sergio Rodriguez'ler, Lully'ler, Rudy'ler. Yine Fenerbahçe'de 10 yıl öncesini Bogdanovic'ini hatırlayın, Ceska vardı, yani Teodosic'ler. Yani şimdi başka bir oyuncu grubu geldi ve olmayan para, yani getirisi olmayan paralar harcanmaya başladı. Bence bunun temel sebeplerinden biri Euroleague'in genişleme stratejisi oldu. Orantısız ve plansız genişleme. Yani mesela Dubai'yi aldığınızda biliyorsunuz ki Dubai piyasaya hızlı girecek. Hapoel'i alıyorsunuz. Hapoel'in zaten sahibi para, yani tabiri caizse deli bir adam. Yani para harcarken hiç gözü görmüyor. Misic'i 5 milyon euroya getirdi NBA'den. Dolayısıyla bu paraları harcayacak adamları lige aldığınızda siz bütün dengeleri bozmuş oluyorsunuz. Bir de bence bir sorun da şu. Euroleague'deki takımlar artık alttan oyuncu çıkartmak için çok hevesli değiller.
3: Evet.
4: Çünkü biliyorlar ki çıkarttığında gidecekler. Yani Tarık Büroç ile biliyorsunuz Fenerbahçe 7-8 yıldır oynuyor. Şimdi NBA yaptı. Yani yetiştirdiğiniz oyuncuyu da tutamıyorsunuz. Buna en güzel örneklerden biri İbrahim Kutlay'ın oğlu. Yani muhtemelen NBA direkt geçiş yapacak. Real'in altyapısından. Yabusele mesela Real'de çok başarılıydı. Direkt NBA'ye gittiler. Yani Garubalar yine keza öyle. Yani oyuncu tutmak çok kolay değil. Ama bu ne oluyor? 3-5 takım dışında bütün takımlar ezilmeye başladı. Yani Barcelona takım kuramıyor. Kızıl Yıldız transferde zorlanıyor. Partizan keza öyle. Yani Paris'in oyuncuları geçen sene yağma edildi. Valencia'nın oyuncuları yağma edildi. Yani kolay değil bu takımların ayakta kalması. Oyuncu bulmak kolay değil. Açıkçası ben bu Euroleague'in Dubai ve bu Hapoel'e verdikleri yani giriş izinleri piyasayı alt üst etti. Bir de bence Euroleague yönetiminin bir tavan fiyat belirlemesi, tavan bütçe belirlemesi lazım. Yani sınır koyması gerekiyor. Orantısız harcama izin vermemesi lazım. rekabeti de bozan bir durum. Çok zor basketbolcu bulmak. Bir de NBA pazarı şöyle sıkıntılı. NBA Temmuz'un 15'ine kadar kendi için transferleri yaptıktan sonra kıtaya arta kalanları gönderiyorlar. Kolay değil yani oradan iyi oyuncu bulup getirmek. Yani öyle çok riskli oluyor. Bakın Fenerbahçe Beckett'la Brandon Boston'ı getirdi. Olmadı mesela. Evet. Yani oradan oyuncu getirip burayı entegre etmek de çok kolay değil. Bence basketbol, Avrupa basketbolu için çok zor bir dönem. Onu söylemem lazım. Yani çok büyük paralar bunlar. Yani World Cup'ın bile bu parayı etmesi çok acayip bir şey.
3: Şimdi Fenerbahçe Beko değil tabii ki. Fenerbahçe erkek basketbol takımı. Çünkü Beko'yla sonuçlandırdı Fenerbahçe sponsorluğunu. Şimdi geçen yıl Sarunas Yasikevicius'un eline Fenerbahçe'de bir kadro verildi. Şimdi kadro verildi ama baktığımız zaman bu sene o kadro, verilen kadronun ki geçen sene mesela Mikael Yantunen gönderildi. Armando Beckett gönderildi. Brandon Boston gönderildi. Hani Nando De Colo, evet, artık

0: Bunu nasıl değerlendirirsin?
1: Ya şimdi aslında şöyle bir durum var. Ben ya belki onun etkisi vardır ama şimdi Fenerbahçe basketbol takımı, özellikle böyle takımlar 3-4 yılda bir büyük bir rotasyon yapmak zorundalar. Yani o değişimi mecbur bırakıyor. Çünkü şimdi bu yıl başka bir sezona hazırlanıyor Euroleague. Yani Asfer bütçeyi arttırdı. Asfer'in yaptığı transferler çok dikkat çekmiyor belki ama, çok konuşulmuyor belki ama çok enteresan transferler yaptı. Silvian Francisco yani Asfer'e geçti. Büyük bütçeler ayırdılar. Çok iyi oyuncular aldılar. Şimdi Monaco bütçe küçültürken Asfer bütçe arttırdı. Panathinaikos gözü döndürdü. Olympiakos zaten piyasada çok güçlü. Real Madrid tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. Fenerbahçe var bu işin içinde. Yani Dubai'ye para harcıyor. Şimdi Euroleague'de rekabet düzeyi sertleşmeye başladıkça risk alma iştahımız azalmaya başlıyor. Fenerbahçe çok ciddi oyuncu havuzu oluşturmuştu. Şimdi tekrar rotasyonu yapma zamanı geldi. Bu 2-3 yıl önce de hatırlayın, Baldwin geldi, Colson geldi, hatırlayın Melli geldi, 5-6 oyuncu birden geldi Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: Bu yıl da bence ona ihtiyacı vardı. Bazı oyuncular tutmadı. Yeni Euroleague'in yeni döneminde yeni ve güçlü oyunculara ihtiyacınız var. Riske girme sayınızı azaltmanız gerekiyor. Yani 3-4 oyuncu özelinde değil, bir iki oyuncuya düşmeniz gerekiyor. Fenerbahçe biraz daha net oyunculara gitti. Aslında Fenerbahçe geçen yıl başarılıydı. Yani Final Four'a kalarak başarısını bence sürdürdü. Ama orada şöyle bir durum vardı. Fenerbahçe yani Ali Koç Saran değişikliği, Ali Koç yönetimin biraz daha futbola enerjisini harcaması.
0: Doğru.
1: Gelen Euroleague şampiyonluğu orada bir konfor alanı yarattı ve bu konfora hapsoldu Fenerbahçe yönetimi. Orada birçok şeyi bence Saras'tan beklediler. Saras'ın yeteneği bir yere kadar, yani günün sonunda size oyuncu lazım. Bence Fenerbahçe geçen yıl biraz transfer hataları, biraz beklentiler ölçüsünde. Yani Final Four'a kalarak bence görevini tamamladı ama bence orada biraz da o kaotik yılın da etkisi var. Bu yıl farklı bir yıl. Çünkü Aziz Yıldırım yeniden başkan olunca hem basketbolda hem futbolda kendini, dokunuşunu göstermesi gerekiyor. Yani bir enerji vermesi gerekiyor. Bir oyuncu havuzunu değiştirmesi gerekiyor. Yani Aziz Yıldırım efekti lazımdı. Aziz Yıldırım bence ben geldim demek istiyor ve bunu basketbolda da göstermek istiyor. Çünkü kabul edelim, Fenerbahçe basketbolu Aziz Yıldırım'la bu noktaya geldi. Yani kimse yanlış anlamasın. Hani ben Aziz Yıldırım'ı çok eleştirdiğim zaman vardı ama bugün Fenerbahçe basketbolu varsa Aziz Yıldırım'ın hatta Murat Ülker'le yaptığı işbirliği, kulübü alıp salon yaptırması, sponsorluk anlaşmaları, Euroleague'e sokması, öyle veya böyle Obradovic'i getirmesi, salonda bir kültür yaratması, evet, bu Aziz Yıldırım'la başladı. Yani Ali Koç ve Saran bunu devam ettirmek üzere görev aldılar ve şimdi Aziz Yıldırım tekrar aynı yere geldiği için biliyor, yani basketbolu, o ruhunu, o hikayeleri biliyor, Euroleague şampiyonluğu yaşamış, bununla ilgili ciddi paralar harcanmış, yani buraları biliyor. Dolayısıyla bence Aziz Yıldırım'ın efekti de var, ama bir de doğal bir seleksiyon vardı Fenerbahçe'de. Bu da bu yıla denk geldi. Bu oyuncuların, ben sezon biterken söylediğimi hatırlıyorum, 7-8 oyuncunun gitmesi lazım diye. Hepsini gönderdiler hemen hemen.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu olması gereken bir durumdu ve şimdi Fenerbahçe de bunu yapıyor.
0: Gerçekten çok önemli bir noktaya değindin. Yani Ali Koç, evet, Obradovic'i elinden kaçırdı. Bakın bunu net söylüyorum. Obradovic'i elinden kaçırdı. Ardından bir sallantıya girdi. Ama Aziz Yıldırım öyle değil. Aldığı erkek ya da kadın basketbol fark etmiyor, İkisinde de her geçen gün üstüne koyarak yürüdü. Ve bunun değerini biliyor ve bir noktaya getirdi. O noktaya getirdikten sonra da daha iyisini istediği için Ömer Onan'la, Saras'la devam ediyor ve daha potansiyeli yüksek oyuncuları getirmeye başladı Fenerbahçe bu sene. Yani çok önemli bir nokta. Evet, Fenerbahçe Alişen'le şampiyonluk yaşadı. Çok büyük yatırımlar yaptı ama sonucunu elde edemedi. Devam ettiremedi ama Aziz Yıldırım'la çok farklı bir noktaya getirdi. Çok doğru söylüyorsun. Aziz Yıldırım futbola, basketbola, kadın ve erkek çok farklı bir gözle bakıyor. Şimdi Anadolu Efes'e gelelim. Anadolu Efes'te hani dün biraz Mike James'i konuştuk ama Anadolu Efes'in de

0: kadrosunu biraz irdelemek lazım. Neden irdelemek lazım? Çünkü farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Pablo Lasso ile birlikte, Mike James ile birlikte. Bu kadar önemli oyuncuları aldılar ve değişik oyuncular. Bunu hani dün biraz bahsettin. Pablo Lasso bunu değerlendirebilecek bir baş antrenör mü?
1: Ya ben Pablo'sun öncelikle iyi bir insan olduğunu biliyorum. Bir tanışma fırsatı da buldum. Bence iyi bir koç. Yani EuroLeague'deki iyi koçlardan biri. Kolay değil. EuroLeague'de yıllardır Real Madrid şampiyon yaptı. Sonra bir Bayern yaptı. Sonra Baskonya'sı var. Biraz dolaştı. Biraz kariyer açısından düşüyor gerisi. Ve şimdi Anadolu Efes bence iyi bir fırsat Pablo'su için. Şimdi bir koç için yapılanma ve transferleri yapabilme özgürlüğü çok değerli. Geçen sene Pablo'su transferleri kendi yapmadı. Şimdi onun istekleri de olsun yapılıyor. Bence biraz o açıdan daha muhafazakar, yani full muhafazakar Mike James dışında Strazel iyi bir ekleme. Bruno Fernandes yani savunmayı biraz daha sertleştirmeye çalışıyor. Geçen yaşadığı bazı uzun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bazı oyuncularla yolları ayırdılar. Larkin ve Poirier'den ayrılması çünkü sakatlık problemleri vardı. Larkin'in kulüple belli ki bir arasında bir mesafe oluşmuş, bir konsantrasyon sorunu var. Yani hedefsiz oyuncu durumuna düşmüştü Anadolu Efes'te. Şimdi yeniden yapılanıyor. İyi oyuncuları vardı zaten ama benim kafamda bazı oyuncu havuzuyla ilgili eksiklikler var. Yani tek başına Mike James'in üzerinde dönebilecek bir takım çok kolay değil. Mike James tabiri caizse error veren bir oyuncu.
0: Yani onu ne zaman ne yapacağı belli olan bir oyuncu değil.
1: Yani bütün sezon onu nasıl kullanacağız, nasıl verim alacağını şüphelidir. Yani 3 maçı alır götürür. Ama sonraki 2-3 maç baskı bir oyuncuya dönüşebilir. Biraz yaratıcı problemi, biraz direksiyonu alabilecek güçlü bir iki oyuncu daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hatta hani pazarda bulurlar belki NBA pazarına bakarlar ama kolay değil. Mike James'te yaşamayı bilmek yani vardır ya bir laf kılıç yaşayan kılıç ölür diye.
0: Evet.
1: Mike James öyle bir oyuncu. Yani çok özel bir oyuncu ama kolay değil. Yani onun üzerine bir takım kurmak çok riskli. Bence bir iki oyuncu daha ihtiyaçları var. Orada hem oyun zekası hem oyun yaratıcılık ihtiyaç olan zamanları olacak. Sakatlık problemleri olacak. Yani sadece bu transferler zaten yeterli değil, yapacaklardır ama daha net bir iki oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Anadolu Efes'in. Geçen yıl kırılma anlarında liderleri yoktu mesela Anadolu Efes'in. O sadece lideri de bulması lazım. Yani mesela Fenerbahçe'de örnek verin. Botvin o liderliği yaptı.
0: Evet.
1: Melli o liderliği yaptı. Yani isyan eden oyuncu onlar. Yani bir anda karar almaya çalışan, karar alan ben buradayım diyen oyuncular onlar. Mesela Tucker çok iyi oyuncudur ama lider değildir bence. Ama Botvin orada o lider. Yani o soğuk el, soğuk yüz, soğuk duygular lazım oluyor bazı anlarda. İşte öyle oyuncuları bir iki oyuncu daha ihtiyacı var bence Anadolu Efes'in.
0: Bu arada hani Beşiktaş'ta transferlerine devam ediyor. Euroleague'de mücadele ederken Beşiktaş'ın transferlerini nasıl buluyorsun?
1: Valla bugün mesela Avramovic transferini gördüm Dubai'de.
0: Evet.
1: Olursa bence iyi transfer. Yani çok iyi bir transfer olur eğer Beşiktaş alabilirse. Ya Wilbekin var evet. Wilbekin mesela riskli bir oyuncu. Son iki yıldır hiç basketbol oynamadı aslında. Ben alır mıydım bilemiyorum. Tabii oyuncu bulmak çok kolaydı. Yani bir şansım olsa alır mıydım? Çok riske etmezdim Beşiktaş'ın. Ya belki hani taraftar, camia Wilbekin'e ayrı motivasyon yaratır ama kolay değil. Dün NBA'den sanırım bir tane şutör getirdiler ki bence kötü bir şutöre benzemiyor. Çok tanıdığım oyuncu değil ama biraz baktım sonra neler yapmış diye. Eli gayet düzgün. Beşiktaş bence ses getirecektir o ligde ama bu ses getirme sadece oyun olarak değil. Yani kültür, oyun, takım ve taraftar beraber düşündüğümüz o salona giren takımlar mutlaka Beşiktaş'ı seveceklerdir. Orada oynamayı seveceklerdir rakipler. Euroleague'e bir heyecan getirecektir diye düşünüyorum. Bakarsınız bir playoff yaparsa çok da keyifli olur. Ben Beşiktaş'ın sonraki yıllar takım sesi arttığında Euroleague'de kalabileceğini düşünüyorum. Bu çok değerli olur Beşiktaş için. Ve Beşiktaş buraları taşır ama hep seninle konuşuruz Yücel. Ya bu Euroleague'de kalmak çok zor bir iş. Yani tabii, maddi açıdan ya bu yıl başarı değil bence bir sesinde de. Euroleague'de hani belli bir standartta kalabilmek, bütçesini yönetebilmek, gelecek yılla ilgili yani zarar ettiğinizde bunu dengeleyebilmek önemli. Çünkü ya bakın Monaco mesela bir anda gördünüz yapamadılar. Yani 3-4 yıl buralarda kaldılar ama olmadı. Yani ki farklı Rus'tu, işte Rus biliyorsunuz bir politikada bir takım sorunlar, Rusların sorunları var, bazı takımlar işte Avrupa'dan men edildi, işte onların bir takım maddi problemler yaşadı, Rus sermayeleri para transferi yapamadı gibi. Dolayısıyla Monaco mesela çok güzel girdi. 2 yıl öncenin finalistiydi Euroleague'de Monaco, şu anda yok. Yani evet, kolay değil Euroleague'de kalabilmek. İşte Paris geldi, bakın biraz kapıya çıkardılar, oyuncu çıkardılar, bütün oyuncuları yağmalandı. Valencia bugün Final Four yaptı, koçu gitti, oyuncuları gitti, 3-4 oyuncusu birden gitti yani. Valencia şu anda yarısı yok. Yani Final Four yapan, Valencia'nın Final Four yapan takımın ilk 5'in 2 oyuncularının çoğu yok. Yani Montero gitti, Braxton Kay gitti, Costello gitti. Bir tane oyuncusu yine genç bir oyuncusu NBA'ye gidiyor. Yani kolay değil. Baydo Panathinaikos'a gitti. Yani Beşiktaş'ın işi zor. İnşallah yürekle kalıcı olurlar. Bence fena transferler yaptılar. Sadece Wilbekin konusu biraz şüphe uyandırıyor. Onun dışında bence bir heyecan getirecektir Beşiktaş.
0: Orada da sanırım Türk oyuncu statüsünde oynadığı için hani bir avantaj anlamında ellerinde tutmak istiyorlar. Hani evet, Alimpiyeviç'in oyununa belki de uygun olmayabilir ama bazı maçlarda katkı sağlarsa da Beşiktaş'a çok olumlu yansıyabilir. Çünkü çok farklı bir oyuncu.
1: Ya hem öyle hem de enteresan bir oyuncu. Yani eğer uyum sağlarsa mutlaka bir şey yapar, bir hareket ring getirir ama devamlılığından şüphe ediyorum. Bir de Beşiktaş'ın bir şansı var. Dün mesela NBA'den oyuncu getirdi ya Beşiktaş. Ya Beşiktaş mesela Fenerbahçe'ye göre, Anadolu Efes'e göre veya işte diğer Real Madrid'e göre riske girebilme lüksü daha fazla olan kulüp. Yani siz NBA'den düşük maliyetli oyuncu getirip hani tutar sayı oynayabilecek bir şey var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'nin yok. Fenerbahçe'de başarı bekleniyor. Yani evet, daha fazla Beşiktaş bu yıl Euroleague'e heyecan getirecek, renk getirecek. Belki üst tarafları çıkacak ama buraya oyuncu getirdiğinde tutmazsa sıkıntı olacağını zannetmiyorum işte. Şimdi Fenerbahçe için ise bedeli oluyor öyle oyuncuların. Yani bugün Fenerbahçe son 6-7 maçta Beykut uzun kullanamadı. Yani uzun yoktu Fenerbahçe'nin. Boston tutmadı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın o anlamda tabiri caizse zar atma lüksü var. Fenerbahçe Real gibi takımdan çok fazla olmuyor maalesef.
0: Bu arada Basketbol Süper Ligi için Galatasaray da bir anlamda kadrosunu takviye etmeye başladı ve hem NBA Avrupa için kafalarında bir hedef var, hem de biraz Euro Cup'ı kazanmak, daha da farklı yerlerde belki de Türkiye Ligi'ni kazanmak için kadrosunu biraz daha genişletmek, biraz daha Türk oyuncuları alıp ve yabancı oyuncularla birlikte hedefe daha net yürümek için de kadrosunu geliştiriyor. Bunun için neler söylemek istersin?
1: Şimdi Yücel, Galatasaray aslında bir tercih yaptı. Önce sağ dışından çok sağ dışını konuşmak lazım. Galatasaray hatırlarsan 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde FIBA'nın organizasyonunda final oynadı.
0: Evet.
1: Şimdi orada Euroleague'den çıkarak FIBA'nın organizasyonuna girdi ve biraz da NBA ile FIBA'nın işbirliğine aslında bel bağladı. NBA projesine yer almak istedi. Şimdi NBA projesi sanırım biraz beklendiği, yani sen de görüyorsun, beklenti ölçüsünde ilerlemiyor. Orada bir tıkanıklık var. Yani hem NBA tarafı hem FIBA tarafı orada Euroleague'in şeyini kıramadılar. Mesela Real Madrid 10 yılda Euroleague'de. İşte Fenerbahçe keza öyle. Panathinaikos, Olympiakos. Yani Euroleague güç kaybetmedi. Orada belli ki bir takım yine anlaşmalar. Gelirler açısından Euroleague'de bir takım değişimler oldu. İşte lig genişliyor. Şimdi Galatasaray burada tercihini aslında biraz NBA'den yana kullandığında biraz dışarıda kaldı. Yani şu açısından dışarıda. Mesela Beşiktaş kendini Euro Cup'ta tuttu ve sonra Euro League atabildi. Şimdi Galatasaray içinse bu dışarıda kalmak bazı oyuncu tercihlerinde mutlaka etki edecektir. Oyuncuların çoğu Avrupa'da Euro League'de oynamayı seviyorlar. Euro Cup'ta oynamayı seviyorlar. Kolay değil oyuncuyu getirmek. Eğer kendi organizasyonunuza iyi oyuncu getirecekseniz daha fazla para vermek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla bence Galatasaray orada NBA'ye çok fazla kendini entegre etti, çok kanalize etti. Çok bunu söylemini çok bunun üzerine kurdu. Hatırlarsınız Beşiktaş Euroleague'e kaldığında Dursun Özbek o gün NBA açıklaması yaptı. Yani biz NBA'deyiz, NBA projesine yer alacağız diye biraz taraftarını aslında teşvik etmek istedi. Ben burada sanki biraz Galatasaray'ın erken davrandığını düşünüyorum. Bu her şeye yansıyan bir süreç oluyor. Sonra oyuncu bulmak kolay değil. Artık Euroleague biraz daha yani Avrupa'da daha merkezde duran bir yerde. Onu kırmak çok kolay değil. Dolayısıyla bu oyuncu transferlerinde, hedeflerde, motivasyonlar sadece Türkiye basketbol ligi için oyuncu transfer etmek biraz aşırı lüks olur. Ben bu açıdan Türkiye basketbol ligini önceliklenmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Orada zaten Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir şekilde orada zaten yerli oyuncu oynatma zorunluluğu gibi faktörler var. Avrupa'daki başarılar biraz daha öne çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla siz eğer Euroleague'de Euro Cup'ta olmadığınızda oyuncu maliyetiniz biraz artmaya başlıyor. Bunun biraz sıkıntısı olacaktır. Zaten Avrupa'da oyuncumuz çok dar. Ben açıkçası Galatasaray'ı şu konuda biraz eleştiriyorum. Yani NBA ile ilgili çok yani tabiri caizse rengini çok çok belli etti. Çok burada buna çok sarıldı yani. Hani kulüpler hatırlayın Real Madrid bir ara dedi ki ben NBA'ye katılabilirim dedi. Sonra Euroleague'le anlaştı. Yani orada tutucu davranmadı Real Madrid. Hani pazarlığını, kulüp çıkarını öne çıkarttı ve sonra Euroleague'de 10 yıl kaldı. Galatasaray'da bence biraz böyle davranabilirdi. Yani çok proje sahiplenmesine gerek yoktu NBA açısından söylüyorum. Çünkü NBA hala ortada muallakta bir sürü soru işareti var.
0: Şimdi gerçekten çok önemli bir noktaya getirdin. Hani fazla da bunun zamanımız da yok. Galatasaray basketbol anlamında Türkiye'ye ilk bu sporda öne çıkan kulüplerimizden biri ve çok iyi kadrolarla şampiyonluklar da elde etti. Ama devamını getirmiyor. Sıkıntı burada. Galatasaray kadın basketbol takımı içinde bu böyle. Şampiyonlukları arka arkaya alıyorlar ama ardından çekiliyorlar ve bir 10 sene girmiyorlar bu sistemin içine. Onun için bir tutarsızlık var Galatasaray kulübünün basketbol şubesine bakışındaki basketbola öncelik tanıyan başkanları da oldu Galatasaray'ın.
1: Ya iyi yönetilmiyor mesela Yücel, yani onu söylemek lazım. Yani orada bir kafa karışıklar yani.
0: İyi yönetilmiyor mu? Acaba tercihleri mi bu?
1: Bence iyi yönetilmiyor. Yani orada bir kere yani tabii ki futbol o kadar domine ediyor ki Galatasaray şu
0: evet,
1: anda.
0: Evet.
1: O kadar önceliklendiler ki ama kararlarında yani ben geçen koç tercihleri oldu, oyuncu tercihleri olduğunu bazı şeylerin kötü yönetildiğini gördük. Ya yani ben mesela NBA projesini yani şöyle düşündüm ben NBA ile ilgili tercihlerini. Fenerbahçe Euroleague'deyse biz NBA'yi tarafına getiriyoruz. Yani orada bir Fenerbahçe ile kendilerine hani açıkçası bir biliyorsunuz bir rekabet var ya NBA evet. O açıdan çok sertlendirir ama şimdi NBA havada olan bir iş yani. Siz kendinizi bir anda o tarafa direkt doldurdunuz. FIBA ile organizasyon içerisindesiniz. Diğer taraftan Beşiktaş bir anda 2 yılda Euroleague attı kendini.
0: Evet.
1: Yani bu yani düşünsene Yücel yani Beşiktaş'dan Euroleague yaptı. Bence çok önemli bir iş.
0: Doğru.
1: Yani Real, Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos yani öyle çok net bir şekilde kimse tavır koymadı NBA veya Euroleague ile ilgili. Baktılar, rüzgara baktılar, anladılar. Sonra en iyi durum neyse onu karar aldılar zaten.
0: Okancan çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yaz Show.
3: Ne zirvede, Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.38'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve ekibimiz, teknik yönetmenlerimiz değişti. Kerem Arıkaya bizimle birlikte programa başlamıştı. Ardından sevgili arkadaşımız Arif Keleş nöbete geldi. Kerem Arıkaya'ya ellerine kollarına sağlık diyoruz ve iyi dinlenmeler diyoruz. Arif Keleş'e de iyi bir yayın diliyoruz. Allah kolaylık versin. Ekibimizi tekrar edeyim. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz önce Kerem Arıkaya'ydı, ardından Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz bir kez daha. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Telefon attığımızda Özgün Erdoğan. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Yüce.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Tatil nasıl geçiyor?
2: Valla hani tatilin kötüsü olmaz derler ama hava sıcaklığı genelde bu deniz sahillerinde falan biraz daha az hissediliyor. Denizden gelen o rüzgar rahatlatıyor.
1: Çok güzel. Şimdi Dünya Kupası'nı tabii ki seyrediyoruz ama Fenerbahçe'nin de bir hazırlanma süreci var, transfer süreci var. Şimdi yıllar öncesinden tanıdığınız insanlar, yıllardır spor yazarısınız ve hem Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyorsunuz, hem İsmail Kartal'ın tarzını biliyorsunuz. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın baktığımız zaman özellikle transferde ser verip sır vermemesi ve bazı konularda spor yazarlarına hani dijital medyada özellikle işte şu Fenerbahçe şu futbolcuyu alacak, şu kadar para verecek, şöyle yapacak filan deyip bu dijital medyadaki spor yazarlarına veya futbol yorumcularına bir anlamda kulüp bildirisi, kamuoyu bildirisiyle de bir şekilde de tavır sergiledi. Fenerbahçe'nin transferdeki hamlelerini Ali Koç dönemine bakarak, Saadettin Saran dönemine bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz bir spor yazarı olarak?
2: Valla gidişata bakılırsa bir sistemi oturtmaya çalışıyorlar. Zaten hani İsmail Kartal'ın daha önceki görev yaptığı dönemde de yerli futbolcuları çok iyi değerlendirdiği, genç futbolculara şans verdiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda nokta atışı bir transfer peşinde olduklarını görüyorum. Özellikle bir santrfor bölgesine iyi bir futbolcu. Sonra bakıyorsunuz belki hani kalenin ön tarafındaki savunma blokunda sağ ve solda belki şimdilik yok ama İsmail Kartal'ın açıklamasına baktığım zaman sanki öyle bir oraya da bir takviye yapıp elindeki kadroyu daha zenginleştirmek istiyor gibi bir çabası, çalışması da hissediyorum. Ya ben şu ana kadar ayakları yere basan bir transfer politikası izlediğini görüyorum. Ama bunun lig başladıktan sonra Fenerbahçe'ye ne getirir, ne götürür, nasıl bir sonuç elde ederler ve bu sisteme nasıl uyar, ona bakmak lazım tabii, bilmiyorum şu anda. Ama Aziz Yıldırım gerçekten eski sisteminde, eski çalışma düzeninde kurmakta biraz zorlanıyor gibi geliyor. Çünkü iki başkanla birden çalıştı kulüp. Yani hem Ali Koç hem Saadettin Saran kulüpte yaptıkları transferler ve yapılan harcamalardan sonra biliyorsunuz UEFA'dan da bir ceza geldi.
1: Evet.
2: Şimdi bütün bunları düşünürsek bunları nasıl tolere eder? Bunları nasıl tekrar bir sisteme ve bir yıl içerisinde, çünkü bir yıllığına geliyorum dedi, rayına oturtur onu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla Aziz Başkan bu konuda çok büyük çaba harcıyor. özellikle de spor basının, spor medyasının bazı haberlerinden dolayı rahatsızlığını da dile getiriyor. Ve o konuda da çok emin adımlarla ilerliyor. Öyle çok açık vermeden, herkesin beklediği, yazdığı, çizdiği oyuncular da olsa ve spor basını da bunu çok iyi takip etmiş olsa pek ser veriyor, sır vermiyor ama bir şekilde de o görüşmeleri sürdürüyor. Doğru mu yapıyor? Doğru yapıyor. Çünkü neden? Olur da anlaşmazlık çıkar, alamazsa.
1: Evet, evet. Hem, esas sorun hem, bu zaten.
2: Tabii hem taraftarına karşı hem camiaya karşı ciddi anlamda bir sıkıntı yaşayacaktır. Ama alırsa, evet yazılan çizilen vardı ama biz henüz sonuçlandırmadığımız bir transfer içinde net konuşmadık diyecektir. Bu da Aziz Başkan'ı zaten bildiğimiz yönüdür. Bu konudaki çabalarını ve çalışmalarını çok iyi buluyorum. Şu ana kadar da yapılan transferler yerinde transferler. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosu öyle kötü bir kadrosu yoktu. Fenerbahçe'de
1: tabii ki
2: gerçekten iyi bir kadro var. Sadece Fenerbahçe'nin sorunu iyi bir sistem, iyi bir teknik adamla doğru şekilde çalışıp öne hamle yapacak, önde baskı yapacak bir futbol anlayışı lazımdı. Bunu da yaptıkları hazırlık maçında İsmail Kartal çok iyi uyguluyor. Ciddi anlamda bir baskıyla başlıyorlar ve baskıya da dönük oynayabilen oyuncular çok iyi ve akıllı oynuyorlar. Bazı futbolcuların televizyondaki açıklamalarına bakıyorum. İsmail Kartal'ın gelmesinden, daha önce de İsmail Kartal'la çalışmış futbolcular, İsmail Kartal'ın gelmesinden son derece memnun ve kendilerini bulduklarını söylüyorlar. Nerede nasıl oynamaları gerektiğini ve kendi mevkilerinde tekrar eski yerlerinde daha verimli olacakları yerlerde oynadıkları için de mutlu olduklarını, takıma da katkılarını yaptığını söylüyorlar. Bu çok özel bir şeydir, çok güzel bir şeydir. Yani bir teknik adam bir futbolcuyu bir takım zorluklarla ya da baskıyla farklı bir yerde oynatmaya çalışır ve futbolcu da orada oynamak zorunda kalıp da verimli olamıyorsa zaten takıma sizin o futbolcudan bir verim beklemeniz çok doğru bir şey olmaz. Onun için sisteminizi kuracağınız uygun futbolcuları almak doğrudur. Ama siz bir takıma geldiyseniz, elinizde bir malzeme varsa o malzemeye göre bir sistem oluşturmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Sezon başında İsmail Kartal'ın gelmesi ve tabii ki Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacak olması, yani buna hazırlık döneminde oldukça da özellikle topuk yaylasında ciddi bir çalışma, hazırlık dönemi geçirdiklerini, orada bir takım eksikleri tespit ettiklerini, ona göre de bir transfer çalışması yaptıklarını da görüyorum. Gerçekten doğru hamleler yapıyorlar. Çok büyük isimler, çok büyük şeyler telaffuz ediliyor. Evet, o isimlerden birisi olabilir mi? Olabilir. Aziz Yıldırım geçmiş dönemde de oldu, bu dönemde de olur. Bir futbolcu istediği futbolcuyu alabilir mi? Alabilir. Onda gücü de var, onu yapabilecek ilişkileri de var. O kesinlikle inkar edilemeyecek bir gerçektir. Ama Aziz Yıldırım ondan ziyade şu an takımın ihtiyacı olanı ve takımı başarıya götürebilecek bu sisteme uygun oyuncuları, özellikle genç oyuncuları tercih etmek istiyor. O da çok doğru olur. Ona çok dikkat ederek çalışmak ve çaba harcamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi baktığımız zaman İsmail Kartal'a bütün futbolcularını çağırdı. Fenerbahçe'nin kampı, milli takımdaki futbolcular hariç, Dünya Kupası'ndaki futbolcular hariç. Ve geldiğinden beri kiralık verilen bazı futbolcular vardı. Özellikle Mimović. Oturduğu Mimović'le konuştu. Dedi ki sen bizim için önemli bir oyuncusun. Bu futbolunu bize yansıt. Yani o futbolcu da şunu söylemiş. Yani ben 1,5 senedir buradayım. Kiraya verildim. Çok büyük hedeflerim vardı ama hedeflerim şu anda saptı. Ve 2 maçtır da Mimović'i Fenerbahçe'de İsmail Kartal kazanmaya çalışıyor ve Mimović de farklı bir futbol oynamaya başladı. Daha 18 yaşında olan bir futbolcu ve Sırp milli takımının da geleceği olan bir futbolcusu. Şimdi anladığımız kadarıyla dün de 2. maçıydı ve 2. maçında da seyrettik. Her futbolcuyu deneyerek en azından onlara şans vermek, o şansı kullanıp kullanamadığına bakmak, aynı zamanda oyun sistemine uyup uyamadığına da bakmak için her futbolcuyu da deniyor ve sahaya atıyor. Buna nasıl bakıyorsunuz özellikle?
2: çok güzel yaklaşım. Bir teknik adamın görevi budur zaten. Bir teknik adam elindeki futbolcunun nasıl bir verim vereceğine, nasıl ondan bir fayda sağlayacağını bilmeden, görmeden gönderiyorsa ben ona teknik adam demem zaten. Teknik adam elindeki malzemenin kalitesini, o malzemenin ne kadar faydalı olacağını, o futbolcunun o takıma neler sağlayacağını biliyorsa zaten çağırmak zorunda. Onu denemek zorunda. Ondan verim alıp alamayacağını, kendisiyle uyumlu bir çalışma içerisinde olup olamayacağını, takıma ne kadar uyum sağlayacağını, arkadaşlık duygusunu o takım içerisinde ne kadar yansıtacağını, verilen görevi ne kadar iyi yapabileceğini, aidiyet duygusunu ne kadar taşıyabileceğini görmesi gerekiyor. Öyle ezbere futbolcu gönderilmez zaten. Bu çok da doğru bir şey değil. Ve İsmail Kartal'ın yaptığı çok güzel bir şey. Mesela Cengiz Ünder'e bakıyorum. Geldiğinden beri iyi çalışıyor. Oldukça da verimli şeyler yapıyor. Öbür taraftan dönüyorsunuz, diyorsunuz ki ya yani Şifinyar bu takımda evet iyi oynuyordu, gayet de başarılıydı ama böyle bir istek görmemiştim ben Şifinyar'dan. Gerçekten bu kadar istekli değildi. Yani zaman zaman işte takımı kurtaran adamdı, zaman zaman çıkıyordu, büyük görevleri üstleniyordu. Oynaması gereken yerin dışında da görev aldığı zaman verimini orada vermeye çalışıyordu ama yeteri kadar olmuyordu, yapamıyordu. Bakıyorsunuz şimdi dönüp geldikten sonra hepsini çağırıp da hepsinin burada ben bu futbolcuların hepsi zaten büyük maliyetlerle alınmış futbolcular. Hepsi takıma büyük katkı sağlayacak diye düşünerek alınmış futbolcular. Biz bu futbolcuları alıp da gönderdiniz, kiralık güzel gitti kaldı, o takımlarda oynadılar. Peki o takımlarda izlediğinizde, o takımlarda takip ettiniz mi siz bu futbolcuları, ne yaptılar, nasıl başarılı oldular ya da aksayan yanları neydi, o takımda neden başarısız oldular? Sizin takımda belki gelip de başarılı olmayı planlayıp ona göre büyük düşünceler içerisinde olup da gönderdiğiniz futbolcular var mıydı? İşte bu da ortaya çıkacak. Yani gerçekten bu takım için plan program yapmış, burada hedefler koymuş ama siz kiralık vermişsiniz. Kiralık gidince de o takımda faydalı olmaya çalışmış ama aklı hep burada. Ben Fenerbahçe'ye transfer oldum, Fenerbahçe için geldim ama falan takıma transfer kiralandım. Oraya çaba harcayacağım diye düşünüyor. Şimdi burada hepsini deneyip görüp eğer gerçekten yararlanacağına inandığı futbolcular varsa onlarla yola devam edip ona göre transfer listesi oluşturup ya işte transfer listesinde azaltmaya gidecek. Benim evet şu kademelerde ihtiyacım vardı ama görüyorum ki elimdeki arkadaşlar orada çok verimli ve başarılı olacak arkadaşlarım var. İki tane ya da işte bir tane. O zaman ben oraya transfer yapmayayım da daha çok ihtiyaç duydum şu bölgeye alayım diyecektir. İşte nokta atışı budur zaten transferde de. Bunları da çok çok rahat rahat bir şekilde yapabilecek durumda. İsmail Kartal'ı bu bakımdan da tebrik etmek lazım. Çünkü ben şimdiye kadar gelip de yabancı antrenörlerden böyle bir şey görmedim.
1: Özellikle Sayın Doğan, özellikle zaten yabancı teknik direktörler gününü kurtarmak ve günü ne diyeyim, o gün, o an, o zaman içinde başarıya ulaşmak için bir hamle yapıyorlar. Yani kulübün geleceğini düşünmüyorlar. Mesela
2: kesinlikle doğru.
1: Sayın Ali Koç döneminde alınan bir oyuncu var. Omar Fayet.
2: Evet,
1: bu futbolcuyu ben seyrettim. 16 yaşındaydı. Fenerbahçe altyapısına aldılar. Ardından da kiraladılar. Bu futbolcu Mısır milli takımının alt yaş gruplarında Mısır milli takımıyla önemli başarılar elde etti. Ardından Olimpiyatta Mısır milli takımının yarı finale çıkışını garantiletti ve çok iyi bir libero, aynı zamanda stoper ve libero. Ve bu futbolcu kırmızı kart aldığı için yarı final maçını kaybetti, Mısır milli takımı. Evet. Şimdi bu futbolcuyu da kaç yıldır Fenerbahçe'de değerlendiremiyor gelen teknik direktörler. Çünkü Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgilenen yok. Sadece günü kurtarmak, başarılı olmak için uğraşıyorlar. Anladığımız kadarıyla İsmail Kartal da hani kimle yola devam edebiliriz? Kimle yola devam edersek Fenerbahçe kulübüne katkı olur. Bu anlamda bütün futbolcuları, 36 futbolcuyu da çağırdı kampa.
2: Çok doğrusunu yapıyor. Dediğim gibi bunları değerlendirecektir. İsmail Kartal bu konuda baktığınız zaman evet çok büyük bir deneyime sahip, çok büyük başarılara sahip bir teknik adam olarak belki görünmeyebilir ama İsmail Kartal daha yolun başında. İsmail Kartal çalıştıkça, İsmail Kartal Fenerbahçe'de zaman geçirdikçe, çaba harcadıkça, orada emek ettikçe, orada kafa yordukça İsmail Kartal daha iyi bir yere gelecektir. Çünkü büyük takımlarla çalışmak kolay değildir. Yani bakıyorsunuz işte Okan Buruk elindeki futbolcularla 4 sene üst üste Türkiye şampiyonluğunu almadı mı? Lig şampiyonu olmadı mı Süper Lig'de? Peki buraya gelirken Okan Buruk sadece neyi düşünüyordu? Sadece evet ligi düşünüyordu. Lig'de ben şampiyon olabileceğim bir kadro kurayım. Osimhen'le Icardi zaman zaman karşı karşıya geldi. Bazen birisi daha ön planda olmak istediği için diğeri daha gücendi. Sahada daha az verimli olmaya başladı. Kulüp içerisinde karışıklıklar başlamaya başladı. Osimhen'e ödenen paradan sonra ciddi sıkıntılar yaşadı. O durumu kim idare etti? Okan Buruk idare etti. Eğer bir yabancı teknik adam olsaydı emin olun ya giden gitsin derdik, ilgilenmezdi. Çünkü biraz önce çok doğru bir noktaya değindiniz. Onlar için kulüp önemli değil. Onlar için kendi kariyerleri ve yarın önemli. Aldıkları her gün, günü gününe o maç maç başarılar onların hanelerine yazılıyor. Yazıldıkları için onlar kendilerine bir altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Yoksa kulübün altyapısı, kulübün geleceğiyle ilgilenen yok. Yani yabancı teknik adamlar hep böyle çalıştılar. Ve benim her şey dikkatimi çeken bir şey var. Mesela bizde Fatih Terim İngiltere'ye, İtalya'ya gitti çalıştırmaya. İtalyanca öğrendi. Orada İtalyanca konuştu. Bakıyorum Türkiye'ye gelen bir tane teknik, yabancı teknik adam Türkçe konuşabildi mi? Ya da çaba harcadı mı? Yok. Yani adamlar bizim ülkemize sadece para için geliyorlar ve kariyerleri için geliyorlar. Zaten kariyeri belli bir noktaya olan teknik adamlar da burada zaman geçirip parasını alıp geçip gidiyor. Ama bize onlar lazım değil. Biz daha futbolun başındayız. Biz futbolda çok yol almamız gerekiyor. Çok. Mesafeler çok uzun, gitmemiz gereken yol çok çok fazla, çalışmamız gereken çok çok çok uzun zamanlar lazım, iyi çalışmak lazım. Futbolun kalitesini, Türk futbolunun geleceğini bir yere getirebilmek için ciddi kafa yormak lazım. Bunun için de ben yani burada evet ayrımcılık yapacağım ama Türklerden yana ayrımcılık yapacağım. Gerçekten yerli antrenörlerle biz o başarıyı yakalayacağız diye düşünüyorum. Çünkü milli takımda da bakıyorum Montella'ya. İşte başarısız olan, hatta çeyrek finalde elenen, sonu çeyrek finale kalmadan önceki turlarda elenen, gruplardan çıkıp elenen birçok teknik adam tek tek görevini bıraktı gitti. Yani ama Montella hala yerimde oturacağım diyor. Hala ben oradayım diyor. Şöyle dönüp bakıyorsunuz, futbola kazandırdığı ne var? Hiçbir şey yok. Oynanan futbola bakıyorsunuz, içimizi açacak. Ya, tamam biz bu maçta yenildik ama böyle gerçekten korakor mücadele ederek, ciddi anlamda oynayarak, rakibe boş alan bırakmayarak, rakibi eze eze yenildik. Olur. Hani eskaza bir golle yenilirsin. Beklenmedik bir şeydir futbolu. Ama öyle bir şey yok. Oynamadık. Futbol yok. Ortada futbol yok. Peki hala niye görevinin başında? Ve üstelik sen Türk değilsin ve Türkleri Türklerden daha çok düşünüyormuşsun gibi bir hava çiziyor. Ben Türklerden daha çok Türk'üm. Ben milli takımım bu. Ben bilmem ne. Bir tane Türkçe kelime söyle ya. Bir tane Türkçe kelime konuş bizimle.
1: Hayır, bir de Türklerin milli takım futbolcularının gözünün içine bakarak onları motive edebileceksin. Yani
2: tabii,
1: o kadar tabii. Zordur ki milli takım teknik direktörleri, baktığınız zaman Dünya Kupası'na her milli takım eğer başarılı olmuşsa hep teknik direktörü o ülkenin teknik direktörüdür.
2: Kesinlikle. Onun için yani özellikle evet takımlarımızda yabancı hocalar ama ben kimse şöyle anlamasın, yabancı düşmanı falan, hayır öyle bir şey değilim. Ben futbolda yerli yabancı ayrımı yapmıyorum. Kaliteli iyi futbolcu ve iyi teknik adamların ülkemizde görev yapmasından yanayım. Çünkü futbola katacakları, bizim futbolumuza katacakları değerler iyi olursa, yüceltirse, yükseltirse bizim gurur duyarız ve bununla da övünürüz. Ama ben henüz o aşamada olmadığımızı görüyorum. Bizim öncelikle yerli teknik adamlarla takımlarımızda, özellikle büyük 3-4 büyük takımımızda devam edip sonrasında da milli takımın başında iyi bir Türk teknik adamla koordineli bir çalışmayla futbolu bir yere getireceğimize inananlardanım. Ya, sonraki dönemlerde başarılı olur, sistem oturur, bir futbol kültürümüz olur. Ondan sonra kim gelirse gelsin fark etmez. Çünkü sistem oturduktan sonra her gelen o sisteme uymak zorundadır. O sistemi götürür, sürükler. Ama henüz ne sistemimiz var, ne bir futbol kültürüne sahibiz, ne futbolumuz bir aşama yapmış, bir yere gelmiş. Bir marka değerimiz çok yok. Öyle bahsedilecek çok büyük marka değerine de sahip değiliz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Önce şapkayı önümüze koyup biraz yerli düşünerek, biraz daha içimize dönerek, içimizde bir takım sistemleri oturtup değerlendirmeler yaparak gitmemiz lazım. Onun için de vallahi bu konuda Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Yani yabancı bir teknik adam merakıyla hemen gelir gelmez girmedi. Oğuz Çetin de gelseydi ben eminim Oğuz Hoca da Aykut Hoca da gelseydi, Aykut Hoca da çok ciddi takıma katkılar sağlayacak tabii biri olsaydı. Ama İsmail Kartal daha önce Aykut Kocaman da çalıştı, İsmail Kartal da çalıştı. Takımı getirdiği nokta belliydi. Kötü bir noktada veya kötü bir futbol oynatarak takımı bırakıp gitmedi. İyi bir noktaya getirdi, bıraktı. Onun için şimdi üstüne koyarak gidecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi gerçekten çok önemli. Yalnız biz milli takım teknik direktörünü seçerken şöyle diyeyim, bir futbol aklı, hani Oğuz Çetin'i nasıl Fenerbahçe bir futbol evet. aklı olarak getirdi, hani bir dakikalık bir süremiz kaldı, tamam. onun gibi bir futbol aklı olması lazım. Hani bir iş adamı evet kendi işinde iyidir ama futbol işi futbol başka bir şeydir. Hani taç antrenörü, serbest vuruş antrenörü, işte kalecinin neler yapması gerektiğini söyleyecek kişilerin de olması lazım antrenör ekibinin içinde. Bunları söyleyecek kişi yok. Montella kendi kadrosunu kendi kuruyor.
2: Yani bakın çok önemli bir şeydir. Ben yıllardır hep bunu söylerim.
1: Son 30 saniye lütfen.
2: Tabii. Derval Galatasaray'a geldiğinde antrenmandan sonra futbolcular soyunma odasına giderken bir dakika nereye gidiyorsunuz durun. Daha topa vurmayı çalışacağız dedi. Galatasaray'a topa vurmayı öğretti. Evet. Yani bir antrenör böyle olmalı. Başka nasıl diyeyim?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Özgün Erdoğan.
2: Tamam, çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, saat 15'te haber bültenimiz var. Haber bülteninin hemen ardından öncelikle futbolu konuşacağız, birinci ligi konuşacağız. Birinci ligde transferler, aynı zamanda takımlardan haberler, son haberler, bunları konuşacağız. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte olacak. Ve kadın basketbolunu konuşacağız 15.30'dan itibaren. Kadın basketbolu için Nesibe Aydın kadın basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Nesibe Aydın spor kulübü as başkanı Sayın Ali Kavaklıoğlu bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda da kadın basketbolunda gelecekte neler bekliyoruz, bunları konuşacağız kendisiyle saat 15 haber bülteninin ardından.
3: Saat 15.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı KPSS için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadelerini kullandı. Washington Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmeleri

Ardından ABD İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ukrayna'da Rus gemilerini vurduğunu açıkladı. Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgası var. İtalya'nın Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye yükseldi. Fransa'da 24 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Eyfel Kulesi bugün kapılarını erken kapatacak. Fransa bisiklet turunun 9. etabı da 30 kilometreye kısaldı. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarla bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Piyoz Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Piyoz Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
0: Reklamlar.
5: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Saatimiz 15 onu gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz ve şimdi de birinci ligi konuşacağız. Bildiğiniz gibi programımızın açılışında Dünya Kupası'nı konuştuk, daha sonra basketbol gündemini konuştuk. Basketbolda neler oluyor, Euroleague'de neler oluyor, takımlarımız önümüzdeki sezona nasıl hazırlık yapıyor, bunları konuştuk. Daha sonra da spor yazarı Özgün Erdoğan'la Fenerbahçe'de neler yapılmak isteniyor, nasıl bir tarz oturtulmaya çalışıyor, bunları konuştuk. Şimdi de birinci ligi konuşacağız. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban konuğumuz. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yücer, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. İyi bir pazar günü diliyorum tüm dinleyicilere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Sarıçoban, şimdi birincilik, evet, kurallar çekildi. Dün de konuştuk biraz ama transferler de oluyor. Transferlerde çok fazla geliş gidişler var mı? Bunun yanında takımlar yeni sezona nasıl hazırlık yapıyor? Kısa kısa başlıklarla bizimle paylaşır mısınız?
1: Elbette. Bir defa yeni sezon öncesinde, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde, tabii birincilikte doğal olarak işte geride kalan sezonda 3 takımın yukarı çıkması Süper Lig'e, 4 takımın küme düşmesi nedeniyle böyle yani 3'te 1'i yenilendi ligin. Yeni takımlar geldi. Yeni bir heyecan ve bu heyecanla birlikte futbol takımları yeni sezon hazırlıklarını Bolu yöresinde, Erzurum yöresinde, Kayseri yöresinde ve Isparta Davras yöresinde devam ettiriyorlar. Ve yavaş yavaş da lig yaklaşıyor. Çünkü Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak olması nedeniyle bu ligde yer alan 20 takım neredeyse ilk etap çalışmalarını tamamladı. İkinci etap için kolları sıvadılar. Bu süre içerisinde bildiğiniz gibi bütün takımlar hazırlık çalışmaları yapıyorlar. Teknik ve taktik çalışmalarıyla lige

0: geride kalan sezonda mutlu sona ulaşmışlardı. Ve Ahmet Cingöz yönetiminde hazırlanıyorlar. Orada da Çaykur Rize'den Eray Korkmaz ve yine altyapıdan Emirhan Çelik, Taha Karaboğa, bu iki genç isim gelecek vadeli isimlerden bir tanesi. Denizhan Taşkan, Emre Taşdemir, Ömer Kahveci kaleci, yine Uğur Adem Gezer'i renklerine bağladı Mardin 1969. Tabii ilk hedef bildiğiniz gibi Mardin'de, ilk hedef daha doğrusu ligde kalmak. Kolay değil çünkü ligin yeni takımı olmak kolay değil. Yeni bir heyecan. Rakipler çok güçlü. Uzun bir lig maratonu, yani dün de söz ettik, doğudan batıya, güneyden kuzeye uzun yolculuklar olacak. Bu da Mardin takımı için bir yönde handikap diyebiliriz ama tabii aynı şekilde Mardin'e gelen takımlar veya Mardin'in gideceği kentlerde uzak olmasına karşın yine tatlı bir heyecan olacak Mardin açısından. Battan Petrol bildiğiniz gibi Selçuk Şahin yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. İlk etabı bildiğiniz gibi Selçuk Şahin yönetiminde Kayseri kampında geçirecekler. Bolu'da ilk kampı yaptılar. Ve bunun sonucunda da Batman Petrol takımı hem sahasıyla hem tesisiyle gerçekten göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda da zaten siz de Batman Petrol ile ilgili gerek kulüp başkanı gerekse diğer yöneticileri canlı yayına alarak bilgiler aktarmıştık. Ümraniye Spor cephesinde Taygun Albayrak yine yeni sezonda görevine devam ediyor. İstanbul ekibi modern bir tesisleri var. Orada da Konyaspor'dan Melih Bostan prensip anlaşması sağladı. Resmi imzalar bir aksilik olmasa gelecek günlerde atılacak. Ligin en fazla transfer yapan takımlardan bir tanesi yine Iğdır Alagöz Holding takımı. Ama geçtiğimiz sezonların aksine Iğdır takımı bu sene inceleyip sık döküyor. Nedenine gelince geçtiğimiz sezonlarda üst liglerde oynayan, milli takımlarda oynayan, İstanbul takımlarında oynayan çok sayıda böyle yaşı 30'un üzerinde olan çok futbolcu almıştı. Bir türlü o futbolcular bir uyum sorunu yaşadıkları için hedefe ulaşamadılar. Iğdır takımı geride kalan sezonda playoff potasının içerisine dahi giremedi. Tabii bunun sonucunda da yönetimde böyle bir belirsizlik oluştu. Bir hayal kırıklığı oluştu ve bunun sonucunda yeniden yola çıktılar ve Kenan Koçak yönetiminde yeni sezonu hazırlanıyorlar. Ankara'da İncek'te kendi tesislerinde yine Hikmet Karaman'ın sportif direktörlük yönünde çalışmaları var. Takıma katkı sağlıyor. Yine uzun yıllar Altınordu'da görev yapan Murat Korkmaz CEO olarak takımda görev yapıyor. Genç bir kadro demiştik. Fahri Pınar aldılar Karacabey takımından. Yine Bornova takımından Ertuğrul Yıldırım'ı aldılar. Bolu Spor'dan deneyimli oyuncu Devran Şenyurt'u aldılar. Sakaryaspor'dan kaleci Yakup Şuzunki'yi aldılar. Deneyimli bir kaleci. Erzurum'dan yine deneyimli bir futbolcu Kırışatay'ı aldılar. Rapid Wien'den genç bir oyuncu Emirhan Altındağ'ı aldılar. Ve yine Bolu Spor'dan Kolumbay'ı aldılar. Bu da savunma için önemli. Kadrolarında dediğim gibi çok sayıda futbolcuyu bıraktılar. İşte Sinan Bolat gibi mini takımlarda oynayan, yurt dışında oynayan önemli bir oyuncuydu. Koita gibi, Fofana gibi, Ali Yaşar gibi, Mendes gibi, Bruno gibi, Ahmet Engin gibi oyuncuları gönderdiler. Çünkü yeniden bir kadro oluşumu içerisinde. Sivas Spor'da ise tabii sürpriz gelişmeler var. Şöyle ki bildiğiniz gibi hafta içinde çalışmalara başladılar. Evren Ot Yatmaz yönetiminde bildiğiniz gibi Evren Hoca geçtiğimiz sezonlarda da görev almıştı. Servet Çetin'le bir anlaşma sağlandı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak bir yönde rota tekrar İsmet Taşdemir'e doğru dönmeye başladı.
1: Çok ilginç.
0: Evet, önümüzdeki günlerde de resmi imzalar atılabilir. Tabii bir yönetim yine orada da bir yönetim boşluğu şu anda gözüküyor ama yeni dönemde yine Burak Özçoban kurduğu kadroyla, yönetim kadrosuyla hafta içinde resmiyet kazanacak. Orada da tabii işte Valan Etemi gibi, Fevzi Yıldırım gibi isimlerin henüz takıma katılmadıkları, sözleşmeleri bitti halde görüşmelerin devam ettiği yönde bilgiler var. Yine Murat Palüli, Apin Dangoya gibi isimler de yine sözleşmelerini uzattılar. Yine geçtiğimiz sezon takımda olmasına karşın kiralık olarak yurt dışına gönderilen Kimbi Oka da tekrar takıma döndü, çalışmalara başladı. Sivas Spor bir an önce toparlanmalı. Bir yönde de işte taraftarlardan destek beklendi. Kombine bile satışlarındaki ilgisizlik yerel medyada geniş yankı uyandırıyor. Tabii bir yönde taraftar neye bakar? Vitrine bakar. Bir yönde de sadece bu Sivas takımı için geçerli değil. Yöneticilerin öncelikle ne verdiğini tabii kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Çünkü önce bir güven gerekiyor. Önce bir kamuoyunda böyle destek bulunabilir.

bilmesi için yönetimlerin de mutlaka taşın altına ellerini, gövdelerini koymaları gerekiyor. İşte bunun en güzel örneklerden bir tanesi Bursaspor. İstikrar devam ediyor Mustafa Er yönetiminde. Enes Çelik Başkan çok iyi transferler yapıyor. Şehri birleştirdi. Eski borçlar yavaş yavaş ödeniyor. Önemli oyuncuları var. Çünkü yeteri kadar ağızları yandığı için bir an önce toparlanıp üst tarafa layık olduğu yere, ki Süper Lig'de de bildiğiniz gibi şampiyonluğu da var. Avrupa kupalarına gittiler. Türk futbolunun köklü kulüplerinden 60 yılı çoktan geride bırakan bir Bursa kenti, Bursa Spor. Yine altyapısına çok çok önem veriyorlar. İşte İnegöl gibi, İnegöl Kafkas gibi, yine kendi bünyelerinde çok sayıda hem 3. Lig'de hem bölgesel amatör ligde takımlar var. Buraya da üretim yönünde çalışmalar devam ediyor. Yine İstanbul takımlarından Esenler Erok'a gelecek olursak, bildiğiniz gibi geçen sezon Süper Lig kapısından dönmüşlerdi. Orada da bir değişim yaşanmıştı. Mustafa Gürsel uzun yıllar Bandırma'da görev yapan deneyimli teknik direktör. Bu ligi bilen bir teknik direktör. Göreve başladı. Eyüpspor'dan libero Lucas Calero'yu almışlardı. Yine Yusuf Erdoğan liglerin deneyimli oyunculardan bir tanesi. Geçtiğimiz sezonu Çorum Futbol Kulübü'nde geçirmişti. Yusuf Erdoğan da Esenler Erok Spor ile İdmanlara çıkmaya başladı. Antalyaspor'da tabii bir transfer belirsizliği var, bir transfer yasağı var. Bunu aşmak için mücadele veriyorlar. Mustafa Ergün yönetimindeki başkan Antalyaspor'da. Bülent Korkmaz orada uzun yıllar sonra tekrar Antalya'ya geri döndü. Güray Vural yine takıma döndü. Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt'ta takımla sözleşme imzaladı. Orada da yine takımla ilgili, yani bu ekonomiyi aşma ile ilgili belli kampanyalar var. O konuda da yönetim hem şehrin yöneticileriyle, hem milletvekilleriyle, hem iş adamlarıyla görüşmeler devam ediyor. Ligin sorunsuz takımlardan bir tanesi, sessiz sedasız, mütevazı bir kadro. Hangi takım? Bodrumspor. Buran Eşer'le yine 2 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Sefer Yılmaz'la iyi bir ikili Buran Hoca. Çalışmalarını Bolu yöresinde devam ettiriyorlar. En son Altınordu takımından Ege Arslan'ı renklerine bağladılar. Kadrolarını korudular. Bildiğiniz gibi geçen sezonda playoff'a kalan takımlardan bir tanesiydi. Bodrum hem mütevazı kadrosu, hem bir yönde borçsuz bir kulüplerden bir tanesi, örnek alınacak kulüplerden bir tanesi, çalışmalarına devam ediyor. İşte sıkıntı olan takımlardan bir tanesi Sayın Yücel, Bolu Spor. Bolu Spor'da Nuri Işler Hoca ki geçtiğimiz sezonlarda da görev yapmıştı, takımla beraber çalışmalara başladı. Bolu'nun avantajı ne? Kamp için bir başka yere gitmeye gerek yok. Zaten kendi tesisleri buna uygun. Bolu Spor'da transfer tahtasının eğer sıkıntıya düşmezlerse önemli oyuncuları alacaklar. Lig öncesinde transfer şampiyonu kim derseniz, tespitlerime göre Muğla Spor. Şu ana kadar 13 tane transfer yaptılar. 3'ü yabancı. Baktığımızda gerçekten bir yönde sil baştan bir takım oluşturdu Muğla Spor. Ligin yeni takımlarından bir tanesi. Yalçın Koşukavak iddialı bir teknik direktör. Kendisi uzun yıllar bu ligde görev yaptı. Orhan Nayırcı Şanlıurfa'dan geldi. Oğuzhan Özleşen Sabahspor'dan geldi. Alihan Kazmaz Etimesgut'tan geldi. Ali Barak, Ekrem Kılıçarslan Göztepe'den geldi kaleci. Bulutan Bulut yine orta sahada Alanya Spor'dan geldi. Bilal Ceylan sağ bek, savunmanın sağında oynuyor. Çelik Spor'dan geldi. Yine baktığımızda Avronovski Sivas Spor'dan geldi. Ozan Solda Sarıyer'den geldi. Nereden bakarsanız bakın yine Muğla Spor'un düşen haberlere göre 6 transfer daha yapmak için çalışma yaptığı yönde bilgiler var. Bir yönde transferlerin böyle 4-3 takımın değişmesi dezavantaj mı avantaj mı derseniz, elbette dezavantaj. Bir uyum sorunu, bir uyum süreci gerekiyor. Muğla Spor eğer bunu başarırsa ligde kilit takımlardan bir tanesi olur. Eğer ekonomiyi çözemezlerse, ekonomik yönde sıkıntı yaşarlarsa Muğla'nın işi oldukça zor. Ama gelişmeler de şöyle, yeni stadyumla ilgili, yani zaten modern bir stadyumları vardı. Spor Bakanı da hafta içinde Muğla'ya giderek çalışmaları denetledi. Muğla'da maçların oynanabilmesi gerekli talimatları verdiler. Işıklandırma konusunda sıkıntılar var. Zaten fikstür gereği de işte Bodrum'la Muğla aynı haftalarda oynamamak için biri dışarıda oynarken biri içeride oynayacak. O nedenle Muğla ilk yılında eğer ekonomik anlamda sorun yaşamazsa dediğim gibi kilit takımlardan bir tanesi olur. Manisa'ya gelecek olursak Ahmet Bektaş yönetiminde

geçtiğimiz sezon sürpriz skorlar alıp ligde de kalmıştı. Yukarılara kadar bir yönde çıkmıştı ateş hattında uzun hatlara kalmasına karşın. Ligi 9. sırada tamamlamıştı geride kalan sezonda. Genç oyuncular, milli takıma sayısız isimler veren bir takım Manisa Spor. Futbolcu gönderiyor, futbolcu satıyor, yeni futbolcu alabiliyor. Örneğin Aybek Karapoy'u milli futbolcu yaş gruplarında oynuyor. Kasımpaşa'ya gönderdi. Yine Sarp Budur, yine bu kalecide, genç kalecide Portekiz ligine transfer oldu. Silla'yı aldılar Erzurum Spor'dan. Bu da önemli bir oyuncu, önemli bir katkı yapacak. Muz Spor'dan kaleci Egemen Yaylı'yı aldılar. Önemli bir kaleci. Atakan Çankaya'yı aldılar. Yine bildiğiniz gibi Iğdır'da oynayan Anziani geldi. Yani önemli oyuncular var. Yine Mario Lemina'nın kardeşi Noah Lemina, evet, yine Manisa Spor'a geldi. Manisa Spor'da ligde önemli işler yapmak için yeni sezona hazırlanıyorlar. Tabii gelelim Beyaz Martılar, İstanbul'un Sarıyer takımına. Sarıyer'de de böyle yaş ortalaması yüksek oyuncular alındı. Dün de söz ettik. Örneğin işte Atlama, yine Emeneka Eze, Samudio gibi isimler geldi. Yine Doğan Can Davas Poluspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Yine Sarıyer'i tercih eden isimlerden bir tanesi. Ve yine Altınordu'dan Furkan Yöntem'i aldılar. Ve yine Hasan Berat Kayalı'yı renklerine bağladılar Altınordu takımından. Sarıyer takımı da artık yeni sezonda bir çıta daha yükseltmek istiyor. Çünkü geride kalan sezonda bir anda böyle playoff potasına yaklaşmıştı ama son haftalarda kaybettiği puanlar vardı ve puanlar sonucunda da alt sıralarda kaldı. Orta sıralarda ligi tamamladı. Ligin önemli takımlardan bir tanesi İstiklal Abidesi. İçine kapanık ama lig başlayınca sürpriz skorlar alan bir takım. Hangi takım? İstanbulspor. Sarısıyarlı takım bir yönde üretiyor, satıyor, sessiz sedasız dönüyor. Ne bir transfer yasağı alıyor, ne böyle büyük ceza alıyor. Genç oyuncularla yoluna devam ediyor. Yakoban Sarı Alioğlu'nu almışlar. Yakup da önemli bir oyuncu Trabzonspor altyapısından. Yine CSKA Sofya'dan İlanov İliyevi renklerine bağladılar. Ben İstanbulspor'un yine ligde iyi işler yapacağını söyleyebilirim. Gelelim Bandırma Spor'a. Ertuğrul Aslan gurbetçi kökenli bir oyuncu idi. Evet. Bolu Spor'da da oynadı uzun yıllar. Bolu Spor'da antrenörlük de yaptı. Şimdi yolu Bandırma Spor'la kesişti. Erzurum Spor'dan Ali Ülgen'i aldılar. Sakarya Spor'dan Burak Bekaroğlu'nu aldılar. Yine Bolu Spor'dan Lucas Lima'yı aldılar. Kaleci Bekleviç'i aldılar. Furkan Bekleviç, Karagümrük'ten önemli bir oyuncu. Yine Fethiye Spor'dan da Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağladılar. Evet. Bandırma Yücel Bey İki defa böyle lig kapısından döndü ama yeni sezonda yeni bir heyecanla lige başlıyor. Banspor'da sorunların olduğunu söylemiştik. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Evet. Sıkıntıları var. Maçların nerede oynayacağı yakın sıkıntıları var. Şanlıurfa kapılarını açtı. Diyelim maçlarınızı burada oynayın diye. Bu konuda tabii son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Pendik Spor'da Umut Eskiköy. Uzun yıllar bu takımda da görev almıştı. Aytaç Odabaş Başkan doğru bir tercih yaparak genç bir teknik direktörü takımı teslim etti. Burhan Ersoy geldi Karagümrük takımından, yine Turam ile de sözleşme uzattı. 18-28 Temmuz tarihler arasında da Kayseri'de ikinci de kampını yapacak Pendik Spor. Hazırlık maçlarıyla lige yönelecek. Evet. Gelelim Ankara'ya. Ankara'da Keçiören Gücü mütevazı bir kadro. Önemli genç isimleri Türk futboluna kazandırıyor Sedat Dairoğlu yönetimindeki Keçiören takımı. Osman Zeki Korkmaz bu ligin önemli isimlerinden bir tanesi. Jefferson geldi Van Spor'dan. Ömer Faruk Demirer geldi Niğde Belediye'den. Yunus Emre Metin yine Ankara Spor'dan geldi. Savunma, evet, oyuncusu. Yine Bozok Spor'dan da Oktay geldi. Ve Keçiören takımı da yine bildiğiniz gibi geçen sezonda Filio potası içerisinde yer almış. Bu sezonda yine aynı hedefi yakalamak istiyor. Gelelim yıllar sonra bu alt lige inen, Süper Lig denilen Kayseri Spor'a. Transfer tahtasını açmak için çaba sarf ediyorlar. Resmi imzalar atılacak elbette. Ali Çamlı Başkan'ın dün de bahsettik, şikayetlerini dile getirdik. Kolay değil ama Dioni'yi aldılar Manisa'dan. Önemli bir oyuncu. Ligde gol ortalaması da oldukça yüksek. Yine Ahmet Spor'dan orta saha Sinan Kurt'u aldılar. Yine Mamedi Kamara geldi. Deniz Radu'yu aldılar. Gökhan Değirmenci döndü tekrar. Yine Gürcü oyuncu

0: Jamal Tabisa geldi. Benur Keser'le de görüşmeler devam ediyor. Sarı kırmızılı takım eğer bu sorunu, yani transfer tahtası sorununu hallederse yine ligde iddialı takımlardan bir tanesi olur diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir çırpıda gerçekten bütün takımlarla ilgili önemli bilgileri aktardınız. Transfer bilgilerini ve yeni sezona nasıl girecekleriyle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere.
0: Elbette. Bildiğiniz gibi ligler 9 Ağustos'ta başlayacak. 38 haftalık lig maratonunda yine keyifli maçlar izleyeceğiz. Bir yönde de TRT'nin büyük katkısı var. TRT Spor'da da yine TFF birincilik maçlarını şifresiz bir şekilde hep beraber takip edeceğiz. Bu da Türk futbolunun kalkınması, Türk futbolunun ilerlemesi için büyük bir fırsat. Ama burada kulüplerimizin de mutlaka bazı menajerlerin oyunlarına gelmemesi gerekiyor. İşte Kayseri Spor Başkanı'nın yakınmaları ortada.
1: Evet.
0: Umut veren oyuncuları kadrolarına katıp üretirlerse kendileri kazanır diye düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Teknik yönetmen arkadaşımız Arif Keleş'in ardından Abdullah Tombuloğlu da programımızda göreve başladı. Kendisine kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi gerçekten önemli bir konuğumuz var. TRT Spor kurulduğundan itibaren bizim konuğumuzdu. Kadın ve erkek basketbolu yorumluyordu. Ardından da TRT Spor'dan sonra da Nesip Aydın Spor Kulübü'nde as başkan olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda da basketbolun eski yıllardan beri emekçilerinden Sayın Ali Kavaklıoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kavaklıoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi önce Nesibe Aydın'la kadın basketbol takımını konuşalım, spor kulübünü konuşalım. Kadın basketbolunda geçen seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçti? Çünkü şartlar çok zor. Kadın basketbolunda, hatta sizle programlar da yaptık TRT Spor'da. Çok zor bir alandasınız ve Nesibe Aydın'la çalışıyorsunuz. Şöyle ki Ankara basketbolunu tekrar canlandırmaya çalışıyorsunuz. Ki Ankara basketbolu nerelerden nerelere geldi, bir anlamda canlandırmaya çalışıyorsunuz. Nasıl bir sezon geçti Nesibe Aydın kadın basketbol takımı olarak?
1: Evet, öncelikle şunu söyleyip Sayın İyice, 50 yıldır Ankara'da basketbolla uğraşmaktayım. Hadi 10 yılını gençlik falan diye.
0: Evet.
1: 40 yılı bir fiil kadın basketbolunun içerisinde geçen bir ömür. Yani Ankara'daki ve Türkiye'deki kadın basketbolunun son 40 yılındaki bütün safhalarında hem milli takım hem de kulüp takımları nezdinde sahada bulundum. Hala da bulunmaktayım. Yaşımız 70 olmasına rağmen devam ediyoruz. Bu tabii ki bir gönüllülük meselesi. Ankara'da kadın basketbolu gerçekten hem altyapısıyla hem Süper Lig anlamında Türkiye'deki en önemli, Süper Lig'deki en önemli il sayılır. Şöyle ki, Süper Lig'de 3 Ankara takımı var. Nesibe Aydın, BOTAŞ ve Orman Spor. 12 takımlı lig ve 3 tane Ankara takımı var. Altyapılarda da aynı zamanda BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve TED Ankara Koleji, DSI Spor, Galardo Spor. Bunlar da Türkiye'de ilk 12'nin içerisinde altyapıda faaliyet gösteren ve hep madalyalar ve üst taraflarda yer alan takımlar. Altyapılarda özellikle Ankara'nın çok büyük bir şeyi var. Dominantlığı var.
0: Evet.
1: Böyle Ankara'da uğraşıyoruz. Şimdi geçen sene şöyle bir olay oldu. Benim hiç rastlamadığım, ben de hiç kimsenin rastlamadığı bir şey oldu. 12 takımlı Süper Lig'de tam kura çekilirken Güre Belediyesi namalup TKBL'de, yani Türkiye Kadınlar Basket

0: Futbol Ligi'nde namalup şampiyon olup lige katılmadı.
1: Evet.
0: Kaldı 11 takım. 11 takım lig oynanırken 6. veya 7. maçta yanlış hatırlamıyorsam İzmit'te ligden çekildi. Kaldı 10 takım. 10 takımlı ligde tabii ki düşme kalktı. Çünkü 12 takımdı. 2 takım düşecekti. 2 takım çekilince düşme kalktı. Bu 10 takımda lige devam ettik. Tabii ki sizin de demin bahsettiğiniz gibi zorluklarla devam ettik.
1: Evet, çok zor.
0: Çok zor ve bu ligden, bu 10 takımlı ligden 2 takım Euroleague'de final oynadı. Fenerbahçe ile Galatasaray.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe Euroleague şampiyon oldu, Galatasaray'da ikinci oldu. Aynı zamanda bu 10 takımlı ligde Eurocup şampiyonu çıktı. O da Mersin, Çukurova Mersin. Çukurova Mersin'de Eurocup şampiyonu oldu. Yani Avrupa'nın iki üst kupasını Türkiye'ye getirdi.
1: Evet.
0: Arkasından milli takımda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. İstanbul'daki malumunuz turnuvada Dünya Kupası'na katılma şansını elde etti. Şimdi bir taraftan 10 takım, 2 takım çekildi. Bir taraftan Euroleague şampiyonluğu, bir tarafta Eurocup şampiyonluğu, bir tarafta milli takımın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi. Yani burada bir tabii ki ya bir ironi var yani.
1: Evet.
0: Bir sıkıntı var.
1: Evet.
0: Tabii ki maddi sıkıntılar da üst düzeyde. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar büyük futbol kulüpleri. Zaten bu kulüpler, bu üç kulüp olmasa Türkiye'de spor olmaz.
1: Çok doğru.
0: Ve devletin de desteklediği özellikle işte BOTAŞ, Orman Spor, Emlak Konut, Kayseri, Melik Gazi Belediye. Bunlar da devletin desteklediği kulüpler. Ve böyle bir aslında bir sıkıntı mı dersin buna, ne dersin? Öbür liglerde de zaten futbolda, handbolda falan da, voleybolda da
1: evet.
0: Bu tip yapılar mevcut. Türkiye'de bunlar destekliyor. Ben buna ilave bir şey söylemek istiyorum. Yani üniversitelerin bu konuda biraz destek vermesi bence çok yerinde olur. Özellikle Amerika'da üniversite ligleri var. Yani oralarda genç takımlar, yıldız takımlar falan yok Amerika'da. Zaten bu basketbolun da sporun da en üst ligi Amerika'da biliyorsun. Women's evet. NBA, NBA, efendim NCAA. Ve orada üniversiteler spora inanılmaz destek veriyor ki Türkiye'de çok sayıda üniversite var. Kuvvetli üniversiteler var. Yani üniversitelerde biraz bir destek gelse Türkiye'de spor bence çok daha yani level atlar. Daha iyi yerlere gelir. Bunu dedikten sonra da Nesibe Aydın'a gelelim.
1: Evet.
0: Nesibe Aydın'da da yaklaşık 10 yıldır yeni bir oluşum başlattık. İşte Süper Lig'deki 8. yılımız. Bu geride kalan 7 Süper Lig sezonunda 7'sinde de playoff oynama başarısı gösterdik. Avrupa'da ilk 8'e girdik bu 7 yıl içerisinde. Türkiye Ligi'nde 2 kere yarı finale kaldık. Geçen sene de yani 2025-2026 sezonunda da 7. olarak ligi bitirdik ve Galatasaray'la eşleştik. Galatasaray'a playoff'ta kaybettik ve sezonu 7. olarak tamamladık ki Galatasaray'da demin söylediğim gibi Euroleague'de Fenerbahçe ile final oynadı. Hem de ligde final oynadı.
1: Evet.
0: Biz de onun üzerine bu sene Galatasaray'ın antrenörünü transfer ettik. Nesibe Aydın'a antrenör olarak yaptık sayın sevgili Fırat Okulu.
1: Gerçekten çok önemli bir başarı da göstermişti Galatasaray'da özellikle.
0: Evet. Yani Euroleague finali oynadı. Türkiye Ligi finali oynadı. O da basketbolda emekçi ve çok başarılı. Bizim antrenörümüz Sayın Erman Okerman Beşiktaş'a transfer olunca biz de çok değerli kulübümüzün başına Euroleague finalisti ve Türkiye Ligi finalisti koç Fırat Okul'a teklif götürdük. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı ve inşallah uzun soluklu bir bizimle birliktelik olur diye düşünüyorum. Transferleri bitirdik. Bu sene de yine aynı şekilde geçen seneki gibi 3+2 kuralı uygulanacak. Bu şu demek: sahada 3 yabancı, bench'te de 2 yabancı.

0: yabancı olabiliyor. Sahada hep 3 yabancı olacak. Bu kenardaki 2 yabancı, 5 yabancıyı kullanan takımlar, biz mesela 5 yabancıyı kullanmayacağız, 4 yabancı transferi yaptık. Yani 3'ü sahada olacak, biri de bench'te olacak. 2 Amerikalı, 1 Hırvat, bir de Bulgar oyuncu transferi yaptık. 26 Eylül'de başlayacak lig için 12 Ağustos'ta start vereceğiz. 12 Ağustos'ta çalışmalara başlatacağız. Ve 2026-2027 sezonu içinde inşallah güzel şeyler yapmaya ve kulübümüzü güzel bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Artı bir okul kulübüyüz, okul takımı, evet. ama biz Ankara'nın takımı olmaya çalışıyoruz. Bütün Ankaralı basketbol severleri maçlara bekliyoruz, desteklemeye bekliyoruz. Biliyorsunuz seyirci olmadan basketbol maçı da, futbol maçı da, voleybol maçı da hiçbir şey. Tabii. Tadı da olmuyor, güzel de olmuyor. Onun için Ankaralı seyircileri de maçlara bekliyoruz. Takımımızı ve Ankara'daki bütün takımları desteklemek adına.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Hani ben 1982'de üniversiteyi kazandığımda burada spor salonlarına da gittim. O zaman kolejliler vardı, DSE vardı, MTA vardı. Gerçekten kadın basketbolunda Ankara'nın çok önemli takımları vardı ve şampiyonluğa oynuyorlardı. TED kolejliler vardı. Şimdi oradan... Şampiyonla oynarken baktık şu anda orta sıralar için mücadele ediliyor. O zaman seyirci çok fazlaydı ama şu anda seyirci yok. Bunun nedeni nedir? Yani başarı olmadığı için midir? İlgi gösterilmediği için midir? Tanıtım olmadığı için midir? Hani eskiden bir de şu vardı. MTA'nın maçı bitiyordu, kolejin maçı başlıyordu. Kolejin maçı bitiyordu, işte İstanbul Bankası Yenişehir'in maçı başlıyordu. Hani böyle bir atmosfer olmadığı için de olabilir mi?
0: Şimdi öyle bir yerlere gittin ki gözümün önüne geldi. Ankara'da Atatürk Spor Salonu ve Selim Sırrı,
1: evet.
0: Tarcan Spor Salonları 80'li yıllar, 70'li yılların sonları falan. Gerçekten şimdi ben bunu sahada, devamlı sahada olan birisi olarak benim gözlemim şu.
1: Evet.
0: Şimdi milli takımın maçı oluyor yüze. Mesela Ankara spor salonu, yeni yapılan spor salonu full doluyor.
1: Evet.
0: Full doluyor yani biletler, özellikle basketbol, erkek, bayan milli maçlarında, voleybol milli maçlarında yani seyirci var.
1: Evet.
0: Seyirci geliyor. Ama onun tanıtımını iyi yapmak lazım. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi senin dediğin yıllarda internet o kadar gerideydi ki. Şimdi telefonun, elimizdeki telefonda tuşa bastığın zaman NBA'de seyrediyorsun, Euroleague'de seyrediyorsun, Eurocup'da seyrediyorsun. Efendim futbolda Şampiyonlar Ligi'ni seyrediyorsun. Her şey telefonun içerisine girdi. Her türlü bilgi. İşte yapay zekayla ve internet marifetiyle her şey şu telefonun içerisinde. Şimdi senin dediğin 80'li yıllarda bunu birisi söyleseydi, ya işte telefondan maçları seyredeceğiz, her şeyi oradan göreceğiz, her şeyi bileceğiz falan, şöyle derdik, ya gitme kardeşim mümkün mü falan derdik. Ama şimdi bir 15-20 sene sonra ne olacak? Bence bunun da insanlar artık bilgiye, antrenmana, maça çok rahat erişiyor. Evinde oturuyor. Şimdi ben geçen gün şöyle bir düşündüm, ya dedim en son futbol maçını ne zaman seyrettim Ankara'da? Ya gerçekten hatırlayamadım, biliyor musun ki, evet. Ben spor adamıyım yani, Ankara'daki, evet. Spor adamlarından birisiyim.
1: Evet.
0: Şimdi televizyona oturuyorsun, çayını kahveni koyuyorsun şeyde, televizyonda her türlü. Şimdi şeyi düşün, TRT'den başka kanal yoktu.
1: Evet.
0: Şimdi spor kanalları var, 1000 tane kanal var, hepsi evinin içerisinde. Onun için bunun bence etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Tabii bu da böyle bir şey de olunca tanıtıma da gerek kalmıyor, ama tabii ki canlı seyretmek de farklı. Şimdi sen deyince bak, maçlar peş peşe oynanırdı.
1: Tabii.
0: İşte, bir kız maçı biter, arkasından bir kız maçı başlar. Hiç unutmuyorum, biz İstanbul, ben o zaman TED'deydim. TED Ankara Koleji'nde 35 sene bu işlerle de orada evet. uğraştık. Bizden sonra Ülker'le şeyin PTT'ydi o zaman adı, hatırla.
1: Evet.
0: Telekom değildi, PTT'ydi. Evet. PTT ile şeyin maçı vardı, Ülker'in maçı vardı, işte Harun Erdenay falan da o zaman sahadaydı.
1: Evet.
0: Biz de Süper Lig maçı oynuyoruz, salon full dolu.
1: Tabii.
0: Atatürk Spor Salonu, efendim bizim kızlar için de motivasyon olmuştu ama tabii ki erkek maçı olduğu için de biraz doluydu. Böyle arka arkaya şeyler oynanırdı, maçlar oynanırdı. Televizyonla yayın yoktu, o da çok şeydi, önemliydi. İşte TRT çekerdi şeyleri, maçların bölümlerini, spor programlarında gösterildi. İnsanların bir de yapacağı çok fazla bir aktivite de yoktu. O maça cumartesi günü, pazar günü, özellikle cumartesi günleri bütün üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, takımlarını destekleyen insanlar hepsi gelirdi. Onda o günlerde yaşamış birisi olarak sen de ben de çok şanslıyız.
1: Şanslıyız ama şu andaki seyircilerin ne diyeyim, fazla maçlara gitmemesi, o takımları yalnız bırakması, o gençleri, o sporcuları yalnız bırakması da bizi üzüyor. Sizi de üzüyor, beni de üzüyor özellikle. Bunun için neler yapılabiliri isterseniz konuşalım. Neler yapılabilir? Hani belki siz bir okul takımısınız, okuldan öğrencileri getirebilirsiniz. Mesela TED evet. Kolejciler bunu yapıyordu yıllarca.
0: Evet.
1: DS'yi kendi altyapısındaki genç çocukları getirirdi. Hani bunu anlıyoruz. Kolejciler aynı şekilde. Ne yapılabilir siz bir spor adamı olarak? Neler söylemek istersiniz?
0: Vallahi demin de söyledim ya. Daha iyi tanıtım. Şimdi okullarda bizim Necip Aydın okulu olarak Ankara'da 4 tane okulumuz var. Yaklaşık 7-8 bine yakın öğrenci var.
1: Evet.
0: Öğrencileri anne baba aileleriyle birlikte, yani 8 çarpı anne baba desen 3 desen 23-24 bin kişi yapar. Ya bırak bunun %10'u gelse, 2 bin kişi gelse, yani 10 kişide bir kişi gelse 2 bin kişi olur ki salon dolar.
1: Evet.
0: Yani burada bizim de demek ki bir eksikliğimiz var. Daha iyi anlatmak lazım. Mesela biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Takımı okula götürüyoruz. Bazı evet. günler. Orada antrenman yaptırıyoruz. Çocuklarla İşte faul atışı, üçlük atışı yaptırmaya çalışıyoruz. Yabancı oyuncularla birlikte affedersiniz. Yabancı oyuncularla beraber antrenman yaptırmaya çalışıyoruz. Onlara çeşitli faaliyetler yaptırmaya çalışıyoruz. Hafta sonu da maça davet ediyoruz. Bizim 14 tane Ankara dışında da okulumuz var. O okullara olduğu yerde maçımız olursa, mesela Mersin'de Çukurova Mersin maçına gittiğimizde okula gidiyoruz. Mersin'de Necip Aydın okuluna gidiyoruz. Oyuncuları götürüyoruz. Orada bir panel yapıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Maça davet ediyoruz. Velilerle birlikte, onlarla beraber Mersin'de, işte İstanbul'da, Kayseri'de çeşitli böyle 14 tane şeyimiz var. Ankara dışında okulumuz var. Bakü'de yeni okulumuz açıldı. Hatta geçen Ocak ayında Bakü'ye gittik. Azerbaycan milli takımıyla da bir gösteri maçı yaptık. Bizim Süper Lig takımıyla beraber. Yani bunları yapmaya çalışıyoruz ama yeterli mi? Yeterli değil. Daha çok gayret etmek lazım. Daha çok insanı basketbola çekmek. Bir de tabii şu da var. Yüce,
1: evet.
0: voleybolun başarısı biraz basketboldaki paydaşların daha çok gayret etmesini gerektiriyor. Çünkü kız çocuklarını genelde aileler ve çocuklar voleybolu daha çok tercih etmeye başladılar. Bu da bir şey, etken basketbol adına. Ama tabii ki netice itibariyle voleybolda o da bir spor, o da yapılması lazım. Türk çocuğu, Türk insanı voleybol olmasa, basketbol olmasa, handbol bir şey yapması lazım. Şu çok önemli ve değerli. Çocukları bir kere bu tabletten kurtarmak lazım. Çocukları bu internet ortamından uzaklaştırmak lazım. Benim velilere bir şeyim var, yani tavsiyem var. Mutlaka çocuklarını bir spor organizasyonuna kanalize etsinler. Elinden tutup çocuğu götürsünler. Bu basketbol olur, voleybol olur, yüzme olur, tenis olur.

0: olur, futbol olur. Ama mutlaka ve mutlaka çocuğu getirsinler. Kötü alışkanlık edinmeme adına, artı o tablette zararlı internet yayınları, biliyorsunuz bunlar toplumun çok büyük sıkıntıları.
1: Evet.
0: Hepimizin sıkıntısı yani. Bunlar bizim çocuklarımız, torunlarımız.
1: Tabii.
0: Efendim, bunları mutlaka sporla o kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak lazım. Buna ben çok önem veriyorum ve okullarımızda da mümkün olduğu kadar altyapıyı, tabanı geniş tutmaya çalışıyoruz. Atıyorum yani 12 kişi değil de takım o 20 kişi seçin kardeşim diyorum.
1: Evet.
0: 20 çocuk olsun. Ya her yaş grubundan çocuk olsun. Her yaş grubunda işte çocuklar spor yapsın. Bunlar çok çok önemli ve değerli diye düşünüyorum.
1: Şimdi gerçekten bir okul kültürü yaratmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Her gittiğiniz yerde o okulu ziyaret edip o okulda da o kültürü yaşatmak istiyorsunuz. Daha evvel TED kolejlilerde de bunu yapmıştınız.
0: Biliyorum, görüyordum
1: ve orada bir aidiyet duygusu vardı TED kolejlilerin o kadın basketbolu ve erkek basketbolunda. Anladığım kadarıyla burada da bunu yapmaya çalışıyorsunuz ve kısa zamanda olmayabilir ama ben bu tohumların yeşereceğini düşünüyorum. Özellikle Nesip Aydın kadın basketbol takımı için.
0: İnşallah. Şimdi TED Koleji 1954'te kurulan bir kulüp. Yani 72 yıllık bir kulüp.
1: Evet.
0: Nesip Aydın kulübü 10 yıllık yeni bir kulüp. Biz ya zaten bu işi yapmak için profesör olmaya gerek yok. Yani bir tane sistem var, o da okul kulübüysen okulla kulübü birlikte hareket ettirip çocuğu, antrenörü, öğretmeni birlikte hareket etmeye, senkronize hareket ettirmeye çalışmak lazım. Öyle olduğu zaman başarı da geliyor.
1: Doğru.
0: Yani kulüp, okul, işbirliği. Şimdi diğer kulüpler de yapmaya çalışıyor. Örnek güzel, o örneği bozmamış. Yani Amerika'yı yenmek, keşfetmeye gerek yok. Sadece insanlar takip edecek, insanlar bu işe kafayı yoracak ve çalışacak, uğraşacak. Türk sporu için bunu ben,
1: evet,
0: Nesip Aydın Kolej, DSE'yi, efendim Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Türk insanı için bu çok önemli ve değerli. Herkese görev düşüyor. Yani burada TRT'ye de görev düşüyor, okullara da, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na da, Spor Bakanlığı'na da, herkes birlikte hareket eder ise buradan biz bir şeyler çıkarız. 86 milyonuz. Biz niye bir tane Alperen Şengün çıkartalım?
1: Evet.
0: Biz daha fazla oyun çıkartalım. Daha fazla. Niye biz sadece Vargas'a mahkum kalalım? Efendim voleybolda. Efendim biz niye bir tane Arda Güler çıkartalım? Ya bu ülkenin çocukları gerçekten çok yetenekli. Bak ben sahanın içerisinde bir hem antrenör hem yönetici olarak bulunan bir insanım. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bunları doğru eğitimle, doğru çalışmayla çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Ya bak 3,5-4 milyonluk Slovenya, oradan Doncic'i çıkartıyor, Avrupa şampiyonu oluyor, dünya şampiyonasına gidiyor, tenisçileri var, yüzücüleri var, Hırvatlar öyle, Avrupa'da bunların hepsi 8-10 milyon nüfusu olan yerler. Bizde 86 milyon nüfus var. Çok güzel bir iklim var. En güzel şeyler bizde. Bizim de bunları yapmamız lazım. Yaparız. Başarırız. Şu anda salonlar mükemmel mi? Mükemmel.
1: Çok.
0: Malzemeler mükemmel. Ayakkabısı, forması, şortu, onu bunu. Her şey var ya. Her şey var. Şeker var. Un var. Yağ var. Arkadaş helvayı yapalım. Helvayı yapalım. Bizim gibi, şimdi ben şunu söylüyorum. Benim genç arkadaşlar diyorum. Benim tecrübem sizin. Enerjiniz, gençliğiniz, birlikte senkronize hareket ettirirsek biz bu işi başarırız ve örnek oluruz.
1: Çok güzel, çok güzel. Sayın Kabaklıoğlu, çok teşekkür ediyorum ve yeni sezonda başarılar diliyorum. Özellikle maçlarınızdan önce de programımızda bağlantılar kurup buradan da Ankaralı spor severlere, basketbol severlere, özellikle kadın basketboluna gönül vermiş olan seyircilere de buradan çağrı da bulunup sizin maçlarınıza da seyirci anlamında tercih etmelerini programımızın içinde konuşabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim Yüce kardeşim. biz de her zaman TRT'nin

0: bize karşı olan ilgisine ben dolayı çok memnunuz. Sağ olun, var olun. Ne zaman isterseniz TRT'de program yapıp Türk insanına, Türk çocuklarına, Türk antrenörlerine gerekli mesajları vermeye her zaman hazırız.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kavaklıoğlu. Kolaylıklar diliyorum, sağlıklar diliyorum size.
0: Sağ olun, iyi günler, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Nesibe Aydın Spor Kulübü As Başkanı Sayın Ali Kavaklıoğlu bizlerle birlikteydi. Ve gerçekten kadın basketbolu anlamında önemli mesajları vardı. Biz de bu mesajları aldık. Bundan sonra yeni sezonda özellikle kadın basketbolu anlamında Ankaralı basketbol severlere buradan duyuruda bulunacağız, çağrıda bulunacağız. Her hafta programlarımızda sevgili dinleyiciler. Az sonra, şu anda saatimiz 15.59'u gösteriyor. Az sonra saat 16 haber bültenimiz var. 16 haber bülteninin ardındansa sevgili dinleyiciler voleybolu konuşacağız. Sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak. Gerçekten çok önemli bilgiler aktaracak sizlere. Burada filenin sultanları gerçekten bir tur daha atladı. Bundan sonra neler olacak? Rakibi kim? Kimlerle karşılaşacak? Bunları konuşacağız. Daha sonra sevgili dinleyiciler, Kaan Gürbey Aktüre bizlerle birlikte olacak. Kendisi atletik performans antrenörü. Bu konuda sakatlıklar, sakatlık olmadan nasıl çalışılması gerekli, İş kolu nasıl bir iş kolu, neye yarar sporda, bunları konuşacağız ama saat 16 haber bülteninin ardından 17'ye dek.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadelerini kullandı.

Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel.

0: Faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Intrajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Voleyboldan basketbola, atletizmden jimnastiğe, okçuluktan atıcılığa, halterden güreşe, su sporlarından futbola. Bütün spor dalları bu programda. Güncel haberler ve röportajlarla spor gündemi her cumartesi pazar TRT Radyo 1'de sizlerle.
1: Saatimiz 16.12'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sadece ve sadece voleybolu konuşacağız saat 17'ye dek sevgili dinleyiciler. Öncelikle Savaş Eskigülek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni konuğumuz şu anda. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: Vallahi dediğim gibi, dün de söylediğim gibi voleybol milli takımımız Filenin Sultanları kazanınca ben çok çok daha iyiyim. Çünkü seninle daha güzel, hoş, büyük hedefler için konuşmaya başlıyorum.
2: Evet, yani hakikaten hem Filenin Efeleri hem Filenin Sultanları her geçen sene birazcık daha umut dolu ve güzel konuşmamıza vesile oluyor. Tabii ki yol içerisinde ufak tefek kayıplar oluyor, konsantrasyon eksikliğinden, sakatlıklardan vesaire çeşitli sebeplerden dolayı. Ama ne olursa olsun resmin büyüğüne baktığımızda, fotoğrafın büyüğüne baktığımızda milli

0: Cemil hatırlarsanız söylediğimiz gibi yani 4 galibiyet sürpriz olmaz ama 3 galibiyeti beklediğimi ifade etmiştim yayınlarımızda. Sonuçta tabii ki ben de bunları geleceğe okuyarak değil takımımızın içinde bulunduğu ruh haliyle tamamen özdeşleşmeye çalışıyorum. Nihayet konuşabildim bu arada. Bir paragraf satın alsaydık daha kolay olabilirdi belki. Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, milli takımımızda girenler, çıkanlar, sakatlar ki dün biliyorsunuz bizi hakikaten çok şaşırttı Sinekcek Kısal. Polonya karşılaşmasında sakatlanmıştı. Aşil tendonuyla ilgili bir sakatlık olduğundan bahsetmişti Türkiye Voleybol Federasyonu. Oynayıp oynamayacağıyla ilgili son karar sağlık ekibimiz tarafından verilecekti. Öyle bir geri dönüş yaptı ki ben beklemiyordum açıkçası. Hani evet. Dinlendirilebilir final etabına kadar sakatlık riski olmasın filan diye. Ama işte Carmen Aksoy'un da sakatlık sebebiyle sezonu kapatmasıyla elimizde Defne ile birlikte iki tane oyuncumuz kaldı orta oyuncumuz bakımından. Bu deneyimli ve uzun boylu tek ayak yapabilen hemen hemen yegane oyuncumuz şu anki kadro içerisinde Sinekcek Kısal. Sağlık ekibimiz güzel bir iş çıkartmış ve maça yetiştirmişlerdi. Çok güzel bir oyun oynadı. Yani her iki karşılaşmada da Amerika Birleşik Devletleri karşısında da Amerika Birleşik Devletleri karşısında oynamadı. Bugünkü karşılaşmada da inanılmaz büyük bir özveri ve gülen yüzlüğüyle hakikaten takımımızın pozitif enerjisi oldu. Bu bakımdan da onun iyi hali bizleri de mutlu etti ki iki karşılaşmada da çift haneli rakamları gördü Sinekcek Kısal. Vargas'ın maşallahı var. Vargas ilk etapta oynamadı ama sınırları zorluyor, rekorları zorluyor. En çok sayı alan oyuncular kategorisinde bir etap eksiği olmasına rağmen yükselişini sürdürüyor Vargas. Bunların yanında baktığımız zaman ilkinin defansta Zehra'nın blokta aynı şekilde bu karşılaşmada daha çok oynama şansı bulan Yaprak ve Saliha'nın da en azından bu önümüzdeki etap final etabı için bir 10 günlük bir süremiz olacak. Orada da en azından takım içerisinde neler yapabileceğini göstermesi bakımından önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık Tayland karşısında. İlk setteki bir konsantrasyon kaybı diyeyim 22-17'den sonra rakibimize bir seri verdik. Önce öne geçtiler. Biz iki kez servis sayısı attı. Maç set sayısı kullandık. Buna rağmen seti 25-27 ile kaybetmiştik. Ama ondan sonra aynı hatayı yapmayan Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-1'lik net skorla galip ayrılmayı başarınca sıralamadaki yerimiz netleşmiş oldu. Dördüncü sırada oynadık. Dördüncü sırada kaldık. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Rakibimizle ilgili çok çeşitli alternatifler var. Ama benim tahminimce Yüce Bey biz Kanada ile eşleşeceğiz. Çünkü bugün Sırbistan bence Hollanda'yı yenecek veya başka bir tabirle hani taraftar ağzıyla söylemek gerekirse Hollanda Türkiye ile karşılaşmamak için bugün karşılaşmayı kaybedebilecek. Bunu neden bu kadar net söyleyebiliyorum? Hali hazırda milli takımlarımızla birlikte, yabancı milli takım koçlarıyla birlikte yazışabiliyoruz. Sağ olsunlar güzel şeyler yapıyorlar. Ve söyledikleri ortak bir şey var. 2-3 tanesiyle yazışmamız oldu. Söyledikleri net bir şey var Yüce Bey. Bu tabii ki bir Türk olarak, Türk milli takımının bir seveni olarak, bir voleybolcu olarak tabii ki beni gururlandırıyor. Diyorlar ki biz çeyrek finalde Vargas'a karşı oynamak istemiyoruz. Hakikaten Allah nazarlardan korusun. O kadar güzel bir ivme yakaladı ki bir etap oynamamasına rağmen. Bu da tabii ki bizi bir kez daha çeşitli söylentilerin, sosyal medyadaki çeşitli olumsuz eleştirilerin yanında Türk milli takımının hali hazırda sadece Avrupa'da değil, dünyada da ne kadar çekinilen bir ekip olduğunu göstermesi bakımından en yetkili ağızlardan duymuş olduğum bir şey olması sebebiyle Türkiye'ye duyurmak istedim açıkçası. Bu beni çok mutlu etti tabii ki.
1: Şimdi Kanada ile eşleşirsek Kanada olursa nedir durum? Kanada takımına karşı takımımızın üstünlüğü ya da zaafları var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Kanada tarihinde ilk kez, 8. kez düzenleniyor biliyorsunuz FIVB Milletler Ligi. 8 senedir Kanada katılıyor ve katıldığından bu yana da ilk kez final etabına kaldı. Yani ilk kez çeyrek finale kaldı. Onların da başında yabancısı olmadığımız bir koç var. Giovanni Guidetti onları çalıştırıyor. Ve de Giovanni Guidetti ile birlikte yardımcı antrenörlerden bir tanesi de gene Fatih Yağcı. Yani bizleri çok iyi tanıyan, bizlerin de çok iyi bildiği oyunculara sahip ki şu an için VNL'in en çok sayı üreten oyuncusu kadınlarda Kiara Van Rijk Hollanda'da görev yapıyor.

0: zaten Türkiye'de de oynayan birçok Kanadalı oyuncu vardı. Böyle olunca da her iki ekol de birbirine esasında yakınlık duyan ve birbirlerini yakından tanıyan bir bilinirlik seviyesinde. Böyle olunca da ortaya seyri güzel, keyifli bir çeyrek final karşılaşması olacak. Artık grup karşılaşmaları sona ermiş olacak. Artık kim çıkarsa çıksın biz tek maç üzerinden yenmek durumdayız. Kanada da çıkabilir, Hollanda da çıkabilir, işte Japonya da çıkabilir vesaire. Ama şurası bir gerçek ki kim çıkarsa çıksın çekinilen, korkulan ekiplerin başında Türkiye geliyor Yüce Bey. Kanada'ya karşı biz bu karşılaşmayı ne yapabiliriz? Yani Kanada olursa tabii ki netleşmediği için, evet, kesin bu kadar da kesin konuşmayalım ama ben Kanada olacağını öngörüyorum. Tabii ki yanılma payımız da var. Karşılaşma bu. Çünkü çok çeşitli alternatifler var. Bugün bir rakibimizi belirleyecek, çeyrek finaldeki rakibimizi belirleyecek olan karşılaşma Sırbistan'la Hollanda arasında oynanacak. İşte Hollanda'nın yenmesiyle bambaşka, 3-2 yenmesiyle başka, Sırbistan'ın 3-2 yenmesiyle, 3-1 yenmesiyle başka başka rakiplere ulaşabilmemiz durumu söz konusu olan, olasılıkları oldukça fazla olan, ihtimalleri fazla olan bir durumla karşı karşıyayız. Ama akşam saatlerinde rakibimiz belli olacak. Bakalım neler olacak.
1: Ben baş antrenörümüze güveniyorum, Santarelli'ye. Çünkü çok ince düşünüp ince hamleler yapabilen, kimi ne zaman nasıl kullanacağını çok iyi bilen bir baş antrenör. Ben inanıyorum takımımızı, Filenin Sultanlığı'nı çok iyi bir yere getirecek.
0: Kesinlikle. Zaten hani biz oraya yerlerin yabancısı değiliz Yüce Bey. Biz bugüne kadar çeyrek finale çıkıp sadece iki kez elendik. Çeyrek finallerin, yarı finallerin ve finallerin yabancısı değiliz. İki kez final oynadık. Amerika Birleşik Devletleri ile ilk kez düzenlendiği zaman final oynayıp kaybetmiştik. 2023'teki o muhteşem yazda yine şampiyonluk yaşamıştık. Dolayısıyla biz finallerin, yarı finallerin yabancısı değiliz. Dolayısıyla da ekibimize güveniyoruz, teknik heyetimize güveniyoruz. Bütün imkanları seferber etmiş şu anda federasyon, milli takımlarımız için. Hem Filenin Sultanları hem Filenin Efeleri için. Güzel bir yaz bizi bekliyor. Şampiyon oluruz mu olmayız önemli değil. Oynadığımız oyun göze hoş geldiği müddetçe bizim için sorun yok. Ama tabii ki nihai hedef, bu senenin nihai hedefi bana göre hala Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda kıta şampiyonluğunu elde ettiğimiz zaman resmi olarak olimpiyat oyunlarına gitme hakkımızı elde etmiş olacağız Yüce Bey.
1: Şimdi bir transfer haberi var. Antrenör transferi. Fenerbahçe'de kadın voleybol takımında bir değişiklik haberleri sızmaya başladı. Esasında 2-3 ay evvelden itibaren sızan haberlerdi. Biraz daha netleşmeye, biraz daha sesi duyulmaya başladı. Zeroberto. Nasıl değerlendiriyorsunuz Zeroberto transferini? Ne kadarı doğru, ne kadarı sıkıntılı? Özellikle Fenerbahçe bu hamleyi yapabilecek mi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe camiasını çok yakından tanıdığı, Fenerbahçe'yi de çok iyi tanıyan, bilen bir teknik direktör, çok başarılı. Şöyle söyleyeyim, eski dönemlerdeki parıltısı kalmamış olsa ki, çünkü Türk Hava Yolları ile birlikte gerçekten şanssız bir deneyim yaşadı. Çeşitli söylentilerle birlikte gitti. Bu şartlar altında da Fenerbahçe oldukça büyük bir uğraş verdi Zeroberto'yu renklerine bağlamak için. Hatta Zeroberto milli takım oyuncularını izlemek amacıyla çeşitli ülkeleri dolaşırken, Brezilya milli takımın oyuncularını takip etmek amacıyla işte İtalya'ya geldi, Türkiye'ye geldi. Bu sırada bir kontakt oldu, görüşmeler oldu. En son bir Milletler Ligi etabında gene Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelmişti Zeroberto. Fakat bundan yaklaşık 3 ay önce kendisine teklif götüren Amerika Birleşik Devletleri'nde One League One Volleyball oluşumunda Los Angeles takımıyla anlaşmaya vardı. Şimdi Fenerbahçe için gerçekten bir anda kaotik bir ortam oldu. Çünkü Fenerbahçe camiası hemen hemen Zeroberto ile anlaşmış olduklarını, Milletler Ligi etabı bittikten sonra işte çeyrek final öncesi transferin gerçekleştiğini resmen duymak üzere hazırlıklarını yaparken, bugün akşam saatlerinde işte saat 16 gibi 14 gibi yapılan haberle, gene benim Türkiye'ye servis ettiğim bir haberle José Roberto Guimarães tam açılımıyla, Zeroberto diyoruz biz kısaca dünyada tanınan bilinen ismiyle, Zeroberto önümüzde

0: önceki sezon Amerika Birleşik Devletleri'nin liginde yer almak üzere kendisini Los Angeles takımına bağlayan imzayı attı. Şimdi bu Fenerbahçe için oldukça olayı dramatikleştirdi. Fenerbahçe camiası, taraftarlar arasında oldukça gergin söylemler var hali hazırda şu anda sosyal medyada. Biliyorsunuz Abondanza'yla henüz ne olacağı belirlenmeyen bir iki senelik sözleşme var. Kulağımıza gelen söylentilere göre tazminat verilmemesi halinde Zé Roberto'nun, Abondanza'nın sözleşmesini feshetmeyeceği yönünde gelen bilgiler var. Hakkı bir sözleşmesi vardır, bedelini isteyecektir. Ama şurası bir gerçek ki Fenerbahçe'nin de bir de Vital Heinen isminin geçtiğini sosyal medyada çok duyduk. Bana göre Vital Heinen Fenerbahçe ile kadın takımıyla bir anlaşma durumu olmuyordu. Tabii ki hani son kontrat şartları çok yerinde olursa Vital Heinen kabul edebilir. Bu açık kapıyı bırakalım ama ben %90 oranında Vital Heinen'in de Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayacağını düşünüyorum. Geriye kalıyor iki tane alternatif. Bir tanesi mevcut antrenör Abondanza ile devam etmek. Bir tane de bakalım bir Türk antrenör olabilir. Yani başka antrenör kalmadı. Eğer Zé Roberto ile devam etmeyecekse bir antrenör bulmak zorunda. Piyasada da artık sezonun başlamasına şurada 2 ay kadar kısa bir süre kaldı. Ekim'de başlayacak Sultanlar Ligi. Burada da baktığımızda çok fazla boşta elit antrenör kalmadığını bildiğimiz için çok fazla seçeneği de kalmadı Fenerbahçe'nin. Bakalım önümüzdeki günler neyi getirecek Türkiye'ye Fenerbahçe aracılığıyla bir yerli antrenör transferini duyabiliriz.
1: Özellikle şunu görüyorum, Sayın Aziz Yıldırım futbolda bir transfer sürecini yönetirken erkek basketbolda da bir hamleler üstüne hamleler yapılıyor. Doğru. Erkek voleybolunda da hamleler üstüne hamleler yapılıyor. Ama kadın basketbol ve kadın voleybolda biraz beklenti var, bekleyiş var daha doğrusu. Bu bekleyiş büyük ihtimalle sonunda bir fırtınaya dönebilir. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın böyle bir yapısı var. Buna ama Abondanza'dan da çıkmak için bir hamle yapacaktır ve ne gerekiyorsa yapılacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Aziz Yıldırım'ı siz benden çok çok daha iyi tanırsın. Sayın Aziz Yıldırım gerçekten oldukça inatçı karakterli, dediğini sonuna kadar devam ettirip sürdürüp başarı elde etmek için her türlü yolu çerçevesi içerisinde değerlendirip kullanabilen bir yönetim tarzı sergiler. İnatçıdır. Yani biliyorsunuz tuttuğunu kopartmak ister Aziz evet, Yıldırım, Sayın evet, Aziz Yıldırım. Evet. Fakat şurası da bir gerçek. Bakın ne kadar güzel söylediniz. Futbolda ezeli rakibine karşı 4 senedir şampiyon olamayan ve taraftarı tatmin etmeyen bir görüntüden acilen kurtulmak lazım. Fenerbahçe'nin erkek basketbolundaki ülkemize çok büyük şampiyonluklar kazandırdı. Sürdürülebilir bir şekilde kazandırdı. Tesadüf eseri değil yani. Asıl da hani hiçbir şampiyonluk tesadüf eseri değildir. Hiç kimseye haksızlık etmeyelim ama Fenerbahçe istikrarlı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olma yolunda önemli bir aşama kaydetmişken erkek voleybolu ve kadın voleybolunda ve sizin de belirttiğiniz gibi kadın basketbolunda birazcık hamlelerde geç kalıyor gibi görünebiliyor. Fakat şurası da bir gerçek. Sayın Saadettin Saran'ın ekibiyle yapmış olduğu voleybol ekibiyle yapmış olduğu transfer süreçleri de başarısız transferler değil. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi özellikle erkeklerde çok daha keyif veren, keyifli, güzel karşılaşmalar izleyebileceğiniz bir kadro oluşturuluyor. Ama öncelikle Fenerbahçe'nin halletmesi gereken ki Fenerbahçe'nin kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Dünya Kulüpler şampiyonluğu, Sultanlar Ligi şampiyonluğu, Süper Kupa şampiyonluğu, yani Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, Aksa Sigorta Kupa Voley şampiyonluklarını defalarca görmüş olduğunuz Fenerbahçe'nin şu dönem içerisinde birazcık uzaklaştığını görüyoruz. Umut ediyorum ki Fenerbahçe için tabii ki lokomotif futbol, birçok takımımız için lokomotif ve para kaynağı olan futbol olmasıyla birlikte kadın voleybolu, kadın basketbolu, erkek voleybolu ve erkek basketbolunda da hali hazırda özellikle 3 büyük kulüp içerisinde en fazla taraftarı, bilinçli taraftarı salona çeken bir takım Fenerbahçe. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki gücü ve etkisi Fenerbahçe yönetiminin başına iş açabilir. Bu bakımdan daha fazla geç kalmadan Fenerbahçe yönetiminin tabiri caizse bomba patlatmasını bekliyoruz ama ortada patlatılabilecek bir bomba
1: evet,
0: da yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe birazcık geç kaldı. Hatırlayınız biz aynı kelimeleri Galatasaray için de konuştuk sezonda. Yani bir pasörümüz yok. Yerli bir pasör almak zorundaydık dedik. Hali hazırda Şampiyonlar Ligi'ne wildcard almış bir Galatasaray'ın yerli rotasyonda kullanabilecek bir pasörünün Şampiyonlar Ligi'nde ayarında olmadığını söyleyebiliriz. İşte bu sebeplerden dolayı hep diyoruz ki şube yönetimleri mutlak surette o branşın, o sporun içerisinden gelmiş kişilerle birlikte yapılmasında fayda var. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Görev tevdi edilen yöneticiler, sayın yöneticilerin hiçbir tanesini bir şey demek istemiyorum. Ama tabiri caizse de bu işi layıkıyla yapabilecek liyakata sahip olan kişilerin acilen yönetimlerde yer alması gerektiğini ve hatta da şunu söyleyeyim, her kulübün Eski Sporcular Derneği'nin bu yönetim seçimlerinde, seçimlerde, genel seçimlerde, genel kurulları toplandığı alanlarda bir çalışma yaparak voleybol şubesi, basketbol şubesi, masa tenisi şubesi, boks şubesi, atletizm şubesi, yelken şubesi ki Fenerbahçe, küreş şubesi, Fenerbahçe bu sporlarda gerçekten başarılı sonuçlar elde eden bir kulübümüz. Bununla birlikte bunları yönetecek olan kişilerin sadece yöneticilik vasfı olan, yöneticilik yapabilecek olan kişilerin, iş insanlarının, CEO'larından ziyade bu sporun içinden gelen kişilerle yapılması taraftarıyım ben.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle diyeyim, bir reklam ve müzik aramız var. Ardından konuğumuzla birlikte sizle saat 17'ye dek konuk olacaksınız. Telefondan ayrılmayın.
0: Tamamdır.
1: Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikteydi. Reklam ve şarkı arası.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Saatimiz 16.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve voleybol konuşmaya devam ediyoruz ve şimdi 16 haber bülteninin ardından konuğumuz Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, tekrar hoş geldin.
1: Hoş buldum Yüce Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir konuğumuz daha var. Konuğumuz sevgili dinleyiciler İstanbul Galata Üniversitesi'nden öğretim görevlisi, ancak kuvvet, kondisyon ve atletik gelişim alanlarında uzmanlaşmış bir akademisyen ve özellikle atletik performans antrenörü kendisi. Öncelikle bu ne demektir, neye yarar, nasıl çalışılması lazım, Türkiye'de var mı böyle atletik performans antrenörleri, ne işe yarar ve neleri önerir, bunları konuşacağız kendisiyle. Ve Kaan Gürbey Aktür'e telefon attığımızda hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle bağlantı kurduğunuz ve konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben davetiniz için çok teşekkürler.
0: Estağfurullah. Şimdi bizim Savaş Eskigülek arkadaşımızla birlikte şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani evet, Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, milli takımlarımız, evet, ama voleybolun başka baş antrenörlerin dışında başka ekiplerde insanlar var, altyapılarda neler yapılıyor ve bu kişiler nasıl çalışıyor, bunları da öğrenmek istiyoruz ve dinleyicilerimize de bu bilgileri aktarmak istiyoruz. Bu nedenden sizle iletişim kurduk. Şimdi bu kondisyon ve atletik gelişme, atletik performans antrenörlüğü nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Nasıl bir daldır ve bu dalda özellikle voleybolda neler yapıyor? Diğer branşlarda da var mıdır? Orada da ne tür çalışmalar içindesiniz? Önce öğrenebilir miyiz bunu?
1: Tabii ki. Tekrardan davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında uzun bir konu ama mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışarak anlatayım. Aslında çok güzel bir yerden sordunuz soruyu. Özellikle atletik performans alanı çok belki göz önünde olmayan, birazcık daha baş antrenörün teknik eğitim çok daha ön planda oldu ama takım içerisindeki görev açısından çok fazla konuşulmayan bir alan, yer alan bir teknik ekip içerisinde yer alan bir parça. Ancak günümüz modern voleybolunda, hatta modern sporda artık sizin de takdir edeceğiniz gibi çok fazla fiziksel taraf çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Ve dolayısıyla da sporcuların buradaki fiziksel süreci yönetebilmeleri, performanslarını sürdürülebilir bir şekilde aktarabilmeleri, yüksek performans gösterebilmeleri yolu da buradaki yapının önceliklendirmesinden geçiyor. Aslında bizim ihtiyaç olduğumuz alan buradan öncelikle ortaya çıktı. Tabii ki bununla birlikte atletik performans antrenörünün tek başına yöneteceği bir süreç değil bu. Aslında teknik antrenörden en alt taraftaki yapıya kadar bütünleşik bir şekilde devam edecek bir performans sürecinden bahsediyoruz. Atletik performans tarafındaki kişi ise buradaki sürecin fiziksel olarak o spor dalının özgü olduğu biyomotor yetenekleri sağlamaya çalışan, bunun içerisinde kuvveti, gücü, çevikliği, çabukluğu, yön değiştirmeyi, dengeyi, koordinasyonu aklına gelebilecek bütün yetenekleri

0: dahil ederek süreci hazırlayan, bu süreci planlayan, periyotlayan ve bu süreç içerisinde sporcunun sürdürülebilir bir şekilde bunu sergilemesini sağlayan kişi olarak özetleyebiliriz aslında temel anlamda atletik performans antrenörünü.
1: Peki ülkemizde bunun eğitimi nerelerde veriliyor? Ayrıca yurt dışında bunun eğitimi nasıl veriliyor ve Türkiye ile eğitim açısından yurt dışındaki eğitim arasında bir farklılık var mı?
0: Açıkçası bu soruyu bana 10 sene önce sormuş olsaydınız çok ciddi farklar var derdim. Çünkü dediğim gibi bu alan geçmişteki yıllardan günümüze sürekli olarak gelişen bir spor bilimi alanı. Her bilim alanı olduğu gibi bu alan da çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ancak tabii ki birçok bilim alanında olduğu gibi yurt dışında çok daha fazla aktif bir şekilde rol alan bir alan olduğu için öncelikli olarak oradan çok daha fazla aktif bir şekilde rol aldığımızı söylemek mümkün. Ama son 10 senedir hem belediye spor yüksek okullarının çok yaygınlaşması, spor bilimler alanındaki akademisyen sayının artması, bu alandaki literatüre verilen katkının artmasıyla birlikte ve daha da önemlisi bilgiye ulaşım hızımızın artmasıyla birlikte Türkiye'de de bu alanda görev yapmak isteyen veya yapan antrenörler bilgiye çok daha hızlı ulaşabilir hale geldi. Yurt dışında işte Amerika örneği çok fazla verir bizim alanla ilgili. Amerika'daki herhangi bir antrenör bilgiye ne kadar hızlı ulaşabiliyorsa, teknolojiye ne kadar hızlı ulaşabiliyorsa şu anda günümüzde bu teknoloji ve bilgiye ulaşmak mümkün. Dolayısıyla da aradaki farkın çok uçurum olduğunu söylemek aslında biraz yanlış olur. Geçmiş yıllardan günümüzde bu alandaki uçurum çok hızlı bir şekilde azaldı, azalmaya devam ediyor. Hem bu alandaki antrenörlerin kendini çok hızlı bir şekilde geliştiriyor olması hem de buradaki alanın birazcık da açılması ve teknik heyet içerisinde atletik performans antrenörlüğünde artık bir zaruri ihtiyaç olarak görülmesine ötürü de bu alanda çok daha fazla kişi hem istihdam ediliyor hem de fırsat bulabiliyor.
1: Savaş Eskigülek, senin Kaan Bey'e soracağın sorular var mı?
2: Elbette Kaan, gerçekten ülkemizin bu alandaki yetiştirdiği ve daha da çok yolunun olduğunu bildiğim, bu uğurda da çok iyi çalışmalarını gördüğüm bir arkadaşımız. Öncelikle teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. Çünkü gerçekten sporcularımızın, hangi branş olursa olsun sporcularımızın bu lig arasında değerlendirebilecekleri zamanlar öyle yoğun ki biz kendisiyle bir başka program yapacaktık. Çok rica ettim, ne olur bir hafta daha erteleyelim, oyuncularımızla çok sıkı program çalışıyoruz dedi. Bize çalışmalarından bahsetsin. Bir de ne zaman başladı Kaan? Atletik performans antrenörlüğü bilinci ne zaman başladı sende? Çünkü hakikaten çok eksiklik vardı. Şimdi benim aklıma gelen İstanbul'da işte Turgay var. Ondan sonra Ömer Ertuğrul var ki biliyorsun bu önümüzdeki sene İtalya'da görev yapacak. İtalya Ligi'nde görev yapacak. Slovenya milli takımında zaten bu işi çok başarıyla yapıyor. Ülkemizde de Türk Hava Yolları'nda önemli çalışmalar yapmıştı ve yurt dışı deneyimini elde ediyor. Senin de böyle yurt dışı deneyimi deneyimlemek istediğin bir ülke var mı? Bir takım var mı? Neler yapılabilir ve bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize neler söylemek istersin?
0: Ya açıkçası ya buradaki alan dediğim gibi geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla fırsat bulunacak yer sayısı çok arttı. Yani burada bir spor kulüplerinden bahsediyoruz ama işte fitness salonlarında antrenör bazında değerlendirmek mümkün. Özel spor alanlarının spor okullarını değerlendirmek mümkün. Aslında işin birazcık geldiği nokta şu, ihtiyaç olmaya başladıktan sonra yani sporcular artık benim bir sonraki spordan benim önümdeki sporcuyu geçebilmenin yolunu artık fiziksel tarafın kapatılmasından geçtiğini veya yurt dışında hedef koyduğu bir kulüpte oynamaksa, Türkiye içerisinde hedef koyduğu bir kulüpte oynamaksa bunun fiziksel tarafın çok ön plana gelmesi gerektiği bilincini ne zaman ki daha fazla hissetmeye başladılar, o zaman şu bilinç ortaya çıktı. Ya, benim bir atletik performans santrına ihtiyacım var. Bu ise kulüplerin bunu yaklaşımı sergilemesi sadece bir ayak, aynı zamanda sporcular bireysel olarak da atletik performans antrenörlerine kendini emanet etmek durumunda kalıyorlar. Zaten çok güzel böyle şey söylediniz. Şu anda off sezondayız. Yani takım dışında olan sporcular sezona hazırlık süreci içerisindeler. Ve geçtiğimiz yıllara göre artık sporcuların çok büyük bir kısmı hem amatör düzeyde hem de profesyonel düzeyde kendilerini yeni sezon hazırlayabilmek için bir atletik performans antrenörü çalışmak durumundalar. Ve bu artık bir bilinç haline gelmiş durumda. O yüzden de bu mesleği seçecek kişilerin aslında sadece kulüp tarafı değil, aynı zamanda bireysel antrenör tarafında da çok fazla alan bulacakları yer açıldı. Bununla birlikte dediğim gibi kulüpler, sporcular, normal şartlarda genel sağlık popülasyonları aslında yelpaze çok geniş. O yüzden de benim ilk mesleğe başladığım yıllarda birazcık daha atletik performans dışında bir hedef vardı. Ama yaş ilerledikçe, yıllar ilerledikçe buradaki alandaki açığın fark edilmesi, bu alanda insanların istihdam edilecek alanların açılması burada birazcık daha...

0: saatlik performans alanında insanları kaydırdı diyebilirim. Şu anda da çok ciddi anlamda hem bu işin okullarında bunların öğrenimi mümkün. Birinci spor okulları, spor bilimleri fakültelerinde hem de özel kurslarla, işte federasyonların kurslarıyla, ekstra dışarıdan alınacak eğitimlerle insanın kendilerini geliştirecek alanları çok daha fazla açıldı.
1: Şimdi Kaan Bey, bir de şunu sormak isterim. Gençlerden ilgi var mı bu özellikle bu ne diyelim bu mesleğe?
0: Fazlasıyla var çünkü bir kere şu çok güzel bir şey. Sporun içerisinde olan, sporu seven herkes sporcularla çalışmaktan çok büyük keyif alır. Dolayısıyla o sporcularla birlikte aynı ortamda olmak, onların gelişim süreçlerine katkı vermek çok güzel bir hedef. Güzel bir hayal. Dolayısıyla da daha üniversite seçimi dönemlerinde bana üniversitede görevli olduğum için çok fazla insandan mesaj alıyorum. Bu mesleği yapmak istediklerine dair. Geçtiğimiz yıllarda bu birazcık daha azdı belki ama şu anda gerçekten üniversite düzeyinde, başlangıç düzeyinde kendini bu mesleğe ilerletmek isteyen, bu meslekte ilerletmek isteyen çok fazla gençten talep var. Onun da tabii ki talebinde çok anlaşılabilir çünkü spor görünmeye başladıkça özellikle voleybolun son 10 senedeki ivmesi çok yüksek ve dolayısıyla belki eskiden bir atletik performans alanında çalışacak bir kişinin ana hedefi futbol tarafında olurken şu anda voleybol tarafı, basketbol tarafı çok daha ön plana geçmiş durumda. Bunun da tabii sporun görünürlüğüyle, oradaki sporcuların varlığıyla ve oradaki ihtiyacın da artmasıyla birazcık daha gün yüzüne çıktı diyebiliriz. O yüzden gençlerden oldukça bu alana ilgi var, çok daha fazla artacaktır.
1: Savaş Eski Gürek.

0: Kaan gibi bir ne derler, deryayı bulunca esasında soracak tabii ki çok şeyimiz var ama vaktimiz o kadar yok. Sadece ben şunu merak ediyorum. Daha doğrusu şöyle bir ekleme yapmak istiyorum naçizane, Kaan da kabul ederse. Şimdi futbolda zaten endüstriyel olarak gelişim ve performans olarak gelişime önem veren profesyonellik çok çok daha erken oluşmuştu. Şimdi gelmiş olduğumuz gündem itibariyle voleybolda ve basketbolda, ki Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük basketbolcuların bile kişisel gelişimleriyle ilgili, bakın buna kişisel gelişim, zihinsel gelişim, atletik gelişime dahil olmak üzere milyonlarca dolar masraf yaptıklarını bilen bir kişi olarak, Türkiye'de bu işlerin geç olduğunu ama şu yavaş yavaş daha da fazlalaşmaya başladığını biz zaten çeşitli programlarımızda söylemiştik. Sadece şunu söylemek isterim. Özellikle hani hep takımlarımıza diyoruz ya, Kaan da katılacaktır buna. Takımlarımızın sadece bir baş antrenörüne de yardımcı antrenörü de istatistikçiye değil. Bakınız, atletik performans antrenörüne de zihinsel performans antrenörüne de mutlak surette bir danışmanlığa ihtiyaçları var. Bu bakımdan böyle bir gelişme için siz nasıl söyleyeyim, atletik performans antrenörleri olarak bir yapılaşma içine gidip böyle teklifler götürmeyi düşünüyoruz. Bir dernekleşme, bir kurumsal çatı altında ilerleme nasıl olur? Ben bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: Kaan Bey.
2: Ne yazık ki. Geliyor mu sesim? Çok pardon.
1: Geliyor. Buyurun. Buyurun.
2: Evet, biraz kanayan yaramız açıkçası bu dernekleşme konusu. Çünkü atletik performans tarafında bir dernekleşmemiz söz konusu. Girişimler oldu geçmiş yıllarda. Birkaç tane bu alanda öncü olan akademisyen hocamız bunu birazcık daha yaratmaya çalıştılar ama ne yazık ki devamlılık sağlanamadı. O yüzden de devamlılık sağlanamadığı için de işte federasyonlar bazında, bakanlık bazında bir topyekün bir karar aldırmak veya burada istekleri dile getirmek çok söz konusu olamıyor. Birazcık daha iş bireysel tarafta ne yazık ki kalmış oldu. O yüzden buradan da bir noktada belki tekrardan duyurmuş olalım. Tabii ki bu bizim çok ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Çünkü dediğiniz gibi artık alanda çok ciddi bir ihtiyaç oluştu ve bu ihtiyacın karşılığında atletik performans antrenörünün önemi çok arttı. Artık her teknik heyet kendi yardımcı ekibini kurarken mutlaka ilk sıraları atletik performans antrenörünü yazmaya başladı. Dolayısıyla bu kadar ihtiyaç varken de daha dernekleşen ve daha komün bir şekilde hareket eden bir topluluğa da muhakkak ihtiyacımız var. Burada bunu da ekstra sizin ekstra olarak ve ben de size katılarak katkı vermiş olayım.
1: Kaan Bey, şu var mı, şöyle oluyor mu, çünkü yüzlerce futbol takımı, yüzlerce basketbol, yüzlerce voleybol, birçok spor dalında handbol takımı var, ama şöyle de bir düşünce olabilir ya, gerek yok, biz atletik performans antrenörlerine gerek yok, bizim teknik direktörümüz zaten bunun kursunu aldı, eğitimini aldı, bu anlamda bunu da yapar deyip, hani biraz ucuza kaçma durumumuz olabiliyor ya arada sırada. Böyle yapan antrenörler de olabilir veya kurumlar da olabilir, kuruluşlar da olabilir, altyapılarda da olabilir. Bunun için federasyonların şart koşması gerekli mi? Bunun için bir mücadele gerekiyor mu?
2: Şöyle, bu adamdaki ilk mücadele futbol tarafında başladı. Futbolda artık takımların içerisinde özellikle profesyonel kulüplerin 3. lige kadar ki profesyonel kulüplerin bünyesinde mutlaka bir atletik performans antrenörü olması ve federasyon tarafından atletize edilmesi gerektiği kararı alındı.
1: Evet.
2: Basketbol da tekrardan başladı. Bu ne yazık ki tam ilerleyemedi. Voleybol da aynı şekilde atletik performans tarafında ilerleyen söz konusu ama bunu tabii şöyle düşünmek lazım. Sultanlar Ligi seviyesinde, Efeler Ligi seviyesinde bunu yapmak mümkün. Çünkü bütçeler birazcık da tabii ki fazla.
1: Evet.
2: Ama bir alt lige indiğimizde işler çok daha karışıyor.
1: Evet.
2: Orada dediğiniz kısım ne yazık ki biraz daha hala yaygın. Takımlar zaten takım bütçelerini daha zor bela oluşturuyorlar. Dolayısıyla teknik heyeti kurarken oradan zaten kısıyorlar. Yani baş antrenörden bahsediyorum. İş masöre, fizyoterapiste, Savaş Bey'in söylediği gibi artık zihinsel antrenörler var, spor psikologlarımız var, spor diyetisyenlerimiz var. Onların her birinin çok değerli yeri var. Şimdi bütçeyi o tarafa kaydırdıklarında bu sefer sporcuya bir şey veremiyoruz diyerek oradaki bütçeyi çok daha kısaltmaya, belki çok daha az deneyimli insanlara gitmeye veya dediğiniz gibi ya bizim antrenörümüz bunda zaten yapar kısmına evet doğru ilerliyor. Bu birazcık alt liglerde hala var. Üst liglerde birazcık daha bu bence kontrol altına alınmış durumda ama alt ligler için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.
1: Şöyle ki esasında çocuklarımız için de gerekli. Nedenini söyleyeyim. Yani birçok arkadaşımızın çocuğu yanlış antrenmandan dolayı veya fazla yük

0: denildiği için veya bu konuda akıllıca antrenman edilemediği için sakatlık geçirdi ve spor hayatını bırakmak zorunda kalan birçok velinin çocuğu var. Şimdi bunun için de federasyonların biraz futboldaki gibi basketbolda da, voleybolda da veya diğer spor dallarında, altyapılarda da böyle bir meslek grubuna yer açması gerektiğini ve birçok sporcumuzun da heba olmamasını sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Aslında altyapı dediniz. Ben direkt daha da birazcık daha üst taraftan konuşayım. Sultanlar Ligi seviyesine gelmiş sporcularda da görüyoruz bunu. Yani yıllar boyunca üst seviyede oynamış, profesyonel oynamış sporcular ne yazık ki altyapı seviyesinden günümüze yeterli bir süreç içerisinde dair olmadıkları için altyapıdaki yaşadıkları problemleri hala belki 28-29 yaşında en üst seviyede oynarken de yaşıyor. Bunun en büyük etkisi şunu da görüyoruz. Sporcunun yaşı küçülüyor. Yani kariyer çok tatlısı oluyor. Biz çok daha fazla belki bugün işte X kişi sakatlandı diye görüyoruz ama o X kişinin sakatlanma süreci tabii bizim tarafımızdan biliniyor. Ama bir seyirci tarafından bilinme şansı yok. Tabii. Onun tabii ki yaşadıkları altyapıdaki süreçler çok top yükünü değiştirmesi gereken birçok şey var. Ama şunu da söyleyeyim yani karamsar bir konuşma da yapmış olmayayım.
0: Evet.
1: Hem voleybol operasyonu bazında hem basketbol hem de futbol yani bazı sporları konuşmak gerekirse çok değerli antrenörler var. Çok değerli spor bilimciler var. Bu noktada çabalayan çok fazla insan var geçmişe göre. O yüzden her seferinde üzerine koyarak ilerlediğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Teknoloji kullanımında, bilgi birikiminde ve özellikle antrenörün eğitilmesi konusunda çok ciddi bir çaba var her tarafta. Tabii ki daha fazlasını isteriz her zaman için. Ama en azından geçmiş yıllara göre günümüzde çok daha iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Hem takımların yaklaşımı hem de bu alanda çalışan kişilerin çabası açısından.
0: Sayın Aktüre, tabii ki çaba olacak, çaba olması gerekli. 100. yılımızı açtık Cumhuriyet olarak, nerelerden nerelere geldik. Artık bilimi yakalayabiliyoruz. Artık çabanın dışına çıkmamız lazım. Artık bu gençleri 86 milyonluk Türkiye'de bu gençleri kaybetmemek zorundayız. Bu ufacık bir hamleyle, ufacık bir düşünceyle.
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten ana hedef de şu olmalı. Ben bir akademisyenim aynı zamanda. Evet. Biz sürekli olarak bilgiyi başka yerden alan satın alan kişi olmaktan çıkmak gerekiyor. O yüzden zaten akademisyenlerin şu andaki yapmaya çalıştığı bizim yani düsturlarımızdan biri de bu. Biz üreten olmalıyız. Üreten olmadıkça sürekli olarak başka bir yerden teknolojiyi aldıkça, başka bir yerden bilgi aldıkça kendi bilgimizi üretme şansımız yok. Dolayısıyla şu andaki çaba aslında antrenörlerin de o yüzden birçok çaba var derken buradaki değerli insanları kastediyorum. Bunun için uğraşan insanlar var. Sayının artması gerekiyor. Sadece çok tek temennim bu. Bu alandaki görünürlük arttıkça, sporun görünürlüğü arttıkça, bu alandaki insanlara verilen bütçeler, yetkiler arttırıldıkça, alan açıldıkça bu çok daha fazla olacaktır. Ve çok daha fazla bizim belki yapamadığımızı veya bizim yarım bıraktığımızı bizden sonra gelenler, nasıl bizden önceki gelenleri birazcık daha ileri götürdüysek onlar da biz ileri götürecek ve çok daha yara geleceğiz.
0: Savaş Eskigürek, artık süremizin, bu bölümümüzün sonuna doğru ilerliyoruz. Senin ekleyeceklerin ya da Kaan Bey'e soracakların var mı?
2: Kaan Bey, bir an önce şu acelesinin, ne derler, yoğunluğunun bitip bu güzel söyleşiyi programımıza devam ettirebilmek için yine konuk almamız lazım. Çok derin, çok güzel, hiç daha önce duymadığımız şeylerle karşı karşıyayız. Ben teşekkür ediyorum vakit darlığından dolayı ama... Çok kısa bir şey sormam gerekirse Kaan'a, spor bilimleri fakültesinde herhangi bir yönlendirme oluyor ki, sen de bir akademisyensin sonuçta. Atletik performans yönetimine dair öğrencilerinize ne şekilde yönlendirme yapıyorsunuz? Neler tavsiye ediyorsunuz? Ne şekilde bir gelişim planlıyorsunuz?
1: Burada zaten spor bilimleri fakültelerinin içerisinde zaten belli başlı müfredat içerisinde dersler var. Özellikle uygulama ve teorik dersler çok yoğun bir şekilde ilerliyor ama şunu tabii eklemek lazım. Bana öyle bir soran öğrencilere de onu ifade etmeye çalışıyorum. Üniversiteler biraz böyle iş bulma kurumu gibi görünüyor. Aslında burası bir iş bulma kurumu değil. Burası bilgiyi nasıl ulaşacağınızı, öğrenmeyi öğreten yerler. Dolayısıyla biz yolu açan, mümkünse aydınlatmaya çalışan ve oradaki öğrencinin nasıl o sürecin içerisinde kendini daha iyi hale getirebildiği kısmında önemli bir yerimiz var. Ama buradaki kritik nokta şu. Daha demin de onu söyledim. Buradaki mesleği seçen sadece atletik performans için değil, spor psikoloğu gibi, spor diyetisyeni gibi diğer paydaşların da görevlerini seçen her kişi için alan açmak lazım. Bu alanın açılması da daha demin çok güzel bir yere değindiniz. Federasyonların, bakanlıkların buradaki alanları

0: değer vermesiyle, evet, antrenörlerin bu alanları bize açmasıyla çok daha mümkün hale gelecek. Bazen o alan açılmadığı noktada bizim kendimizi göstermemiz gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz ama önemli olan kısım, yani bu öğrencilerin, buraları tercih edecek insanların kendini alan açacak kısımlarda yenilikçi düşünüyor olması ve o alanlar açılmıyorsa bile o alanın nasıl açılacaklarını birazcık da kendileri bulması gerekiyor. Her şeyin tabii ki her yeri aynı yere çıkartmak belki çok doğru değil ama gerçekten bu işi tutkuyla yapan, bu işi gerçekten sadece para için değil bir katkı için, çünkü spor bir ülkenin gerçekten kültür haline geldiğinde çok da başka bir mesaj verebilecek hale geliyor. Bunun gücün farkında olmak lazım. Bu mesleği bir alanı seçecekler de en azından bu tutkuyla ve bu güçlü hareket etmelerini şahsım adına öneririm. Biz de bu alanda en azından akademisyen olarak bu alanı açmaları ve bu tutkuyu yaşamaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kaan Bey. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul Galata Üniversitesi öğretim görevlisi, atletik performans antrenörü Kaan Gürbey aktöre konuğumuz oldu. Savaş Eskigürek, son olarak ekleyeceklerin var mı?
2: Valla bugün de çok keyif aldığımız bir yayın oldu. Sevgili Kaan'a gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bugüne kadar duymadığımız derecede atletik performans antrenörlüğünün ne olduğunu, ne olabileceğini, ne olması gerektiği yönde bilgiler aldık. Çok keyif aldığım bir yayın oldu. Size de nezdinizde kurumuza teşekkür ediyorum. Bu alanlardaki dostlarımıza, arkadaşlarımızın sesine destek verdiğiniz için, Türkiye'ye ulaştırdığınız için. Valla şöyle söyleyeyim Yüce Bey, hani hep diyoruz ya, bakınız Kaan'la Kaan'ın anlattıkları, bir akademisyenin anlattıklarıyla bizim burada nacizane konuştuğumuz şeyler nasıl birebir örtüşüyor? Dedik, en son dün ne konuştuk? Dedik ki bir spor kültürümüzün oluşması lazım, evet, dedik. Kaan da bir voleybol insanı olarak dedi ki spor kültürünün oluşması lazım dedi. İşte biz bunları akademik ölçekte yapabilecek iş gücüne de sahibiz. Hep bahsetmediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Biz bunu hep nüfusumuzdan bahsediyoruz, gençliğimizden bahsediyoruz, devletimizin gücünden, erkinden, yapılabileceklerinden, kaynaklarından, hakikaten sonsuz diyebilecek kaynaklarımız var. Ama işte akademik olarak ölçeklendirdiğimizde de böyle değerli insanlarımız da var. Bu bakımdan çok keyif aldığım bir program oldu. Teşekkür ediyorum size.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz.
2: Görüşmek üzere. Gelen haftanın da ülkemize, dünyamıza huzur ve barış getirmesini diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte oldu. Voleybolu konuştuk. 16 Haber Bülteni'nin hemen ardından sevgili dinleyiciler ve az sonra saat 17 Haber Bültenimiz var. 17 Haber Bülteni'nin ardından önce Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ardından futbolun gündemini konuşacağız. Spor yazarı Okan Can'la ve bir konuğumuz daha olacak. Spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Rıdvan Ekmekçi. Sayın Ekmekçi ile özellikle spor bilimlerinde neredeyiz, neler yapıyoruz, aynı zamanda bir teknik direktörün özellikle yanındaki ekipte kimler olması gerekli, bunları konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, 17'den 18'e dek.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ey Saniye, Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilemeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Bursa'da gözaltına alınan sanatçı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun Skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. "Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez" ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar tüm denizcilik faaliyetini askıya aldı. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: vakıf katılımı da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 17.11'i gösteriyor. Spor gündeminde bizlerle birliktesiniz. Son 2 saatin içine girdik. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi de konuğumuz spor yazarı Okan Can. Okan Can, bir kez daha hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar tekrar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşalım. Dünya Kupası'nda dün iki karşılaşmanın hani birini tam seyrettim, birinin de uzatmalarını seyrettim. Nasıldı sence bu iki karşılaşma?
1: Yani İngiltere-Norveç maçını işin aslı izledim. Diğer maçı sonra sabah uyanamadım, kalkamadım. Özetlerine baktım. Ben İngiltere-Norveç maçında açıkçası yani ilk golde, yani biliyorsun bugün tartışmalar çıktı topun yön değiştirmesi, yukarıdaki kabloya değmesiyle ilgili bir tartışma çıktı. Norveç'in ilk golüne itirazı vardı ama genel olarak baktığımızda Norveç ilk yarıda Soylut'un değerlendirme bir pozisyon dönüşünde gol yedi Bellingham'la. Orada maç kırıldı bence. Çünkü Norveç biraz daha oyunu ikinci yarıya taşıyabilseydi ben bir şekilde kendini yarı finale atabileceğini düşünüyordum Norveç'in, ama olmadı. Enteresanlar, İngiltere geri dönüşlerle bu noktaya kadar geldi. Yani turnuva boyunca birçok maçta geri dönüşte mağlup durumdan oyunları kazanarak buralara geldi. Norveç'e yazık oldu. Norveç bence yarı finale çıkabilirdi. İngiltere çok iyi oyunda diyemeyiz ama kazanmasını bildiğim yani çok klasik bir yorum olarak kazanmasını bildi. Norveç'in bazı sekanslarda oyunu kontrol edemediğini, biraz açıkçası geriye yaslandığını ve bazı pozisyonlarda ikili pozisyonlarda ben ezildiğini düşünüyorum. Onun dışında yoksa oyunu tutma, oyunu kontrol etme, biraz daha fiziki mücadelede topu çok fazla rakibe bırakma durumunu olsaydı bence bir şekilde turu geçebilirdi ama olmadı. İngiltere bence işte fena bir performans göstermedi. Yarı finalde artık Arjantin oynayacak. Diğer tarafta Fransa İspanya maçı var. 3 Avrupalı bir Güney Amerika takımı. Arjantin özetlerine baktığımızda yani sanki son 2-3 maçta en iyi oynadığı maç gibi gözüküyor.
0: Evet.

0: 13 gol kaydetmiş ve 12'sini iki oyuncusu kaydetmiş. Özellikle Kane ve Bellingham. Arjantin'de de Messi daha çok öne çıkıyor ama Messi'nin yanındaki oyuncular Messi'nin asistleriyle çok iyi bir noktaya getiriyor Arjantin'i. Esasında birbirine çok benzeyen iki takım aynı zamanda. Burada hadi 1986'daki Meksika'da özellikle bir İngiltere Arjantin maçı vardı. Orada Maradona öne çıkmıştı. Burada da bir rövanş var. İngiltere mi öne çıkacak, Arjantin mi bilmiyoruz ama o zaman Falkland adalarından da bir tarihte sıkıntılar yaşanmıştı. Bir savaş vardı. Bu sefer böyle bir dönem değil, biraz daha rahat çıkacak iki takımda. Bu iki takımın bu maça çıkışları geçmişten özellikle bir rövanşa çıkacaklarını düşünürsek burada evet biraz İngiltere önde gibi gözüküyor ama bazı durumlarda da Arjantin önde. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Ya bir kere o psikolojinin şu anda sanki nefes aldığını söylemek kolay değil. Yani o dönemin ruhu ne 86 evet. Ne bir önceki dönemler, sanırım 66'da öyle bir karşılaşmaları var. Evet. Yani yaşayan bir şey yok şu anda sanki, o gerginlik, nefes alan bir gerginlik yok. Ya da biliyorsun Yücel, dünya çok değişti, oyuncuların psikolojileri çok değişti. İki kuşak veya bir kuşak öncesi oyuncuların dünya başka bir dünyaydı. Yani politik dalgalanmalar farklıydı. Şimdi insanlar artık biraz daha farklı bakıyorlar hayata. Sanki o gerginlikten çok beslenmeyecekler. Çünkü 98 galiba Beckham'ın kırmızı kart görüp atıldığı maç da vardı. Yine İngiltere-Arjantin maçıydı. Orada da İngiltere yenilmişti. Yani genel olarak aslında Arjantin takımı bir şekilde favori olan, önde olan ya Maradona'sıyla ya Messi'siyle ya işte bir dönem hatırlarsan 98'de de çok iyi bir kadrosu vardı. Almeida'lar, Redondo'lar, yani Arjantin, Batistuta, Arjantin her zaman iyi kadrolara sahip oldu. Ben açıkçası İngiltere'de çok iyi oyuncular olmasıyla beraber, mesela yani Harry Kane, Bellingham, bir de Anthony Gordon'u ayrı bir yere koyuyorum. Çok böyle oyun içerisinde baskın karakter oyuncu yapısı görmedim. Yani Arjantin'de o anlamda çok enteresan oyuncular var. Yani Messi kontrol altı almaya çalıştığında diğer oyuncular ortaya çıkıyor. Ve Messi'nin o rakibin yerleşimini bozması, sürekli tehdit olarak durması diğer oyunculara alan sağlıyor. Ben açıkçası Arjantin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Ama ben ısrarla söylüyorum, ben kupanın Avrupa'da kalacağını düşünüyorum. Yani günün sonunda kupa Avrupa'da kalacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi İspanya-Fransa maçı için düşüncelerin ne? Bu maçta nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Bir kere ben İspanya'nın, yani bir kere Fransa bence favori. Yani genel olarak Fransa'nın bir adım önde olduğunu düşünen çok sayıda futbol sever var. Avrupa'da galiba beklentiler de o yönde. Ama ben İspanya'yı favori görüyorum o maçta. Fransa ile ilgili bir şey söylemek lazım. Fransa çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Ama mesela İspanya kadar sert rakiplerle oynamadılar. Öyle düşündüm. Yani Fransa anlamda biraz daha İspanya'ya göre. Yani Arjantin Fransa'ya göre daha kolay rakiplerle oynadı. Fransa İspanya'ya göre daha kolay rakiplerle oynadı. İspanya bir şekilde takım olarak çözüm üretti. Ben İspanya'nın turnuvada vites yükselterek geldiğini, hep maç içinde kaldığını, teknik adam dokunuşu, oyuncuların tercihleri, hep bir şekilde sorun çözdüklerini gördüm. Takım olarak sorun çözdüler. Ben İspanya'yı oyun bütünlüğü olarak, oyun kültürü olarak, geçmişteki o Avrupa şampiyonluğu olsun, oyuncuların devamlılığı olsun, oyun disiplini, taktiksel disiplini olarak ben bir adım önde görüyorum. Ama tabii ki Fransa'nın çok tehlikeli oyuncuları var. Yani Fransa bir şekilde bu kadar yüksek profilli oyuncularla İspanya'yı çok zorlayacaktır. Hatta belki yani turu da geçme ihtimali daha yüksek belki, ama ben İspanya'nın bir şekilde bu oyunculara karşı, bu oyuna karşı cevap vereceğini düşünüyorum.
0: Ben İspanya Futbol Federasyonu'nun yapılanmasına gerçekten hayran olmaya başladım.

0: başladım.
1: Ben, kesinlikle.
0: Şimdi dün alt yaş kategorilerinde Avrupa Şampiyonası vardı ve İspanya Almanya'yı yenerek şampiyon oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 19 yaş altı milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi gol yememişler baktığımız zaman. U19 Avrupa şampiyonası. Almanya 2-0 yenmişler ama turnuva boyunca gol yememişler. Yani bir sistemleri var. Bu sistemlerini alt yaş kategorilerinden itibaren yukarıya kadar çıkarıyorlar. Şimdi büyük ihtimalle Avrupa'da önümüzdeki 10 yılın en az 2-3 defa finalini oynayacak Avrupa Şampiyonası'nda. Şimdi çok merakla bekliyorum. İşte bir örnek varken İspanya'da, ki biz İspanyol futboluna biraz daha yakınız. Yetenek anlamında, kondisyon anlamında, biraz bu akıl anlamında eksiyiz. Futbol aklı anlamında. Bunu da sanırım İspanya'dan da alabiliriz. O kadar iyi bir sistemleri var ki genç bir nesil geliyor ve antrenörlerinden teknik direktörlerine kadar İspanyol futbolunda her şey çizilmiş durumda. Buna neler söylemek istersin?
1: Ya İspanyollar sadece futbol değil, basketbolda da böyleler bu arada.
0: Evet, evet.
1: Yani İspanyolların sanırım 2010'lu yıllarda hem basketbol hem futbol takımı ağır ağır başarılar kazandığında sen de hatırlarsın, olimpiyatlardan sonra İspanya'da evet, çok şey değişti. Bu aslında bir artık yerleşmiş bir model haline geldi İspanya. İspanya o açıdan hem Almanya hem Hollanda hem Belçika'dan daha farklı. Mesela Almanya'da, Belçika'da bazı değişiklikler yaptı. Mesela Belçika o jenerasyonu şu anda yaşlandı Belçika'nın o değişiklikten sonra. Almanya zaten Dünya Kupası kazanarak o değişikliğin sonucu almıştı ama tekrar tıkandılar. Yani devam ettiremediler. İspanya ise bunu devam ettiren bir takım. Burada biraz Barcelona'nın etkisi var. Atletico Madrid'in etkisi var. Alt yaş gruplarından oyuncular çıkıyor.
0: Tabii.
1: Bu kulüplerin de orada böyle bir tavrı var. Yani Barcelona'nın, Madrid'in pek konuşulmaz belki ama Bilbao tarafı var. Tabii. Yani Bilbao'dan çok ciddi oyuncu çıkar. Hani Bilbao'yu benzetmek gerekirse hani altyapısı sürekli üretim halinde ve hani mutlaka büyük kulüplere oyuncu gönderirler. Yine Sevilla tarafında var, yani var o takımların sürekli bununla ilgili bir çalışmaları, bir kültürleri var. Bu biraz da Yücel hep konuştuğumuz, adını koyamadığımız, şekillendiremediğimiz, somut olmayan bir kültür işi aslında. Yani kültür kelimesi çok şey kalabilir, çok böyle basit kalabilir ama bu ülkenin yaşam şekli aslında, orada spora bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani düşünsenize Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, yine basketbolda Valencia'sı, yani her açıdan oyunun içindeler. Yani hangi oyun olursa olsun oyun içinde kalıyorlar. Ben bunu biraz da toplumsal bir dinamik olarak da görüyorum. Yani bu biraz da kültür, toplumun talebiyle de ortaya çıkıyor ya. Biz mesela farkındaysan son bir haftadır Greenwood'la kalkıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Futbol kamuoyu olarak. Yani çok iyi oyuncu, çok game changer, yani oyun değiştiren, şampiyonu belirleyen oyuncu ama bir camia bir oyuncu üzerine nefes alıp görüyor. Bu çok yani çok bir yerde bir abartma durumu var. Yani.
0: Bence spor basınının biraz abartmasıyla bu noktaya geliyor. Aslında Fenerbahçe kulübünde bu kadar bir abartı yok. Belki taraftarı yani heyecanlandırıyor ama spor basını.
1: Taraftar da bunu yaşıyor, bunu evet, hissediyor. Ya bu Mesut Özil'de de böyle oldu. Mourinho'da da böyle oldu. Yani üçüncü dünya ülkesi gibi kendimizi gelecekler diye parçalıyoruz. Yani bu beni çok rahatsız eden bir duygudur. Gün sonunda bedava gelmiyor kimse.
0: Tabii.
1: Bu işler biraz da bence bir yaklaşım tarzı ilgili durum. Kimler geldi, kimler gitti? Yücel, havalimanında yalnız döndüler çoğu. Dolayısıyla bence bu biraz toplumsal yaklaşımla ilgili. Yani ben çünkü bu Galatasaray'da da var. Yani çünkü bir oyuncunun üzerine bir çözümleme yaptığınızda, çözümü ondan beklediğinizde sistem kurmuyorsunuz. Yani bugün görüyorsunuz, dün akşam Fenerbahçe hazırlık maçını kazandığında herkes bir anda hayal kurmaya başlıyor. Sonra gerçekler bir anda sertleşince herkes bir anda çok saldırganlaşıyor. Yani hem yükseklerdeyiz, mutlulukta, mutsuzlukta, beklentilerde.

0: beklentide, hayallerde, her şeyde yüksek yaşıyoruz. Bu da sistematik bir kaos yaratıyor. Aslında Türkiye'nin futbolu, Türkiye'nin sporu sistematik bir kaos aslında. Bunu ben böyle görüyorum. Çünkü İspanyolların yaptığı şeyi çok anlayamıyoruz, ne yaptıklarını incelemek de gerekiyor. Sadece altyapı değil, bu hayatta insanın hayatının sportifle ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle getirilen teknik direktörler, antrenörler altyapıdan itibaren liyakat usulüne göre geliyor ve kimsenin de itirazı yok. Futbolcusundan, yıldız futbolcusundan Lamine Yamal'ı çıkarıyor. Hiçbir ağız burun eğme ya da şaşkınlık yok.
0: Ya güzel, bak çok konudan konuya geçiyoruz ama çok güzel konular bunlar. Fenerbahçe altyapı koordinatörü Müjdat Yetkin'i getirdi.
1: Evet.
0: 8 yıldır çalışmıyor.
1: Evet.
0: Yani ve Müjdat Yetkiner döneminde Fenerbahçe kimi çıkardı, ne yaptı, hangi değişim, hangi gelişim, hangi o sistemi kurdu, yani bir tuhaf bir şey. Yani ben onu anlatmak istiyorum hep sürekli. Bu böyle sadece bir oyuncu çıkartmak, sadece altyapıda oyuncu gelişimi takip etmek değil. Bu aslında nasıl baktığınızla ilgili bir şey. 8 yıldır çalışmıyor Yücel, yani hayatın akışına aykırı.
1: Şimdi şu da var Okancan, baktığımız zaman Müjdat Yetkiner döneminde hiçbir altyapı futbolcusunu bir menajer tesislerden kendi kurumuna veya kendi şirketine bir imza attıran olmadı. Ama Ali Koç'la birlikte, Sayın Ali Koç'la birlikte, Saran'ı bilmiyorum, Sayın Saran'ı, Sayın Ali Koç'la birlikte Merih Demiral başta olmak üzere birçok futbolcuyu altyapıdan aldılar, menajerlik şirketlerine ve başka kulüplere götürdüler. Şimdi bunu ben net biliyorum. Şimdi belki de Müjdat Yetkiner'i evet hiçbir yeri çalıştırmamış olabilir ama Aziz Yıldırım'ın şöyle bir durumu var. Güvendiği yerlere güvendiği insanları koyar, daha sonra da sistemini kurmaya çalışır. Şimdi bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla bir güven meselesinden dolayı Müjdat Yetkiner'i oraya getirdiğini düşünüyorum ben.
0: Yani o zaman bu bilmiyorum, benim çok kafamda oturan şeyler, çünkü Aziz Yıldırım dönemi, Müjdat Yetkiner döneminde alttan bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmadı. Ben baktım, inceledim, bir şey çıkmıyor. Evet. Yani bu, ben buna biraz daha takılıyorum. Hani Ali Koç, evet, belki orada hatalar yaptım. Ali Koç dönemindeki oyuncu çıkışları daha fazla. Gençlerin orada altyapının bir taraması daha farklı çalışıyor. Değişik bir yani son yıllar biraz daha oturmuş bir şey yaratmışlardı orada.
1: Evet.
0: Ben altyapıların kulüplerin yönetiminden bağımsız işlemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani bu bir yönetime bağlı, yönetim gelince değişik bir şey olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Ya,
0: Barcelona'da falan böyle.
1: Evet.
0: Yani yönetim gelir, mali işleri toparlar, üst yapıdaki teknik adam, işte oyuncuların veya takım, basketbol bir takım üst tarafları düzenlerler, ama altyapı bağımsızdır. Altyapı yönetimlere göre değişirse üretim olmuyor çünkü. Orayı biraz kutsallaştırıp biraz ayırmak gerekiyor. Sizin o çünkü DNA'nız, yani sizin o hücrelerinizin olduğu yer aslında orası. La Masia, yani Barcelona öyle yapıyor. Orayı ayrı yere koyuyor. Orası dokunulmaz bir alan. Çünkü herkes kendi adamını getirirse orası hiç çalışmaz,
1: tabii,
0: işlemez.
1: Tabii.
0: Ben oranın biraz ayrı düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan biraz ben şüpheyle baktım, kararlar alıyorlar genel olarak.
1: Hani bir durgunluk dönemi vardır ya, böyle yükselmeden evvel bir durgunluk veya bir aşağı doğru ivme, ben o dönemin olduğunu düşünüyorum. Hani bir elindeki elemanların değerini bilmek, elindeki elemanları yukarıya çıkarmak. Mesela şu oldu, Mimović konusunda, ki ben Omar Fayet'i de biliyorum, takip ettim aynı zamanda. Olimpiyatta da maçını izledim, özellikle olimpiyat oyunlarında Mısır milli takımıyla. Şimdi değerli oyuncularınız var elinizde ama bunları hep gönderiyorsunuz bir yere. Şimdi İsmail Kartal mesela bunlara değer veriyor. Baktı mesela Mimović, iyidir kötüdür ama iyi bir yedek olarak oynatılamaz mı? Oğuz Aydın'ı devşireceğine sağ beke Mimović'i koyabilirsin. Hani bir anlayış değişmeye başladı Fenerbahçe'de ama bunun devamlılığı önemli bence.
0: Ya güzel, böyle şeyler aslında, yani şöyle de bakmak gerekiyor. Ben mesela Sizlik Şerif'i geldiği günden beri Hatta bununla ilgili

0: Aysun'un da var. Ben çok potansiyel çok büyük olduğunu düşünen taraftayım. Yani oyuncuyu çok böyle taraftar arenada parçalacak noktaya getirdi. Maliyeti olsun şey olsun. Benim çok beğendim. Özellikle özel bir oyuncu. Şimdi bizim futbolcuların anlama durumumuz, yani biz derken genel herkesi kastediyorum.
1: Evet, aynı fikirde.
0: Çok böyle çok basit ve çok popülizm üzerinden gidiyor. Yani dolayısıyla Mimo için iki maçlık performansı dikkat çekici, ama şimdi bunun baskı altına soyunacak, stres altına soyunacak, kimler yanındaki kimler olduğunda pozisyon nasıl değişecek, yani bu tür çok fazla dengeli şey var. Kumaşı iyidir, ben bir ön yargım veya bir oyuncuyla ilgili bir risk düşüneceğim yok, ama dünkü oyunlardan bahar geldiğini söylemek çok erken.
1: Tabii ki.
0: Çok şey değişik.
1: Tabii.
0: Sadece Şerif konusu benim için ayrı bir yer. Çünkü Şerif'ten para kazanabilir Fenerbahçe. O farklı bir oyuncu. Yani onu anlayacaklar bence ileriki zamanlar. Çok başka bir şeye dönüşebilir. Günün sonunda İsmail Kartal'ın önceki döneminde hatırlayın, Portekiz veya yani bir deplasmanı 6 tane gol yiyerek dönmüştü.
1: Norşalent deplasmanı.
0: Norşalent, evet Danimarka 6 tane gol yemişti. Evet. Kırılma maçlarında B planını uygulayamadı. Evet. Yani A planının dışında B planı üretemedi, işlemeyen plan üzerine.
1: Ben orada Okancan özellikle Sayın Ali Koç'un bazı baskılarının olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksin? Mesela Olympiakos maçına götürdüğü kadronun da Sayın İsmail Kartal'ın bir baskı sonucu gönderildiğini düşünüyorum. Mesela Süper Kupa'ya o U19'daki gençlerle çıkılmasının da Sayın Ali Koç'un baskısıyla olduğunu düşünüyorum.
0: O çok berbat bir karardı, yani yanlış bir karardı. Dururken kendi kulübünü çok sabote ettiler o dönemki yönetim tarafı. Yani orada çok hatalar yapıldı. Ama yani ben genel olarak günün sonunda baktığımızda bazı önemli anlar olacaktı. Oralarda liderlik bir yetenek ve yani dünkü maçlar çok böyle çok güzeldir. Her zaman sezon başı güzeldir. Ama ilk iki maçta 4 puan kaybedersiniz, başka bir şey konuşulur.
1: Doğru.
0: Dikkatli olmak gerekir. Biz bunu çok yaşadık. Fenerbahçe'nin eğer olası transferler olursa Greenwood gibi veya çok iyi bir santrafor gibi, Fenerbahçe bundan sonra zaten bence şampiyonluğun en büyük adayı olur. Çünkü oyun şampiyonluk belirleyen oyuncuları getiriyor Fenerbahçe olursa bazı isimler. Orada çok ciddi bir teknik adam dokunuşundan öte çok iyi bir yönetime ihtiyaç var. Yani teknik adam yönetimine ihtiyaç olacak. Yani oyuncuları doğru yönetme, yani personel kullanma vaziyetleri ihtiyacı oluyor orada. Hani bir şirket nasıl genel müdür performans alınabilir ya, evet. O tür dokunuşlara ihtiyaç var. Biraz erken konuşmamak gerekiyor. Tabii. Daha Fenerbahçe'nin çok bazı pozisyonlarda sezon başı herkes takımda kalmak istiyor. Biraz görmek lazım. Ben açıkçası Ederson'u gönderip belki operasyonuna girmesinin çok doğru olacağını düşünen taraftayım.
1: Aynı fikirde.
0: Para ediyorsa Kerem'i satmaları doğru olacağını tarafındayım. Çünkü para kazanması lazım. Para ediyorsa, yani her oyuncu para ettiği sürece hemen gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sirkülasyon lazım bazı yerlerde. Para ihtiyaç var. Dolayısıyla rotasyonu yavaş yavaş yaparak bence Fenerbahçe o dönüşümü yaparsa daha da rahat edecektir. Çünkü Fenerbahçe'nin bence takım kimyası biraz sıkıntılı. Kadro mühendisliği sıkıntılı. Onu çok iyi elden geçirmesi gerekiyor.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Ellerine emeğine sağlık.
0: Sağ ol.
1: İyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum ben.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Az sonra tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz.

0: MediaMart. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.41'i gösteriyor. Artık 1 saat 20 dakika civarında süremiz kaldı sevgili dinleyiciler. Veda vaktimize saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Ve yine futbolu konuşacağız ama az sonra bir konuğumuz olacak. Spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Rıdvan Ekmekçi bizlerle birlikte olacak. Ve kendisiyle spor bilimlerinde Türkiye'de neler yapılıyor, neler oluyor bunları konuşacağız. Ve şu anda telefon hattımızda. Sayın Ekmekçi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Rıdvan Ekmekçi bizlerle birlikte. Şimdi esas sorumu önce mi sorayım sonra mı sorayım bilemedim. 20 dakikalık bir süremiz var ama evet. Spor bilimlerinde de ülkemizde nasıl bir eğitim veriliyor? Bu eğitimde neler oluyor? Bunları da konuşmadan geçmek istemedim. Çünkü siz de bu konuda gerçekten çok emek verdiniz. Yıllarca üniversitede çalışıyorsunuz ve dersler veriyorsunuz. Spor bilimleri alanında Türkiye'de son durum nedir?
2: Şimdi şöyle bir kısa özet geçeyim. Özellikle 2000'li yıllar itibariyle alan genişlemeye başladı. Eskiden sadece beden eğitimi, spor öğretmenliği diye biliniyordu. Şu anda spor bilimlerinde hareket antrenman, spor psikolojisi, spor yönetimi, psikososyal alanlar, spor ekonomisi, spor pazarlaması, rekreasyon, antrenman bilimi, spor sağlık, birçok alt ana bilim dalı oluştu. Hem lisans, hem yüksek lisans, hem de doktora programları 5-6 bölümün altında şu anda Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Zaten uzun süreden beri de o yüksek okul kavramı Türkiye'nin her yerinde evet. yayılmış olan yüksek okul kavramı spor bilimleri fakültesine dönüştü. Son 5-6 yılda da üniversitelerimizde gerek devlet gerekse özel üniversiteler hepsi hem tesis hem kadro yeterliliği, yani profesörlerimiz, doçentlerimiz şu an gayet iyi durumda. Dünyada yani iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Buna şöyle de bir örnek verebiliriz. Birçok Türkiye'deki futbol, basketbol, voleybol takımlarının stafflarına bakın. Eskiden oralarda çok yabancı çalışırdı. Kondisyoner olsun, fizyoterapist olsun, doktor olsun. Şu anda hepsi bizim Türkiye'den yetiştirdiğimiz insanlar.
1: Ne mutlu bize.
2: Evet. Yani teknik ekipte yani teknik direktörü ya da antrenörü, koçu yabancı görebiliyoruz ama staff genellikle Türklerden oluşuyor.
1: Hemen konumuza dönelim. Esas sizin de bağlantı kurmamdaki neden şuydu. Bir teknik direktörün ya da baş antrenörün modern spor felsefesiyle, bakış açısıyla nasıl bir staffı olur, nasıl bir ekibi olur, kimlerden oluşur? Bunu niçin soruyorum size? Milli takımımızda Montella bu konuda eleştirel bir yaklaşımla işte taç antrenörü, serbest vuruş antrenörleri niye çalışmıyorsunuz, niye böyle yapmıyorsunuz?

0: yapıyorsunuz diye spor basını eleştirirken bir anda biz her şeyi biliyoruz. Mesela mentör bu konuda her şeyi biz biliyoruz dedi ama döndükten sonra Futbol Federasyonu böyle bir ekibin desteğine ihtiyacı olduğunu konuşmaya başladı. Bir teknik direktörün ekibinde kimler olur? Ve bunlar ne tür görevler alır? Belki çok uzun olabilir ama kısa kısa alabilir miyim?
1: Tabii. Yani sorduğun sorular zaten siz de farkındasınız. Yani dinleyenlerimiz şöyle düşünebilirler. Yani ben mesela spor psikolojisi üzerine 4-5 tane dersi birkaç yıl içerisinde 15'er haftalık programlarda anlatıyorum öğrencilere. Şimdi onu buraya sıkıştırmaya çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi spor bilimleri dünyada özellikle 1990'lı yıllarda Amerika'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Avrupa'nın, Almanya'da örneğin çok ciddi ilerlemişti. Özellikle fiziksel hazırlık kısmı, kondisyon dediğimiz kısım, işte sakatlık sonrası dönüşlerdeki tedavi süreçleri, bizde Türkiye'deki sporcuların birçoğu da zaten bu ülkelere giderek orada tedavi olup geri geliyordu. Sen de belki hatırlarsın.
0: Hatırlarım.
1: İşte Almanya'dan gelen sporcuların birçoğu Türk sporcuları da götürüp kendi doktorlarına, orada fizyoterapistlerine orada tedavi ettirip getiriyordu. Şimdi bunları Türkiye'de yapabiliyoruz biz. Çok nadir gidiyorlar belirli uzmanlık alanlarında. Şimdi teknik anlamda da spor bilimlerinde gelişme çok fazla. Ben neden bu konuya çok hakimim? Ben 1999'da Avustralya'nın Sydney şehrine eğitimimi, yüksek eğitimimi yapmak için Eskişehir Anadolu Üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra oraya gittim. Sydney Olimpiyatlarının hazırlık sürecinde hem takımların hazırlığı hem de oradaki yapmış olduğum basketbol hakemliği sayesinde takımların maçlarına yönetme fırsatı buldum. Yani ben Avrupa'dan geldiğim birisi olduğum için orada örneğin Avustralya basketbol milli takımının yöneticileri, koçu benim özellikle hazırlık maçlarını yönetmemi istediler. Çünkü bir Avrupalı hakem nasıl maç yönetiyor? Sydney Olimpiyatlarında Avrupa'dan hakemler maç yönetecek. Buna alışsın.
0: Evet.
1: Sporcularımız mantığıyla yaptılar. Bakın 26 yıl önceki oradaki mantaliteyi anlatıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi doğal olarak 25-26 yıl önce Avrupa'daki, Avustralya'daki, Amerika'daki yani elit sporcuların daha fazla böyle daha fazla para kazandığı, liglerin daha iyi olduğu yerlerden teknik insanların da Türkiye'ye gelmesiyle birlikte staffa çok farklı isimler girmeye başladı. 90'lı yıllarda bir antrenör, bir yardımcı antrenör, malzemeci,
0: varsa doktor,
1: fizyoterapist bilmiyorduk, masör her şeyi yapıyordu. Ben işte oynadım yıllarca, mesela basketbol oynadım. 16 yılda diklerde hakemlik yaptım, staffları biliyorum. Ama sonrasına geldiğimizde örneğin ben Euroleague'de 3 yıl delegelik yaptım. Bütün staffın oradaki kaç kişi olacak, kime ne kadar izin veriliyor, onları şimdi her sene oradaki sayı arttı. FIBA'da da öyle, işte Futbol Federasyonu'nda öyle. Eskiden futbolcular kenarda, diyelim ki orada 18 tane futbolcu var, staff'a bakıyorsunuz 3 kişi 4 kişi. Şimdi staff neredeyse 18 kişi.
0: Evet.
1: Çünkü bir yardımcı antrenör yetmiyor. 2 tane, 3 tane. Orada istatistik tutan ayrı, elinde tableti alıp da teknik detaylara bakan ayrı, kondisyoner bir tane yetmiyor. Artık atletik departman var. Yani orada staffta sadece bir kondisyoner değil, atletik departmanın bir direktörü var. Onun altında çalışan kondisyonerler var artık.
0: Evet.
1: Bunun yanında diyetisyenler işin içerisine girdi. Bakın şimdiye kadar işte doktor, fizyoterapist, masör vesaire, yardımcı antrenör, istatistikçi, kondisyoner, atletik direktör, özel personal trainer dediğimiz kişiler. Ben mesela Amerika'da okurken post doktora yaptığım 2010 yılında Amerika'da şöyle bir isim duydum. Atletik kondisyoner.
0: Evet.
1: Şimdi tam kondisyoner var zaten. Bu kim? O sakatlanmayı önleyici uygulamalar yaptıran kişi.
0: Evet.
1: Birisi performansı arttırmaya çalışan kişi. Birisi sakatlanmayı önleyici uygulamalar yaptıran kişi. Şimdi bir de PT'ler çıktı.

0: kişiye özel antrenman yaptıran kişi.
1: Evet.
0: Yani burada şimdi staff'ta ne oluyor? Bu tabii ki teknik ekibin kendisine ihtiyacını hissettiği kadar bütçeyle doğru orantılı. Siz staff'ınızda bir doktorla da idare edebilirsiniz. Ama iki doktorla da idare edebilirsiniz. Eskiden bir masör yetiyordu. Şu anda takımlarda 3-4 tane masör var. Yetmiyor doğru. Çünkü. Diyetisyen dediğim gibi, ondan sonra spor psikologları dediğim gibi, mentorlar dediğim gibi. Şimdi şöyle bir hikayem var. Jürgen Klopp'un Liverpool'a gidişini belki dinleyicilerimiz çoğu biliyordur. Bilmeyenler de Almanya'da başarılı olduktan sonra Borussia Dortmund'un o çıkışıyla Liverpool 35 yıl süresince şampiyon olamamış ve başarıya aç bir kulüp. Jürgen Klopp'u başarılı bir antrenör olarak İngiltere'ye çağırıyor. İlk oturduğu görüştüklerinde anlaşıyorlar ve Jürgen Klopp diyor ki benim staffımda iki tane spor psikoloğu var diyor. Liverpool'un oradaki bütçesinin içerisinde bu insanlar için bir para yok. Diyorlar ki onları seneye alalım. İşte bu sene biz onlara para ödeyemeyiz. Çünkü o seviyede iyi paralar veriliyor.
1: Evet.
0: Jürgen Klopp diyor ki sorun değil, ben öderim onların parasını diyor. Ne yapacak bu adamlar? Şimdiye kadar oradaki yöneticiler bunu hiç bilmiyor. Bakın Jürgen Klopp'un orada söylediği şey, bu iki insan benim için çok kritik.
1: Evet.
0: Sporcuların uyku kalitesinin sabah ölçülmesi, o günkü stres seviyeleri, moral motivasyonlarının nasıl oldukları, antrenmanlarda ben bunları ölçeceğim ki bu insanlar bana raporlar verecek ki maça en iyi kadromla çıkayım. Bu düşünceden Montella'nın söylediği, ben de biliyorum psikolojiyi. Tabii evet. Psikoloji herkes bilir.
1: Evet.
0: Ama şimdi bir teknik adamın teknik işlerle mi odaklanması, oraya mı bakması ya da işte antrenman bilimiyle ilgili kısmına mı bakması daha iyidir? Yoksa ekonomiyi de ben bilirim, yönetimi de ben de bilirim, psikolojiyi de ben bilirim, her şeyi ben yaparım. Bu devir biteli çok oldu zaten.
1: Evet.
0: Eskiden bizim hocalarımız, bizim hem doktorumuzdu, hem babamızdı, hem antrenörümüzdü, hem öğretmenimizdi, her şeyimizdi. Sakatlandığımız zaman bizi doktora getiren kişi de oydu. Bugün evet. Öyle bir şey yok. Yani günümüzde modern spor bilimleri de bu kadar gelişmişken, milli takımlarda özellikle zaten teknik anlamda çok iyi sporcularımız var. Kendi oynadıkları kulüplerdeki başarılarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Zaten neden üzülüyoruz? Beklentimiz yüksek olduğu için. Beklenti yüksek olmasa tamam ya, gitti çocuklar, bravo, harika, gittiler, yaptılar, ettiler diyebiliriz. Bakın basketbol takımına. Basketbol takımındaki çıkış, NBA'de oynayan oyuncularımız, her birinin kendisine özel ekibi var.
1: Hatta size ekleyeyim bir konu. Obradovic Fenerbahçe'ye geliyor. Aziz Yıldırım dönemi. Ahmet Düverioğlu isim de vereyim.
0: Evet.
1: Ahmet
0: evet.
1: Düverioğlu'yla çalışıyor. Diyor ki bir iki ay baktım diyor. Antrenmanı yapıyor ve çekiyor gidiyor. Sonradan çağırdım diyor. Ahmet, senin hedefin nedir? Hedefim Fenerbahçe'de oynamak. Başka bir hedefin yok mu? Yani şu anda öyle bir şey yok. Bak diyor, ben diyor hedefi olmayan insanla çalışmam, bu bir. İki, antrenmanın ardından bireysel antrenmanına geçmek zorundasın. Şu eksiklerin var, bu eksiklerini gider öyle gel. Şimdi başka bir dünyada esasında bu dediğimiz 10-15 sene evvelki bir durum. Şimdi başka bir noktaya geldi artık dünyada spor.
0: Tabii,
1: ve bu
0: tabii.
1: Anlamda siz ne taç antrenörü, ne serbest vuruş antrenörü, ne mentor. Bir de tutuyorsunuz 3 ay önce geliyor Norveç takımı. Siz 1 ay evvel geliyorsunuz, 10 gününü burada reklam çekmekle uğraşıyor çocuklar, futbolcularımız.
0: Ya şimdi işte oraları da yönetmek çok önemli.
1: Tabii.
0: Ben mesela söylediğiniz örneğe şöyle bir şey ekleyebilirim. Jimnastik milli takımıyla çalıştığım 2018-19 yıllarında kamplar, çocuklarla çok güzel çalışıyoruz diyoruz ama herhangi bir bizim şampiyonumuz yok.
1: Evet.

0: ben 2019'daki Stuttgart'taki Dünya Şampiyonası öncesi federasyonumuzun başkanıyla Suat Çelen'le ve yönetim kuruluyla oturup dedim ki biz hazırız. Çocuklar da hazır çünkü 8 ay kamp yaptık öncesinde. İşte genetik testlerden başladık. Onların bütün mental hazırlıklarını İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Adem Asil, ondan sonra Ahmet Önder hepsini böyle işte kızlar var. 16 yaşında çok genç bir şekilde Nazlı Savranbaşı mesela ekipte.
1: Evet.
0: Onları ben hazırladım. Ama dedim ki mesela normal şartlarda 15 gün önce gideceğiz Stuttgart'a.
1: Evet.
0: 15 gün dedim benim hazırlığım için yetmiyor. Bir ay önce gitmemiz lazım. Oturdular, bütçe ayarlandı, o zaman destek sağlandı ve biz bir ay önce gittik Stuttgart'a. Buna da tabii milli takım hocalarıyla birlikte karar veriyoruz.
1: Tabii.
0: Direktörler mesela ben öneriyorum. Çünkü bir raporlar var, rakamlar var, gözüküyor. Çocuklara da soruldu hepsi. Bir ay biz orada adaptasyon çalışmaları yaptık, havaya alıştık, Stuttgart'a alıştık, mental olarak çocukları hazırladık. Sonuç İbrahim Çolak dünya şampiyonu, Ahmet Önder dünya ikincisi, 5 tane olimpiyat kutusu.
1: Evet.
0: Tarih yazıldı. Yani Norveç'in 3 ay önce gitmesi falan, bunlar zaten hani bakın ben 7 yıl öncesinden bahsediyorum bunu yaptığımızı.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi bu artık bilinen bir şey. Hava şartları, işte gittiğiniz zaman orada bedeninizin bir hazırlık süreci var. Hani jet lag yaşıyoruz ya uzun uçunca.
1: Tabii, tabii.
0: Zaten bir haftada kendine gelemezsin. Bir de üstüne üstelik her maçımızı başka bir yerde oynadık.
1: Tabii. 7200 kilometre gittik geldik.
0: Her maçımızı farklı yere gittik ya. Şimdi burada bir mental hazırlık yapılmadığı zaman zaten sen yani 1-0 geride başlıyorsun işe. Tabii. Şimdi sporcular işin elit kısmında fiziksel hazırlık bütün takımlarda aynı. Herhangi birisinin birinden çok farklı yaptığı bir şey yok ki. Teknik taktik gelişimi zaten futbolun, modern futbolda her şey belli. Sen orada mental olarak hazırlanmadığın zaman ya da doğru kadroyla çıkmadığın zaman sonuçlarını zaten görebiliyoruz. Yani şu anda izlediğimiz maçlarda da az çok tahmin edebiliyoruz. Ben sabah kalkıp Arjantin maçını izledim mesela.
1: Evet.
0: Yani maçın Arjantin'in bütün maçlarına bakın, maçın 70. dakikasından sonra çok farklı bir Arjantin var. Neden? Orada işte psikolojik üstünlüğü ele geçirip ondan sonra sonuca gidiyor. O zamana kadar Messi'nin liderliğinde sahada böyle o tekniğini konuşturan bir takım var. Fiziksel güçle orada oynayan Avustralya mesela, bizim de grubumuzdan çıktı. İşte Norveç mesela. Bireysel yeteneklerle nereye kadar gidilebiliyor? Bu kadar.
1: Evet.
0: Ama ben Avustralya'nın takımının içerisinde bir değil birden fazla mentor olduğunu düşünüyorum. Biliyorum zaten. Hani orada eğitim evet. aldığım için. Mesela Almanya aynı şekilde. Yani Almanlar çok disiplin ve özellikle futbolda ve diğer branşlarda da çok iyiler ama ben Almanya'da Köln Spor Üniversitesi'nde yine postdoktora yapmıştım orada. Oradaki bulunduğum dönemde kulüpler, federasyonlar neyi nasıl yapıyor bunları inceledim, araştırdım. Üniversitede de hocalarla sistemi birlikte orada toplantılar yaparak spor psikolojisindeki uygulamalar neler yapılıyor bunları gözlemledim. Zaten Alman disiplini dediğiniz şey nedir? Full %100 mental hazırlıktır. Yani sistemi bozmama üzerinedir her şey. Gerisi teknik gelişimle ilgili. Şimdi Türkiye'de bunu yapan kulüplerimiz çok var. Ama milli takımlarda özellikle futbola geldiğimizde birazcık da hani hem oradaki staffın, yöneticilerin ya da futbolcuların da bunu talep ediyor olması lazım.
1: Çok önemli bir noktaya getirdiniz. Yani futbolcuların talep ediyor olması lazım.
0: Evet.
1: Bizim A milli
0: evet.
1: futbol takımımızda özellikle yurt dışında eğitim görmüş, yurt dışında futbola başlamış olan birçok gencimiz de var. Talep etmişler midir yoksa hani talep etmedi, nasıl olsa da böyle bir şey var, evet biz devam edebiliriz mi demişlerdir. Gerçekten bakın çok önemli bir nokta bu. Talep etmişler midir?
0: Aynen, bunun mesela sorulması lazım, konuşulması.

0: olması lazım. Yani ben Futbol Federasyonu'nda da MHK'ye danışmanlık yaptım. Futbol hakemleriyle 2 sezon boyunca çalıştım. Mesela hakemler gerçekten talep ediyordu.
1: Evet.
0: Hakemlerin talebi üzerine o sezonlarda, 2 sezon üst üste ben her hafta hakemlere maç öncesinde mental hazırlık kampı yaptım mesela Riva'da.
1: Evet.
0: Ve performanslar çok iyiydi. Yani bunları rakamsal olarak istatistiklerle, çaldığı düdüklerle, işte gözlemcilerimizin notlarıyla hepsiyle test ediyorduk. Ama işte sonradan gelen yönetimler olayı farklı boyutlara çekebiliyorlar. Birazcık da bu spor yönetiminin de içerisinde olan bir şey. Yani normal bir işletme düşünün.
1: Evet.
0: Çalışanı karar verme mekanizmasına dahil etmezseniz oradaki verimlilik çok iyi olmaz. Sadece ben yöneticiyim, ben teknik direktörüm, ben böyle istiyorum, siz bunu da uygulamak zorundasınız derseniz orada otokratik bir liderlik ve yönetim anlayışı vardır. Çalışan da sadece orada ödül ceza sistemine göre bunu yapmaya devam eder. Ama siz orada ne yapalım konusunu oradakilerle, futbolcularla, basketbolcularla, hani çünkü başarıya giden yol sadece sizin oradaki teknik taktik gücünüzle, becerinizle alakalı değil. Hani bugün çok basit bir şey var. Hani benim oğlum mesela PlayStation oynar.
1: Evet.
0: PlayStation'da oynadığınız futbolda bir şey var, motivasyon var. Orada bile, oraya bile bunu kodlamış o oyun yapıcıları.
1: Evet.
0: Mesela gol yediği zaman takımın morali, motivasyonu düşüyor. Koşmuyor futbolcu. Şimdi bu psikolojik bir şey. Bir de yani üzüldüğüm nokta şu. Başarı olunca müthiş, bu çocuklar dünyanın en iyi futbolcuları.
1: Evet, bizim çocuklar.
0: Bizim çocuklar mı? Başarısız olunca hiçbir eleştiriyi kabul etmek yok.
1: Evet.
0: Bir de niye kaybettik? Bugün moralimiz iyi değildi. Bugün motivasyonumuz düşüktü. Bugün stresliydi. Bu ya her şeyi o zaman sen psikolojiyle açıklıyorsun.
1: Tabii. Psikolojiyi yani, açıklıyorsanız o zaman mentorunuz, psikoloğunuz veya işte bunlarla ilgili desteğiniz nerede futbolcuya o zaman?
0: Ama zaten Montella'nın, ben o röportajını dinledim. Montella ben varım ya dedi.
1: Evet, evet. Duydum, ben de
0: yani,
1: duydum.
0: Ben varım, ben biliyorum, ben destekliyorum zaten dedi. Ben de hani Montella'nın spor psikolojisiyle ilgili nasıl bir eğitimi var, nasıl bir uzmanlığı var, hani neleri yapıyor acaba sporculara, bunu merak ettim. Şimdi biz bir sürü milli sporcuyla çalışıyoruz. Elit düzeyde. Yani benim olimpiyat şampiyonu sporcum var, dünya şampiyonu sporcum var. Yaptığım bir sürü test var, analiz var. Hani onlara mental olarak verebileceğim neler olduğunu biliyorum. Bunun da eğitimini yurt dışında da aldım. Türkiye'de de öğüt şu an öğretiyorum. Doktora düzeyde ders veriyorum mesela. Tabii. Şimdi ben de Montella bunu söyleyince Allah Allah diyor. Çünkü bu tarz örnekleri de çocuklar derse getiriyor. Hocam ne diyorsunuz diyor. Şimdi çocuğa ne diyeyim?
1: Ben yani bir tercüme hatası var mı? Hani tercümanı vardı. Bir hata oldu mu diye de bekledim. Hani
0: evet,
1: hata
0: evet.
1: Olduysa devamını belki düzeltir diye düşündüm.
0: Yani bunu zamanında Şenol Güneş Hoca da söyledi ama. Mesela Şenol Güneş Hoca'ya da işte bir travma yaşadık, bu travmadan ders çıkartmamız lazım dedi. Çok güzel bir cümle.
1: Evet.
0: Ne yapacaksınız bunun için dediler. Bir psikologla çalışıyormuşsunuz ya da spor psikolojisi alanında bir uzmanla falan. Benden iyi spor psikoloğunu bulacaksınız dedi mesela. Yani bu çok hani gerçekten bilip de o özgüvenle mi söylüyorlar, yoksa ekiplerin içerisine bu tarz insanları sokmak mı istemiyorlar? Bir de Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bir karar var. Yani 10 küsur yıldır uygulanıyor. Her takımda, Süper Lig takımında bir spor psikoloğu bulundurma zorunluluğu var aslında.
1: Evet.
0: Akredite olmuş. Evet. Yani ben de onlardan biriyim. TFF'nin eğitiminden geçmiş, akreditasyondan geçmiş, belgeli bir insanın orada olması lazım. Şimdi Futbol Federasyonu takımlara bunu yapma zorunluluğu getirirken milli takımlarında bu kişileri kullanılmaması çok garip bence.
1: Evet. Sayın Ekmekçi, belki de bunu daha çok konuşacağız ama bir bekleyelim, evet, bakalım. Bir milli takımımızın maçı var Uluslar Ligi'nde. Bir bakalım oraya doğru giderken bir değişiklik olacak mı? Yine bu yani, konuları konuşacağız sizlerle.
0: Evet, inşallah olur. Çünkü bilim, özellikle spor bilimi alanındaki bizler takımlarımıza, sporcularımıza yardım etmek

0: için varız. Bakın ben bunun profesörü olduğum sebebi kendi sporculuğumda yaşadığım strese çözüm bulamamaktı.
1: Doğru.
0: Ben bu arayışları devam ettirirken kendimi üniversitede hoca olarak buldum. Şu anda kitaplarım, makalelerim, yetiştirdiğim bir sürü insan hala şu anda mesela ben Antalya'da Gloria Hotel'inde, Gloria Sports'ta kamptayım sporcularımla. İki tane spor psikoloğu eğitimine geldi buraya. Uygulama ne yapıyorsunuz diye. Evet. Burada kampta bizle sporcularla beraber birebir ölçüm yapıyorlar.
2: Harika. Harika.
0: Şimdi çocuklar, gencecik çocuklar, bir tanesi Amerika'dan geldi. Arkansas Üniversitesi'nde spor psikolojisi okuyor. Son sınıf öğrencisi. Uygulamayı öğrenmeye buraya geldi bakın. Biz evet. Amerika'ya gidiyorduk ya.
2: Evet.
0: Şimdi onlar buraya geliyor.
2: Ne mutlu bize, ne mutlu size.
0: Yani bizde her şey var.
2: Daha bunları İlla, çok konuşacağız evet, Sayın Ekmekçi. Evet. Süremizde reklama girmemiz lazım. Tamam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
2: Spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Rıdvan Ekmekçi bizlerle birlikteydi. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Reklamlar.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamlar.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Saatimiz 18.13'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde artık son dakikalar içine girdik. Yine Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası için teknik direktör Adnan Şentürk'le birlikteyiz. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün Fenerbahçe'nin Pogon maçı vardı. Pogon maçını seyrettim. Dedim ki saat 24'te başlayacak İngiltere-Norveç maçı. Uyuyup kalmayayım maçın tam ortasında. Dedim ki bir saat, bir buçuk saat uyuyayım. Bir buçuk saat uyudum, kalktım ve maçı seyretmeye başladım. Şimdi sabahki maçı da son, ne diyeyim, son 20 dakikası ve uzatma dakikalarını seyrettim. Hani bir şekilde seyrettim ama bilmiyorum siz seyredebildiniz mi? Çünkü çok sağlıklı bir saatler değildi maç saatleri. Nasıl buldunuz? Önce İngiltere-Norveç maçıyla başlayalım.
1: Evet, maçları izledim. Sizi anlıyorum. Aynı sıkıntıları, aynı sorunları ben de yaşadım. Zaten saat 2'ye kadar, 2.30-3'e kadar alıştık Dünya Kupası'yla, evet. Yatmıyoruz. Ondan sonraki sürede uyur kalır mıyız korkusuyla da ayakta kalıp direnip, hatta biraz esneklik egzersizleriyle evet. O süreci faydalı, randımanlı bir şekilde tamamlamaya çalıştım ve izledim tabii ki.
0: Çok güzel.
1: Yani biraz bu maçları izlemek zorunda, sorumluluğunda da hissediyorum kendimi. Dolayısıyla artık yarı final maçlarıydı ve çok önemli müsabakalardı. Çok özel takımlar oynuyordu.
0: Tabii.
1: Dünya Kupası'nda

0: Başkanlığına aday oyuncu ortaya çıktı. Yani hani klasik bir laf var, çok kullanır taraftarlar, atan tutan diye. Bu Dünya Kupası'nda da kalecilerin kurtarışlarıyla, bazen de kucaklarından sektirdikleri, kaçırdıkları topların gol oluşlarıyla takımlarına önemli, olumlu ya da olumsuz etkileri oldu. İngiltere-Norveç maçı da aslında enteresan bir maçtı. Yani bir kere Norveç takımının 5 oyuncusu Premier Lig'de oynuyor. İlk 11'deki 5 oyuncusu. Yani birbirini çok iyi tanıyan, aynı ligde mücadele eden oyuncular. Diğer taraftan İngiltere'nin sadece Bellingham'la Harry Kane İngiltere dışından oynuyor. Yani en önemli iki oyuncusundan. Biri Real Madrid'de, biri Bayern Münih'te oynuyor. Diğer oyuncuları, 11 oyuncuları, hepsi Premier Lig oyuncuları. Böyle olunca fiziksel anlamda da birbirine yakın, fizik kalitesi yüksek ve çok sayıda çarpmanın, travmatik eylemin olduğu bir müsabakaydı. Ama temposu da oldukça yüksekti. Tabii ki burada maçın kırılma anı, bana göre bugün de görüntüsünü tekrar gördüğüm zaman Norveç adına üzüldüm. Çok yakından tanıdığımız Charlotte bir top götürdü, evet, ve ikiye bir pozisyonda, evet, Haaland'a çıkartamadı topu ya da çıkartmayı düşünmedi. O birebir de topu sol ayağına alarak köşeye vurup gol yapacağına inandı ama o esnada İngiliz oyuncular gelip kapattı ve Haaland'a topu veremedi. O pozisyon maçın 2-0 olmasını sağlayabilirdi ve çok daha başka bir boyuta gidebilirdi maç. Ama bütün bunlara rağmen sahadaki mücadele, uzatma dakikalarındaki o enerjinin hala devam etmesi çok olumluydu yani futbol adına. Son ana kadar heyecanla izledik. Sadece anlayamadığım bir şey, ikinci uzatma dakikaları başladığında, daha doğrusu 106. dakikada teknik direktör Haaland'ı oyundan aldı. Gole ihtiyacı olduğu o bölümde başka bir santrfor koydu oyuna. Oysa risk üstlenebilirdi kalan 15 dakika için. Haaland'ın yanına bir santrfor alarak başka bir oyuncuyu eşitebilirdi. Bunu denemeyerek, Haaland gibi çok özel bir kuvveti oyundan alarak, rakibin dikkatini Haaland'la başka tarafa çevirme şansı varken, yani oyun içi taktiğiyle Haaland'ı merkezden uzaklaştırıp onun markajını biraz daha kenara doğru onu savunan oyuncuyu açıp merkezde yaratacağı bir boşluğu değerlendiremedi. Yani o oyuncu değişikliğini doğrusu anlayamadım ama yani bir sakatlık veya o esnada bir rahatsızlık da olmuş olabilir. Bunu bilmeden konuşuyorum. Ama eğer şartlar normalse, normal giden bu şartlarda en büyük silahını son 15 dakikada gerideyken oyundan almayı doğru bulmadığım gibi Haaland'ı o bölümde çok farklı kullanabileceğini düşündüm. Ama teknik adam bunu yapamadı. Bu arada yani Norveç'in bu fizik kalitesiyle İngiltere'nin başa baş mücadele ettiğini de doğrusu görmüş olduk. Yani çok heyecanlı ve iki güçlü enerjik takımın müsabakasıydı. Ama yine de Bellingham'ın kendine has ortaya çıkışı, takipçiliği, ceza alanında rakiplerinden önce hareket etme, zeki düşünce içinde çok hareketli ve ön sezileri kuvvetli bir eylemle attığı gol her şeyi değiştirdi İngiltere lehine, bana göre.
1: Sayın Şentürk, Charlotte'un Haaland'a pas vermediği anda şunu düşündüm. Biz bunun örneğini Süper Lig'de Fenerbahçe Beşiktaş maçında görmüştük yıllar önce. O zaman Marcio Nobre, yani Mert Nobre Beşiktaş'taydı. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitmişti ve Batuhan Karadeniz'de o gün oyundaydı. Ve öyle bir pozisyon oldu ki Beşiktaşlılar çok iyi hatırlayacak. Kaleciyle karşı karşıya eğer pası verebilse Nobre'ye, kaleciyle karşı karşıya gelecek. Ve Batuhan Karadeniz bir vurdu ama gol olmadı. Ardından şöyle sordular, niye vermedin pası? Pas verip de kahraman Nobre mi olacaktı dedi. Acaba dedim, Charlotte'da bizde de oynadı ya, hani bizde
0: ya
1: de...
0: Aynı o cümleyi kuracaktım, bizde oynadı diye.
1: Hani acaba hani suyundan huyundan böyle bir şey olmuş olabilir mi? O pası verirdi çünkü. Vermesi de gerekti, açısı da vardı.
0: Forvet oyuncuları, santrforlar biraz egoist olurlar. Yani bu kabul edilebilir ama bu kadar önemli bir anda, evet, paylaşımcı olmak zorundasın. Yani kahramanlığın peşinden gitmemelisin. Ekip halinde kazanmak zorundasın ve bu paylaşım

0: seçimi yapmalısın. Hele hele Charlotte gibi gerçekten ülkemizde de çok üstün bir performans ortaya koydu. Gol kralı oldu. Birçok talep aldı. Hala Türkiye'de birçok büyük takımımız onu tekrar alabilmenin hesabını yapıyor. Ama Avrupa'nın en önemli takımlarından birinde Atletico Madrid takımında forma giyiyor şu anda. Bu paylaşımı yapabilecek zihniyette ve zekada. Dolayısıyla bu kahramana olan sevdasından kaynaklanan bir şey. Başka olması mümkün değil. Görmemiş olması mümkün değil. Çünkü kafası havada topla dribling yaptığı o bölümde sadece bir oyuncu vardı. Evet. Çevre kontrolünü zaten zorunlu olarak yapmalıydı ve yaptı da. Ama sol ayağına alıp uzak köşeye vurma düşüncesini İngiliz oyuncuların çok çabuk kademeye gelip ikili üçlü oradaki baskıya almaları ve en sonunda vuruşunun etkisiz hale gelmesiyle de çok önemli bir avantajı kaybetti maalesef ülkesi adına, takımı adına.
1: Peki şimdi Arjantin maçına da geçeceğiz ama İngiltere'nin attığı 13 golün 12'sini Bellingham ve Kane atmış. Hani bu iki oyuncunun üstüne yığılması veya yoğunlaşması Arjantin'in İngiltere'yi biraz sıkıntıya sokar mı, yoksa başka silahlarını mı kullanır özellikle İngiliz milli takımı?
0: Yani bu iki oyuncunun ikisini birden birle kontrol etmeniz mümkün değil. Zaten takım halinde sahada yerleşerek bu savunmayı yapmalısınız.
1: Evet.
0: Örneğin bu kadar güçlü oyuncuları olan takımlar kaldı zaten. Şu anda FIFA sıralamasının ilk 4 basamağı kaldı son yarı finale. Yani birinci sırada Arjantin, ikinci İspanya, üçüncü Fransa, dördüncü İngiltere. Hatta 1-4, 2-3 karşılaşıyor. Çok enteresan. Yani playofflarda da öyle olur ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki bütün oyuncular bireysel becerisi çok yüksek ve birebir bırakılmak üzere birçok organizasyon planının önceden hazırlanıp sahada uygulamaya konduğu ve kendilerine bu imkanın yaratılması için sabırsızlıkla bekleyen oyuncular. Dolayısıyla bunlarla adam adama oynamak çözüm olmaz zaten. Çünkü top ayağındaki oyuncu adam adama oynandığında karşısındakini eksiltebilecek kadar yüksek kaliteye sahip. Dolayısıyla burada örneğin dünkü müsabakada İsviçre'nin de mükemmel şekilde yaptığı gibi tek blok savunmaya geçtiğinde kenarlardan o birebir kalan oyunculara hemen orta saha oyuncularıyla destek verip yakın stoperinde o alana gelip ikili üçlü sıkıştırmalarla bunları engellemesi gerekiyor ki bu seviyede bunu bu takımların hepsi hem düşünür hem de yapar. Yani sizin sorunuz çok güzel. Tabii skor yükünün koskoca Premier Lig İngiltere milli takımında 6-6 iki oyuncuya kalmasından bahsediyorsunuz ki bence burada bu oyuncuların kalitesinden kaynaklanan bir durum.
1: Tabii.
0: Yani özellikle onların üzerinden gol atma planıyla organize olmuş bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bu organizasyonun içinde zaten Harry Kane her takımda maç sayısından neredeyse fazla gol atma becerisine sahip bir oyuncu. Bellingham'da Real Madrid'deki son sezonunda sakatlıkları ve bir takım içi sıkıntılardan kaynaklanan formsuzluk ve düşük ritimli oyunla ya da takım taktiğinin yeterli derecede ona uygun olmamasıyla çok etkili olamadı. Ama bir önceki yıl İspanya'da da ligin futbolcusu seçildi ve çok özel, önemli bir oyuncu. Ben onların yine çok etkili olabileceğini düşünüyorum ama Arjantin'in onlara alacağı tedbir takım halinde alanı sıkıştırmak. Arjantin'in zaten en önemli özelliklerinden birisi bu. Birlikte kompakt oynayıp top rakibe geçtiğinde ya da kaybettiklerinde hemen kazanmak adına yaptıkları alan daraltma. Bu sefer daha dikkatli olmak zorundalar. Çünkü çok daha usta oyuncularla oynayacaklar. Ama süre ilerledikçe ortaya bir karakter koyabilen ve her halükarda bir çözüm arayışı içinde başvurabilecekleri 39 yaşında olmasına rağmen sahada bir Messi var. Yani çok rekabetçi ve maçın her anı çok yüksek heyecanla geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ne Harry Kane ne de Bellingham çok rahat olmayacaktır ama onlar yine de çözüm bulma ustalığına sahipler.
1: Peki şimdi İngiltere Arjantin maçını böyle değerlendirdiniz ki şöyle bir ilginç bir durum var. 1986'da Arjantin Maradona ile şampiyon oluyor. 1990'da da finalde Almanya'ya kaybediyorlar ki önemli bir karşılaşmaydı o, ikincilik. Bu sefer 2022 Messi ve Arjantin şampiyon, 2026'da bekliyoruz. Bu bir tesadüf müdür Sayın Şentürk, yoksa bir planlamanın, programlamanın sonu mudur bu elde edilen sonuçlar?
0: Yani bu kadar ince planlamayı kimse ayarlayamaz diye düşünüyorum. Yani bu Allah'ın işi diye biraz kolay çıkayım işin içine. çok zor bir soru sordunuz bana. Yani hakikaten enteresan. Ama bakalım sonu nasıl bağlanacak? O da ilginç olacak tabii ki. Yani şunu, planlamanın bu kadar ince ayar olması çok zor geliyor bana doğrusu.
1: Hani ben şunun için sordum, geleceğim noktayı da size söyleyeyim de, İspanya milli takımının 19 yaş altı milli takımı dün şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu oldu. Almanya ile oynadılar ve 2-0 yendiler. Ve baktığımız zaman son 3 yılda 2 şampiyonluğu var, bir ikinciliği var. İspanya milli takımının 19 yaş altında. Şimdi şu andaki İspanya milli takımı da çok genç bir takım. Yavaş yavaş plan ve program bazında ilerleyen bir sistemi var İspanya'nın. Hani sizinle de günlerce konuştuk, De La Fuente'nin gelişi, oradaki sistem. Acaba Arjantin'de de böyle bir şey var mıdır ki ben plana göre olduğunu sanmıyorum Arjantin'deki çıkışın. Bunun için sordum esasında.
0: Yüce Bey, ben soruyu yanlış anladım. Özür dilerim. Dinleyicilerimizden de özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Ben bu turlarda aynı eşleşmelerin planlanmış, kurgulanmış olabileceği gibi anladım. Onun için böyle bir cevap verdim. Yok. Ama asıl cevabım şu olmalı. Bu olur zaten. Ben maçın büyük bölümünde izledim. O maçı da izledim. Çok merak ettim. Hatta İspanya'nın hiç gol yemediğini de ben söyleyeyim. 19 gol attı. Evet. Turnuvada hiç gol yemedi.
1: Evet.
0: Ve son maçı da Almanya'yı 2-0 mağlup etti. Grupta da Almanya'yı 4-0 mağlup etmiş.
1: Evet.
0: Yani o grubu özellikle takip ediyorum. Yani 19-17 yaş gruplarındaki oynanan müsabakaları mümkün olduğu kadar, daha doğrusu kaçırmadan izlemeye çalışıyorum futbol adına tabii ki. Gençlerin gelişi, hatta şunu söyleyeyim. Maçı izlerken İspanya milli takımını biraz uzaktan ve bilmeseniz hangi maçı izlediğini, İspanya A milli takımının sahada oynadığını zannedersiniz.
1: Evet.
0: Bu kadar benzer oyun. Yani aynı. Çünkü aynı tornadan çıkıyor diyelim. Aynı düşünceyi sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Bütün oyuncuları topa sahip olmaktan büyük keyif alıyor. Tereddütsüz, kaygısız top oynuyorlar. Pas alışverişi yapıyorlar. Endişe duymuyorlar, kaybetsek bile hemen basarız gibi bir rahatlık içinde, ama kolay top kaybetmeyen, birbirine topu geçirirken bir sonraki hamle için hazırlık yapan, bunun için defalarca çok çeşitli driller üzerinden çocuk yaştan itibaren yetişmiş olduklarını anlıyorsun zaten. Adeta ezbere oynuyorlar. Dolayısıyla evet. İspanya'daki her şeyin planlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu şuradan da söyleyebilirim. Altyapı eğitiminin anlayışı, felsefesi aynı çünkü. Oyuncu yetiştirme biçimi aynı. Önce futbolcu yetiştiriyorlar ve bunları pozisyonel olarak ayrıştırdıklarında pozisyonun özellikleriyle bezeyerek yukarı çıkıyorlar. Ama her futbolcunun ortalama iyi bir futbolcu olarak her pozisyonda oynatabileceğiniz oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Ve bu düşünce, paylaşım, sürekli birbirini aramak ve bir sonraki hareketi düşünecek kıvamda sürekli pratiği ezber hale getirecek çalışmalarla bu noktaya geliyorlar. Dolayısıyla Almanlar için de aslında bunu söyleyebilirdik, ama son yıllarda yetenek konusunda sorun yaşıyorlar. Yetenekli oyuncuları bu metotlu oyunun içine koyamadığınız zaman o bir yerde tıkanabiliyor. İspanya'nın özelliği bu kadar çalışmanın devamında da özellikli oyuncuları kadroya koyabiliyorlar. Şu andaki amirli takımdaki Lamine Yamal gibi, yani buna benzer başka oyuncular da var tabii. Avantajları bu oluyor bana göre.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Elleriniz emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Rica ederim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ ol.
0: Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Saatimiz 18.29'u gösteriyor. Bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde...

0: Metrobank ve Migros uygulamasında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.37'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündeminde artık son dakikaların içine girdik. Saat 19'da ana haber bültenimiz var. 19'daki ana haber bültenine kadar sizlerle birlikte olacağız. Ve son konuğumuz da TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven. Sayın Erhan Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar canım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dün Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşması vardı. Hazırlık karşılaşmasını izlemişsinizdir. Şimdi evet. Bu karşılaşmada ki bu son iki karşılaşmada gerçekten kaleye çekilen şut, atılan gol, gol beklentisi gerçekten çok yüksek. Nasıl değerlendiriyorsunuz İsmail Kartal ve Fenerbahçe'yi?
2: Evet, yani ciddi bir başlangıç yaptı Sayın İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si. Neden ciddi başlangıç? Evet, hazırlık maçlarında skorlar farklı olabilir. Önemli olan resim maçtır. Bunları kabul ederiz. Bir genel geçer sözlerdir. Biz de zaman zaman kullandık bu sözleri ama şöyle bir cümleyi sarf ediyoruz. Dün de konuşmuştuk. Ya, kazanma alışkanlığı diye de bir şey var. Yani kazanma alışkanlığı, kaybetmeme duygusu, sürekli olarak işte iyi oynayıp maç kazanma duygusu, bunu yerleştirebilme önemli. Bunu öncelikli olarak teknik direktörün bu ciddiyeti gösterip oyunculara bunu empoze etmesi, şırınga etmesi önemli. Onu da futbolcuları alıp hocalarından bunu görüp sahaya sürmeleri önemli. Şimdi bazı oyuncular Fenerbahçe'den gitme durumunda isimler de geçiliyor. O oyuncuların ben üst seviyede performans gösterme çabalarını da bağlıyorum biraz. Neden? Bu çabaları gösterip Sarı Lacivertli ekipte kalma çabası var, mücadelesi var. Yani Fenerbahçe'nin değerini işte başka takımı kiralık gidip tekrar dönen oyuncular Fenerbahçe'nin değerini o gittikleri yerde de istedikleri sonuçları alamayınca daha fazla gördüler. Daha fazla Fenerbahçe içinde mücadele ediyorlar. Forma içinde mücadele ediyorlar. Bunun en başında Cengiz Ünder geliyor. Onu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Her iki maçta da 8 ve 9. dakikalarda evet, açılış gollerini atan isim oldu. Tecrübeli milli oyuncu. Belki Dünya Kupası'nda da olması gerekiyordu ama o da kendi de hataları arasın. O da bir kalma noktasında bir çabası var. Diğer oyuncular da mücadelelerini en üst seviyede veriyor. Milli takımdan oyuncular yeni döndü, az süre alıyor, yeni idmanlara, biraz daha rejenerasyon üzerinden idmanlara başladılar. Hepsi bir araya geldiğinde bir de Admir Avaker maçından sonra bir oyuncunun, şu anda ismi aklıma gelmedi, Avusturya takımının oyuncusunun, ben

0: epeydir böyle taktiksel olarak hani iyi oynayan, sezon başında iyi oynayan bir takım görmedim. Taktiksel güçleri çok fazla diye vurgu yaptı. Şimdi taktiksel gücü fazla demek de kime yazar? Net bir şekilde hoca yazar. Teknik Doğru. adama yazar. Bireysel gücü yüksek deseniz evet yetenekli futbolcularınız evet elinizdeki kaliteli oyuncuların zaman zaman maç içerisinde parlamaları evet maçın domine etmeleri o oyuncuların ama taktiksel vurgusunu bir rakip takım oyuncusunun yapmasını ben değerli buluyorum. Bunu da İsmail Kartal'a artı değer yazması anlamında da kendi adıma önemsiyorum. Bir de Fenerbahçe'nin sonuç itibariyle 12-13 gün sonra oynayacağı bir Avrupa Kupası maçı var. O maçı da önemsiyor. Şampiyonlar Ligi'de kalmak için de çaba sarf ediyor. Az Yıldırım için ne demişti? Seçimi kazanma, daha doğrusu adaylık sürecinde şampiyon olalım da gerisi önemli değil gibi bir lafı duymadık ama işte haber diye yazılmıştı. Sonra kendisi açık alanda çok net dile getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak da çok değerli. Oradaki hem Şampiyonlar Ligi'ne itibarı hem de ekonomisi biz Şampiyonlar Ligi'nde kalacak takımı da yapmak istiyoruz ve planımız o yönde dedi. Hepsi bir araya geldiğinde zaten 2 yıl önce bu takım başında çok değerli bir şekilde büyük katkı yapmış İsmail Kartal var. Bazı oyuncular tabii ki onunla beraber de çalıştı. Yeni oyuncular da var. Fenerbahçe'nin kısa vadedeki en önemli sorunu sevgili Hücer, eldeki yabancı oyuncuların fazlalığı. Yani evet. 22 Ake ile beraber 21-22-23 oldu. Biraz fazla işte BK'lar geri döndü, Mimoviçler geri döndü gibi bu isimler de oynuyor. Onu da söyleyelim. Bu iki maçta da oynatıyor hoca. Herkese şans veriyor. Tabii bu oyuncuların sayısının azaltılması önemli. Yani şu da olabilir. Bazen oyuncuyu elden çıkartamıyorsunuz. Listeye de yazamıyorsunuz. Oyuncu da oynamıyor ama parasını alıyor. Listede yok ama Fenerbahçe parasını ödemek durumunda kalıyor. Bu başka takımlarda da oldu. O boyuta da gelmeden Fenerbahçe 14 temiz ismi yazmak durumunda yabancı anlamında. Bunun zaten 4'ü 23 yaş altı olmak durumunda. Bu süreçte de bu hazırlık maçlarda kalacak gidecekleri belirlemek için de İsmail Hoca'nın kafasında bir şekilde şemayın oluşmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Dünkü maç adına da 23 yaş altında 4 oyuncu olma kuralı değişmeyip kesinleşince Sıddık Şerif'in de kalmasıyla ilgili görüş kalmıştı, beyan edilmişti. Dün de attığı iki golle de, ikinci yarıda attığı iki golle de Şerif biraz daha böyle İsmail Kartal'ın gözüne girer gibi de olduğunu söylemek isterim.
1: Özellikle Mimoviç ve Sıddık Şerif'in çıkışını görüyoruz. Gerçekten ilk maçta da Mimoviç çok öne çıkmıştı ki Mimoviç Fenerbahçe'ye geldiğinden beri başka yerlere kiralanan bir futbolcuydu. İsmail Kartal'ın Mimoviç'e dokunuşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Mimoviç Fenerbahçe hiç resmi maç oynamadı. Ya bu maçlar özel maçlar. İki sezonda da kiralandı. Tadic'in de tavsiyesiyle alındığı yönünde de o dönemlerde evet. bilgimiz var. Evet. Yine İsmail Hoca döneminde. Ama sonrasında pişmesi adına diyelim ve yabancı oyuncuların fazlalığı olması nedeniyle, kiralanmıştı. Şu aşamada iki sağ beki Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndan döndü diyelim. Diğeri de gelmek üzere. Semedo. Biri de Mert Müldür. Bu oyuncularla da evet sezonu geçirdi Fenerbahçe ama zaman zaman şunu gördük, şunu yaşadık. Sakatlıkları her iki oyuncu da uzun süre yaşadı ve zaman zaman da verim elde edilemedi. Şimdi geldiğimiz noktada baktığımızda Mimoviç'in de 23 yaş altında olduğundan da yola çıkarak baktığımızda o kritere uyan da bir isim. Fenerbahçe illa bu 4 oyuncu alarak doldurmak zorunda değil ama eğer 14 yabancı olacaksa 4 oyuncunun da 23 yaş altı olması gerekiyor. Bu çerçevede baktığımızda Mimoviç de bu kriteri karşılayan bir isim. Sağ bek olarak da Fenerbahçe'ye gelmişti. Fenerbahçe'nin sağ beklerinin geçen zaman zaman aksadığını biraz önce belirtmiştim. O çerçevede baktığımızda Mimoviç'ten de faydalanma açısından İsmail Hoca'nın bir beklentisi var. Ve bunu da şu ana kadar iki hazırlık maçında ve yapılan hem düz eğitmanın hem de Avusturya eğitmanlarında karşılığını verdiğini biz de duyuyoruz, gözlemliyoruz, biliyoruz. Sanki Mimoviç'in üzerinde İsmail Hoca biraz daha fazla duracak gibi görülüyor.
1: Peki dün başlangıç 11'inde Talisca'yı da gördük. Talisca'yı nasıl buldunuz?
0: Talisca geçtiğimiz yıl İstanbul'da Samandıra'daki idmanları yaptığı ardından bir Karagümrük maçı oynadı ve sakatlandı. Sonra Portekiz'deki kampa katılamadı ve bir ay sezon önünde idmanını kampını yiyemedi ve sonrasında tekrar monte olmak için de çaba sarf edildi. İşte Tedesco tarafından da ilerleyen haftalarda daha çok monte edildi. Bu sezona başlarken de yine bir Talisca'nın sakatlığı oldu. MR'i çekildi. Çok şükür çok fazla abartılı bir şey çıkmadı. Yani Talisca'nın bu sezon öncesindeki kamp dönemlerindeki bir talihsizlikle şanssızlık mı bilemiyorum. Sakatlıkları da ilginç oluyor. Talisca'nın varlığı önemli olacak tabii ki. Katkı yapması beklenen isimlerden biri. Vedat Muniç dönecek inşallah bir sakatlık olmazsa. Oraya bir hareketli forvet beklentisi var ki hani Greenwood üzerine de konuşuluyor. Orada Şerif'in de tekrar faydalanacak bir oyuncu olma ihtimalinden de söz ediyoruz. Talisca'nın aslında bence en iyi yeri 9 numaradan ziyade 10 numara. Ama evet. 10 numara adına Fenerbahçe'de ondan daha iyi, daha kaliteli bir isim var, Asensio. Yani şu anda Talisca'nın Fenerbahçe'de yer bulması önemli, katkı yapması adına önemli, çektiği şutlarla çözüm ürettiği önemli, gerçek. Ama sonuç itibariyle iyi bir forma savaşına girecek. Ben 34 yaşında olsa da Vedat'ın bu forma yarışında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Pivot santrafor olarak Şerif'in de onu zorlayacağını düşünüyorum. Alınacak bir santrforun da, hareketli bir santrforun da Fenerbahçe'ye katkı yapma ihtimali var. Talisca da her zaman elde bulunması gereken bir isim diye düşünüyorum. Talisca'nın bu forma savaşı içerisinde daha rekabetçi bir ortamda daha iyi olma ihtimali de var. Ama daha iyi olmak için çabalarken de bir tık daha iyi olayım derken de sakatlanmaması gerekiyor. Sık sakatlanan bir isim olması bazen kafalarda da soru işareti uyandırmıyor değil. Ama Talisca'nın da ben de Fenerbahçe'de kalması gerektiğini ve katkı yapacağına inandığımı söylemek isterim.
1: Özellikle Talisca'nın bir özelliği var. Hani her maç oynatılmazsa veya yedekten oyuna sokulursa biraz tatsız giriyor vücut dili olarak. Gerçekten biz bunu uzaktan, ben bunu uzaktan böyle görüyorum. Siz basın toplantılarına girdiniz, takımı takip ettiniz geçtiğimiz yıllarda çok sık. Gerçekten siz de böyle bir tespitte misiniz, yoksa biz mi böyle algılıyoruz?
0: Yok, ben de aynen katılıyorum. Yani Talisca hep oynamak istiyor. Hep 11'de olmak istiyor. Hatta hiç oyundan çıkmak istemiyor. Verimi düşse, yorgunluğu olsa dahi hep sahada kalıp oynamak istiyor. Bu bir gerçek. Aslında bu önemli bir değer. Önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Ama bunun da futbolda karşılığı yok. O zaman 11 oyuncuyla oynarsınız, 11 oyuncuyla bitirirsiniz. Ne başkasını sokarsınız, ne başka oyuncu 11'de bir sonraki maçta başlatırsınız. Futbolda böyle bir şey yok. Tabii ki bu rotasyon içerisinde Talisca'nın da girmesi gerekiyor. Ama hani çok oynamayı isteyen, seven bir yapısı olduğu için de bu psikolojiye doğru, bu mentörlüğü doğru yapmak gerekiyor. Psikoloji doğru yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Talisca'da bazı maçlarda oynayamayabileceğini, o maçlarda sonradan girip de katkı yapabileceğini ve bazı maçlarda da belki hiç oynatılamayabileceğini de anlatmak gerekiyor. Bunu da Talisca'nın da mantıklı karşılaması gerekiyor. Forma numarası 94. Doğum yılı 32 yaşında. Böyle baktığımızda da yavaş yavaş yaşta belli bir futbol anlamında kemale eriyor. Öyle olunca da daha farklı isimlerden faydalanma noktasında olmak da Fenerbahçe'nin hem de İsmail Kartal'ın hakkı diye düşünüyorum. Evet, vücut diliyle zaman zaman o olumsuzlukları dile getiriyor. Ama bunu pozitife çevirelim. Hep oynamak isteyen, hep sahada kalmak isteyen, hep gol atmak isteyen, hep oyun içerisinde enerjisini kullanmak isteyen de bir Talisca gerçeğinden de bakabiliriz. Bunu pozitife de bakabiliriz. Pozitif yönden de. Ama sonuç itibariyle kendini yiyip bitirmemesi de gerekiyor Talisca'nın da. Bu anlamda da takıma daha çok katkı yapmak için de psikolojisini de doğru yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'nin elindeki futbolculara yerli ya da yabancı çok fazla talep olduğunu görüyoruz. Mesela dün Oğuz Aydın'ı Beşiktaş kulübü istemiş ve menajeri de Avusturya kampına gidiyor ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın'la ilgili düşüncesini öğrenmek için konuşuyor. Siz neler söylemek istersiniz? Oğuz Aydın hatta beke evirmek ya da devşirmek ister. Oğuz Aydın ve Fenerbahçe için neler söylemek istersiniz?
0: Tabii şimdi Oğuz Aydın Mourinho döneminde geldi. Mourinho gelmeden, transfer edilmeden Oğuz Aydın transfer edilmişti. O nedenle Oğuz Aydın'ın varlığını yok saydı. Hem Levent Mercan'ın hem de Oğuz'un, Aydın'ın yokluğunu kabul etmedi. Varlığını kabul etmedi, yok saydı onları. Ta ki Zenit maçındaki özel maça kadar devre arasında. Ondan sonra her iki futbolcudan da yararlanmaya çalıştı. Sonrasında da geçen yılda Tedesco'da belli oranda yararlanmaya çalıştı. Ama bizim Oğuz Aydın'ın

0: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelirken yarattığı efekti Fenerbahçe'de gösteremediğini düşünüyorum. Yani evet, ben teknik adamları da Oğuz'dan yeterli seviyede katkı sağlayamadıklarını, değerlendiremediklerini söylüyor ve onları eleştiriyorum ama Oğuz'un da onların kafasındaki fikirleri yıkmak için çok fazla ekstra mücadele etmediğini, edemediğini düşünüyorum. Bunu Oğuz'a eksi yazarım. Ama Oğuz'un bir kalitesi var. Bir altyapısı var. Hollanda altyapısı, Buca Spor altyapısı derken işte Alanya Spor, Fenerbahçe. Büyük takımlarla zaman zaman yabancı takımlarla da isim anlamında bir isim. Ben hani biraz önce Mimoviç'ten, Semedo'dan, Mert'ten bahsettik sağ bek için. Oğuz da oraya monte olabilir mi bilemiyorum ama Oğuz'u biz zaman zaman hatırlanacağı üzere sol bekte başlarken de gördük.
1: Doğru.
0: 11'de. Orada tabii şu anda Archie var, Levent var. Aklı isimler olur mu bilmiyorum zaman içerisinde ama Oğuz'un sol bek olarak da başladığı ve katkı yapmaya çalıştığı maçlar da oldu. Ama Oğuz iyi bir sağ açık. Yani topu alıp götürüyor. Sol tarafta da oynuyor. Sağ açık, düzeltiyorum aslında. Ters tarafta iyi bir sol taraf oyuncusu olarak da Alanya Spor'dan geldi. Ama iyi bir sağ açık olarak da oynayabiliyor. Ben forvet özelliklerinden daha fazla yararlanması, kanat forvet özelliklerinden daha fazla yararlanması gerektiğini düşündüğüm bir isim Oğuz Aydın için. Kanat beki olmaktan ziyade kanat ofans oyuncusu olarak. Tabii ki eldeki sayı çok fazla olunca, 30 küsurlu rakamlara gelince bu sayılar 28'lere 30'lara düşmek durumunda. Oyuncular, Türk oyuncular da elden çıkmak durumunda oluyor öyle olduğunda. Oğuz'un ama kolaylıkla elden çıkartacak Türk oyuncu ya da oyuncu olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İsmail Kartal'ın da bu üstü paslanan oyuncuları, üstü kapanan oyuncuları parlattığını da biliriz. Bu sene Oğuz'da da o süreç neden olmasın. Oğuz'da İsmail Kartal birlikteliğinde tecrübelendi artık yavaş yavaş milli oyuncunun. Daha da başarılı olma ihtimalini de görüyorum. Oğuz'un Fenerbahçe'de kalması Fenerbahçe'ye yarar sağlar diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de bir çıkış yapan futbolcu daha var. İki maçta iki gol attı, Cengiz Ünder. Hani bazıları şunu söylüyor. Cengiz Ünder 5 dakikalık, 10 dakikalık oyuncu, o patlamayı yapıyor ardından oynamıyor. Kimi de 90 dakika içinde sadece 5 dakika oynuyor diye. Yani hep 5 dakika bir performans veriyor. Cengiz Ünder'e bakışınız nedir?
0: Şimdi ya bu 5 dakikalık iddiası son 1-2 yıldaki Cengiz'in yeterli, evet, olmayan ve sakatlıklarla beraber olumsuz anlamda bezenen profili. Yani ben Cengiz Ali Altınordu'dan, Almanya'dan, İngiltere'den bildiğimiz bir isim. O nedenle Fenerbahçe'de de ben o son dönemdeki belki iyi olmayan dönemi, evet, ama ben o profilin ya kaybolamayacağını düşünüyorum. Kalitenin, yeteneğin kaybolamayacağını, evet, düşünüyorum. Cengiz'de, evet, yine biraz önce bahsettiğim gibi Oğuz için söylediklerim Cengiz için de söyleyebilir. Cengiz'de biraz da işin bittiğini düşünüyorum. Yani Cengiz işi sıkı tutsa, ciddi alsa, disiplinli olsa o 5 dakikalık olur 65 dakika. O 65 dakikalarda size Fenerbahçe'ye maç kazandırır. Ben kolay silinmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama Cengiz'in de kendine güvenenlere, belki Az Yıldırım, belki Oğuz Hoca, belki işte Cihan Bey ve en sonunda tabii ki İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkartmamak anlamında daha çok çalışması gerekiyor. Bu iki maçta da erken dakikalarda 8 ve 9'da birer gol buldu. Hem Pogon'a hem de Advila'ya ve maçların kazanılmasında, kilidin açılmasına katkı yaptı. Oyunun da belli oranda oynadı. Çıktı etti. Zaten hazırlık maçlarında çok oyuncu deneniyor sahada. Her maçta neredeyse 20'ye yakın oyuncu olabiliyor. O çerçevede ben Cengiz'in bildiğimiz Cengiz Ünder noktasına döndüğü takdirde hem milli takıma da dönüş yapıp katkı yapacağını sanıyorum ve düşünüyorum ve de Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yürüyüşünde de önemli katkı yapar diye düşünüyorum.
1: Peki İrfan Can Kahveci, ki dün anlatmıştınız hani İsmail Kartal da uyarmış, evet, bu kadar kendini yıpratma, hani bana, evet, daha lazımsın diye dün de, evet, oyuna girdi. Gerçekten bir geriye koşuşu vardı, hani bir savunma oyuncusu gibi rakibini kovaladı ve ben çok korktum. Daha sezon başı bir sakatlanma yaşar diye çok korktum. Nasıl, evet, değerlendiriyorsunuz İrfan Can Kahveci'yi?
0: Evet, biz maçtan 2 saat önce konuşmuştuk. İrfan Can Kahveci'nin, evet, dediğiniz gibi idmanlarda gösterdiği yüksek performansın İsmail Hoca tarafından da aman ha sakatlanma evladım diyerek de müdahale edildiğini de biliyorum. Onun da o şekilde ama o da formayı kapmak için mücadele ediyor.
1: Tabii.
0: Çünkü o koşusu da hakikaten

0: takdire şayandı. Ama tabii bu dönemlerde atılan o yüksek tempolu, ritimli koşular oyuncuların da kas yaralanmalarına sebebiyet verebilir. Çünkü sezon öncesinde oldukları için şu anda çok fazla üst seviyede, yeterli seviyede kaslar güçlü değil. O koşular aleyhte de dönebilir ama İrfan Can'ın da Fenerbahçe'de kalmak, oynamakla ilgili büyük beklentisi var. Zaten Osterwalde ve İrfan Can'ın devam edeceğiyle ilgili de İsmail Hoca bir görüş beyan etmişti. Onunla da söylemişti. Ama yine de bunu İrfan Can hem fiilen hayata geçirmek istiyor, hem de bu sözün hakkını vermek istiyor, hem de bu sözün boş olmadığını göstermek istiyor. Bir de İrfan Can'ın hakikaten daha gençler bilinen bildiğimiz büyük bir kalitesi var. Milli takıma büyük katkısı oldu, olacaktır da diye düşünüyorum. Ben İrfan Can'ın da Fenerbahçe'de kalıp yeni transferler dedik ya dünkü yayında da. Evet. O yeni transferler işte Cengiz'di, İrfan Can'dı. Neden olmasın bu yeni transferler diye de konuşurken de İrfan Can'ı da ayrı bir parantez açarak da onun hakkını teslim edelim derim.
1: Peki Osterwolde dediniz de Osterwolde kalacak ama Osterwolde'nin dün hakemle bir sıkıntısı vardı ve hemen İsmail Kartal da fazla sıkıntı yaşanmasın diye kenara aldı. Osterwolde'deki mutsuzluk o hakemle ilgili sıkıntısı mı yoksa başka bir nedeni olabilir mi?
0: Osterwolde geçtiğimiz sezonda hakemle çok oynadı. Hatırlayacağınız hakemin verdiği kararlara en çok tepki veren isimdi. Bazen skora isyan etmek, hakemle diyaloğa girmek önemlidir. Bunu bir futbolcunun kazanma duygusu anlamında önemserim. Ama onun da bir dozu var. O dozu aşarsanız da o zaman işte agresif, sinirli, kart görmeye meyyal bir oyuncu haline geliyorsunuz ki Osterwolde'de bunu zaman zaman yaşar hale geldik. O nedenle ben onun daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tepkilerinin ayrılma isteğinden kaynaklı olduğu ilgili yani çok iddialı değilim o konuda. Tabii onun olduğu mevkiye şimdi Ake de geldi. Ake'nin de transferiyle birlikte orada Şikrinyar Ake ikilisi olma ihtimali kuvvetli. Belki kenara bence çekilecek. Ama onun hatırlanacağı üzere İtalya'dan gelişi bir sol bek olarak gelmişti.
1: Evet.
0: Hatta 3-5-2'nin 5'linin sonunda oynatılmıştı. Oradan da bir hafızamızda yer var. Ama o artık bir sol stopere dönüştü. Ben onu hatta Twente'de oynanan Twente Fenerbahçe maçında maç öncesi basın toplantısı İsmail Hoca ile beraber yine o zamanki rakamlarını hatırlatmıştım. İşte 24 ve 26 sayılarında sol stoper ve sol bek oynamıştı. Eşitti yani. Ne oynamak istiyorsun demiştim ben ona. Ben sol bekim demişti. Sol bek oynamak istiyorum demişti. Ben bek orijinli bir oyuncuyum demişti bana. Yani bana derken basın toplantısı ama artık o sol stoperliği sevdi. Yani bana dedikten sonra 2 yıl geçti. Onun üzerinde yaklaşık bir 50'ye yakın maç oynadı 2 sezonda. Daha da fazla tabii ki. O nedenle sol stoperliği alıştı. Ya ben ayrılmak isteğini çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum ama gelen transferlerden sonra da imkanları değerlendirme noktasında bir bakış açısı olabilir. Menajeriyle, ailesiyle, işte ekibiyle beraber düşünüp bir yol haritası işletebilirler diye düşünüyorum. Ama şu andaki bendeki bilgi illa ayrılacağım diye Osterwolde'nin bir beklentisi yok.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Haftaya da beraber miyiz?
1: Onun evet, dışından haftaya birlikte olalım.
0: Haftaya da beraberiz. Onun tamam. Dışından bağlamış olalım. Teşekkürler.
1: Kolay iyi gelsin. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 18.59'a doğru yönelmekte. Ben biraz toparlayayım. Spor gündeminde neler var, neler yok bunlarla ilgili. Bildiğiniz gibi dün saat 24'te Arjantin İsviçre karşılaşması vardı. Dünya Kupası'nda Arjantin 3-1 yenerek Norveç'i 2-1 mağlup eden İngiltere'nin rakibi oldu. Bir diğer yarı finalde eşleşmede Fransa İspanya arasında sevgili dinleyiciler bunları TRT 1 televizyonundan izleyebileceğiz. Son 4 karşılaşma kaldı. Ve bu arada hazırlık yapan Türk takımları var. Gençler Birliği kendi sahasında hazırlık maçında 3-1 mağlup Iğdır Futbol Kulübü'ne karşı Kasımpaşa İstanbulspor maçı da 0-0 eşitlikte devam ediyor. Diyor. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olacağız hem cumartesi hem pazar günü. Bizler yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Arif Keleş ve Abdullah Tombuloğlu ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamid bin Halife Es-Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayımladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdin ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Özetlerin ardından haberler. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Es-Sani'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini söyledi. Eski Katar Emiri ile Başbakanlığı döneminde uluslararası alanda birlikte çalıştığını hatırlatan Erdoğan, merhumun iki ülke ilişkilerindeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani için Katar halkı ve İslam dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merhum Baba Emir için Allah'tan rahmet diledi. Katar halkı ve İslam dünyası için ortaya koyduğu duruş ve eserleriyle hatırlanacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, merhum Baba Emir'i bilge bir devlet adamı olarak andı. Fidan, Es-Sani'nin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemin minnetle hatırlanacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merhumun Türkiye-Katar dostluğuna sunduğu katkılara dikkat çekti. Duran, merhum Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani, Katar'ın kalkınmasına, bölgesel istikrarın güçlenmesine ve Türkiye-Katar arasındaki köklü dostlukla kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet adamıydı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise merhum emirin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdin ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine teşekkür etti.
2: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Şemdin'in açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Gürlek bir gazeteye açıklamada bulundu, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Adalet Bakanı, örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde. Son dönemde ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadır ifadesini kullandı. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını söyledi. Bakan, yurt dışına kaçanlar Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar, gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma

değerleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı Duran. Dijital alanın milli güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir, dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen bisiklet turu Taksim Meydanı'ndan başladı. Aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da vardı. O da sporcularla birlikte pedal çevirdi. Bisikletliler Osman Bey ve Mecid Diye köyden geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerledi. Tur 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde son buldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla gerçekleşecek. Etkinliklerde Türk milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği demokrasi mücadelesi uluslararası kamuoyuna daha güçlü şekilde anlatılacak. 15 Temmuz'un halk iradesini ve anayasal düzeni koruma mücadelesi olduğu vurgulanacak. Temmuz ayı boyunca Berlin, Saraybosna, Brüksel, Bern, Lahey, Jakarta, Pretoria, Tiran, Abuja ve Londra'da etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin yapılacağı ülkelerde 15 Temmuz hafızası da uluslararası kamuoyuyla buluşturulacak. Bu kapsamda fotoğraf sergileri açılacak. Şafak Vakti belgeseli izleyicilerle buluşturulacak. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Destekler istihdamla sınırlı kalmadı. Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşına doldu.

bulunuyor. Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10.986 ücretsiz seyahat kartı verildi. Öte yandan şehitlerin isimleri okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarına verilerek yaşatılıyor. Şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınlarıyla gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğalgaza %50 indirim uygulanıyor. Faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödeniyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Şehidin cenazesi Sakarlı mezarlığında defnedildi. 45 yaşında şehit olan Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa'da gözaltına alınan sanatçı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanı YK'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Ahbap hesabından asistanın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında derneğin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar mercek altına alınındı. Dijital materyaller üzerinde de inceleme devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'na hedef alan kararı yaptığı yazılı açıklamayla kınadı. Üstel, söz konusu kararın adalet ve insan hakları ile bağdaşmadığını belirtti. Kıbrıs'ta insan hakları ve insanlık suçu arayanlar, köylerimizi yakanlarda, masum insanlarımızı toplu mezarlara gömenlerde ve kuşatma altında yaşamaya mahkum edenlerde aramalıdır ifadesini kullandı. Ünal Üstel, Avrupa Birliği kurumlarına Kıbrıs meselesine tarihi gerçekler ışığı yaklaşma çağrısı yaptı. Kıbrıs Türk halkı anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devlet temelindeki haklı davasının aynı kararlılıkla sürdürecektir dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki zulmü sürüyor. Son olarak Sabra Sabra mahallesinde bir bakım ve torna atölyesi ard arda 3 füzeyle vuruldu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Nusayrat mülteci kampının yakınlarındaki saldırıda 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda aynı aileden ikisi çocuk 7 Filistinli yaralandı. Bölgede keyfi gözaltılar devam ediyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinli daha alıkonuldu. ABD İran'ı vuruyor, İran karşılık veriyor, gerilim tırmanıyor. İran Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığı gerekçesiyle bir gemiyi vurdu. Bunun ardından boğaz tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacak mesajını paylaştı. Amerikan ordusu ise aksini iddia etti. Hürmüz Boğazı uluslararası su yolunda hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık denildi. Seyir-i sefer serbestlisinin sürmesini sağlamak için Amerikan güçleri bölgede konuşlandırıldı ve hazır durumda ifadesi kullanıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini öne sürdü. ABD'nin son saldırısında 140 hedefin vurulduğu belirtildi. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Füzelerin ateşlenme görüntüleri paylaşıldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar'da saldırılar nedeniyle denizcilik faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Bahreyn'de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını önleyerek imha ettiğini duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesi İHA saldırısı düzenledi. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Bölgedeki bir sanayi tesisinde ve bazı binalarda hasar oluştu. Ukrayna, Rus gölge filosuna saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna ordusu gece boyunca 14 gemiyi hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın Odessa'daki limanlarına saldırı düzenlediğini söyledi. Liman altyapısının

uzun menzilli silah ve İHA'larla vurulduğunu ve limanların askeri amaçlarla kullanıldığını kaydetti. Denediğiniz haberlerden özetler. Katar Devlet Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayınladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe üs bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor.

0: Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Arjantin bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Wimbledon erkekler finalinde şu sıralarda Zverev ile Sinner karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Milli sporcu Ramazan Yılmaz bisiklette tarihi bir başarı elde etti. 23 yaş altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışan Ramazan bronz madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki başardı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Bazı illerimizde beklenen

TEM otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara otoyolundan TEM otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu trafiğe kapatılacak. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

0: solistlerden seçmeler.
1: Hasan Eylen'in yöneteceği Nihavend Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Keman'la Bayram Çağlaroğlu yapacak.

0: Hasan Eylen yönetiminde Nihavend Paslı'nı dinlediniz. Ara taksimini kemanda Bayram Çağlaroğlu yaptı.
1: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli, çok kölen var belli biri, hem biraz deli, azdan çok da sen.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında

Şeyh Hamed bin Hanife Esani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mesajında Şeyh Hamed bin Hanife Esani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade mücadelesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından boğazda geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise iddiayı reddetti. Boğazın açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Haberleri dinlediniz.

sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: varlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Müzik Kutusu.

Klasik müziğin büyük bestecisi Haydn ve ondan 20 yaş genç olan Mozart aynı tarihlerde Viyana'da bulundukları sırada şehre 16 yaşında bir genç gelir. Mozart'tan ders almaya başlayan genç yeteneğiyle hocasının hemen dikkatini çeker. Fakat Bonn'da yaşayan annesinin ölüm haberini alınca erkenden dönmek zorunda kalır. 1792'de Napolyon orduları Almanya üzerine yürüyünce Haydn bu yetenekli genci tekrar Viyana'ya davet eder. Bundan böyle Viyana'ya yerleşir ve kısa zamanda adını bütün müzikseverlere duyurur. Mozart ve Haydn'ın büyük bir müzik dehası olduğunu fark ettikleri genç, Ludwig van Beethoven'dan başkası değildir. Murat Belge, Başka Kentler, Başka Denizler kitabında bu anekdotun ardından iki büyük bestecinin Beethoven'a yaptıkları bir şakayı aktarır. Hikayeye göre ilk gelişinde Haydn'la Mozart, genç Beethoven'a bir muziplik yapmayı düşünürler. Çalması için alelacele bir beste yapıp genç öğrencinin önüne koyarlar. Ama bu eserin bir bölümü vardır ki bu kısmı piyanoda çalabilmek için insanın üç eli olması gerekmektedir. Heyecanla piyano başına oturan Beethoven, müziğin o kısmına geldiğinde önce şaşıracak gibi olur, fakat sonra hiç duraksamadan basması gereken tuşa burnuyla basıverir. Ne yazık ki Mozart'ın ömrü bu genç yeteneğin bir müzik dehasına dönüştüğünü görmeye yetmeyecektir. Beethoven, Viyana'ya taşınmadan bir yıl önce 33 yaşında yaşama veda etmiştir. Viyana'da Haydn'dan ders almayı sürdüren Beethoven'ın sonraki yıllarda hocasına duyduğu saygıyı gösteren bir hikaye daha anlatır Murat Belge. Başka Kentler, Başka Denizler kitabından okumayı sürdürelim. 1808'de Haydn 76 yaşına gelmişti. Plak, radyo ve benzerlerinin olmadığı bir çağda bile bütün dünyada tanınıyor, seviliyor, sayılıyordu. Doğduğu köye Haydn onuruna bir anıt dikilmiş, Fransa'da adına altın madalya çıkarılmıştı. Viyana'da şimdiki Bilimler Akademisi binasında bir doğum yıl dönümü konseri düzenlendi. Salona koltukta taşınarak getirilen Haydn konser bitiminde ayrılırken Beethoven önünde diz çöktü ve elini öptü. Haydn ona, "Benim başladığımı sen bitireceksin," dedi. Haydn bu sevgiye ve saygıya layıktı. Herkese yardımcı olmuş, kucak açmış, şakacı, güler yüzlü adam. En sofistike eserlerine herhalde çocukluğundan hatırladığı bir Hırvat halk şarkısını da yedirebilen koca besteci. Beethoven ise Haydn'ın öngörüsünün daha da ötelerine geçecekti. Müziğin kapsamını kökten değiştiren bir devrimci olacaktı o. Önceleri vokal müziğin daha aşağısında görülen enstrümantal müziği üst seviyelere taşıyacak, kendini tekrar etmeyen muhteşem eserler üretti. Ömür boyu katlanmak zorunda olduğu fiziksel rahatsızlıklarından biri duyma yetisiyle ilgiliydi. Herkesten çok bende kusursuz olması gereken bir duyudan yoksun olduğumu nasıl açıkça söyleyebilirim diye yazıyordu günlüğüne. Bir ihtiyaç olmadıkça çekildiğim kuytu köşeden dışarı çıkmıyorum. Hayatımı bir mahkum gibi yalnızlık içinde geçiriyorum. Tesadüfen kalabalık arasına düşecek olursam sağırlığımın sırlarını açığa vuracağım korkusuyla ölüm terleri döküyorum. Ben ki vaktiyle pek az sanatkara nasip olan ince, derin, üstün bir işitme duyum olmasıyla övünürdüm. Onun için bir köşeye çekildimse bağışlayın beni. Ben de isterdim aranıza katılıp zevkle yaşamayı. Zamanla tamamen sağır olsa da çalışmaya, üretmeye devam etti. 34 yılını geçirdiği Viyana'da hayata gözlerini yumduğunda 56 yaşındaydı. Müziğin başkenti Viyana'dan Beethoven'ın Ay Işığı sonatıyla ayrılıyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, gönül dünyamızın derin izler bırakan isimlerini yad ettiğimiz Gönül Sultanları programından hepinize hayırlı akşamlar. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür ve ben spikeriniz Çağatay Sevdi. Bu akşam ilmiyle, irfanıyla ve tasavvufi şahsiyetiyle asırlar ötesinden gönüllere seslenen önemli bir ismi, İbrahim Gülşeni Hazretleri'ni konuşacağız. Diyarbakır'dan başlayıp Tebriz'e, oradan Mısır'a uzanan bereketli bir ömür. Çocuk yaşta ilimle tanışan, gençliğinde Molla İbrahim diye anılan, fakat gönlündeki hakikat arayışı onu yalnızca zahiri bilgiyle yetinmeyip manevi bir yolculuğa çıkaran büyük bir sufi. İbrahim Gülşeni, sahip olduğu imkanları, makamı ve serveti geride bırakıp kalbini Hakk'a yönelten, şiirleriyle, irşadıyla ve yetiştirdiği gönül erleriyle tasavvuf tarihimizde müstesna bir yer edinen isimlerden biridir. Bu programda onun hayatını, ilim yolculuğunu ve asırları aşan düşünce dünyasını birlikte anlamaya çalışacağız. Hazırsanız Gönül Sultanları başlıyor. ...15. yüzyılın ilk yarısında, rivayetlere göre Diyarbakır'da dünyaya gelen İbrahim Gülşeni, tasavvuf ve edebiyat tarihinde derin izler bırakan önemli şahsiyetlerden biridir. Henüz küçük yaşlarda babasını kaybeden Gülşeni'nin yetişmesiyle amcası Seydi Ali ilgilenmiştir. Çocukluk yıllarında Kur'an öğrenmiş, ardından tefsir ve hadis başta olmak üzere dini ilimlere yönelmiştir. Gençlik döneminde dönemin önemli ilim merkezlerinde eğitim görmüş, akli ve nakli ilimlerde derinleşerek çevresinde Molla İbrahim olarak tanınmıştır. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın ilim ve sanat çevrelerine verdiği destek sayesinde saray çevresinde görev alan Gülşeni bu dönemde maddi imkanlara kavuşmuştur. Ancak İç dünyasında yaşadığı arayış ve manevi huzursuzluk onu farklı bir yola sevk etmiş, sahip olduğu mal varlığını Allah yolunda dağıtarak tasarlanmıştır.

tasavvufa yönelmiştir. Hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri de Dede Ömer Ruşeni ile karşılaşması olmuştur. İbrahim Gülşeni ömrünün son yıllarını Mısır'da geçirmiş ve 1534 yılında meydana gelen veba salgını sırasında vefat etmiştir.

0: gibi büyük isimlerden istifade eden Gülşen'i kendi üslubuyla birçok insanı etkilemiş, yetiştirdiği talebeler ve kurduğu tasavvuf geleneğiyle adını asırlara taşımıştır. Türkçe, Farsça ve Arapça eserler kaleme alan Gülşen'i, şiirleri ve tasavvufi eserleriyle İslam düşünce ve kültür hayatında önemli bir iz bırakmıştır. Kıymetli dinleyiciler, İbrahim Gülşen'in şiirlerinde aşk, insanı hakikate ulaştıran bir yol olarak karşımıza çıkar. Şair, güzelliği ve sevgiyi tasavvufi sembollerle anlatırken, okuyucusunu da iç dünyasına doğru bir yolculuğa davet eder. Şimdi Gülşen'in gönül dünyasından süzülen bu güzel şiiri dinleyelim. Muhabbet mülkünün sultanıdır aşk. O mülke hakimin fermanıdır aşk. Aşk, sevgi ülkesinin hükümdarıdır. O ülkeyi yöneten kudretin buyruğu ve emri de aşktır. Tecelliden iki alem vücudu, ne veçle görünse şandır aşk. İki alemin, dünya ve ahiretin varlığı ilahi tecellinin eseridir. Hangi yönüyle görünürse görünsün, bunun özü ve ihtişamı aşktır. Hakaik-i madeni genci vücudun, vahareste bula gör ki kandur aşk. Varlık hazinesinin ve hakikatlerin kaynağını araştır. Göreceksin ki bütün bu cevherlerin asıl madeni aşktır. Nefahtü fihi min ruhi demindür. Dirilip hay olanın canıdır aşk. Ben ona ruhumdan üfledim. İlahi hitabının sırrıdır aşk. İnsana gerçek hayat veren, onu manen diri kılan şey aşktır. Açan gönül gözün aynel yakindür. Görür gelip giden cevlanıdır aşk. Gönül gözünü açan kimse hakikati kesin bir şekilde görmeye başlar. O zaman evrende gelip giden her hareketin aşkın tecellisi olduğunu görür. Açan gönül gözün aynen yakindir. Görür gelip giden cevlanıdır aşk. Kıymetli dinleyiciler, bu akşam programımızda Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Himmet Konur hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle tasavvuf ve gönül dünyamızın önemli isimlerinden İbrahim Gülşen'in hayatını, düşünce dünyasını ve günümüze bıraktığı manevi mirası konuşacağız. Hocam, İbrahim Gülşen'in hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
1: İbrahim Gülşen'in uzun bir ömür yaşadığını biliyoruz. Yaklaşık 114 yıl yaşadığı kaynaklarda belirtiliyor. Öyle olunca hayatı denilince uzun bir zaman diliminden bahsetmek mecburiyetindeyiz. Bu zaman dilimi içerisinde hakikaten onun hem manevi bakımdan hem de sosyal hayatın diğer cepheleri bakımından önemli bir şahsiyet olduğunu biz anlıyoruz. Biraz zaman dilimi gözümüzün önünde canlansın. Tam tarihleri bir kenara bırakalım. Yaklaşık o 1420 ila 1534 yılları arasında yaşamış. Bu 114 yıl yaşadığına dair rivayeti doğru kabul eder isek, bizim içinde yaşadığımız coğrafya açısından değerlendirilecek olursa, işte Fatih Sultan Mehmet, arkasından 2. Bayezid, arkasından Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, bunların dönemlerine tekabül eden bir hayatı var. Ama dünyaya geldiği yer, çocukluk, gençlik yıllarını geçirdiği coğrafya, aynı dönemlere tekabül eden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yaşadığı dönem, daha sonra da Akkoyunlu Devleti'nin yıkılma ve dağılma sürecine girdiği dönem, yine arkasından da Safevi Devleti'nin, daha doğrusu Safeviye tarikatının tarikattan, tarih kaynaklarımızda şöyle der, şeyhlikten şahlığa dönüşme süreci. Yaşadığı coğrafya itibarıyla hem bu bahsettiğimiz Safevi Devleti'nin değişim dönüşümü, hem Akkoyunların hem ikbal dönemi hem gerileme dönemi, Osmanlıların da en parlak dönemlerine şahit olmuş, hayatı bunlarla kesişmiş bir şahsiyetten biz bahsediyoruz. Nerede dünyaya gelmiş? Diyarbakır'da dünyaya gelmiş aslında. Azerbaycanlı kardeşlerimiz onun Karabağ'da dünyaya geldiğini veya Tebriz'de dünyaya geldiğini de söylüyorlar. Önemli değil, kim sahip çıkar ise o önemli.

Tabi tarihçilerimiz bunlar üzerinde ayrıntısıyla duracaktır. Gençlik çağları diyebileceğimiz 14-15 yaşlarındayken Diyarbakır'dan ayrılıyor. Şunu da belirteyim başlangıçta. Gerek babası gerek dedesi önemli şahsiyetler. O zamanın ilim yuvaları olan medreselerde eğitim öğretim verecek durumda ve düzeydeler. Oradaki eğitimini kendince yeterli görüyor çocuk yaşta. Daha sonra Maveraünnehr'e gitmeye karar veriyor. Öyle anlaşılıyor ki o dönemde Maveraünnehir önemli bir ilim merkezi. İbrahim Gülşen'i de bu önemli merkezde tahsilinin kalan kısmını tamamlamak istiyor. Herhalde Buhara, Semerkant medreseleriydi onun amacı, gitmek istediği yer. Yolda Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kaz askeri Molla Hasan adında biriyle tanışıyor. O daha ileriye gitmesine gerek olmadığını, kendisine yardım edeceğini söylüyor ve onu ikna ederek bir şekilde orada kalmasını sağlıyor. Hayatının sonraki kısmını, bu 15 yaşından itibaren kalan kısmını onun yanında geçiriyor. Hatta bu kaz asker Molla Hasan'ın ona evlat edindiği söylenir. Kendisi kaz asker olduğu için devlet bürokrasisinden de haberdar. İbrahim Gülşen'i bu vesileyle devlet bürokrasisini de yanında öğreniyor. Hatta sonraki yıllarda nişancılık vazifesi, bir bakıma devlet adına sınırlı elçilik görevleri gibi bir takım fonksiyonları da icra ettiğini görüyoruz biz. İlmi yönü böyle gidiyor. Tabii programımız Gönül Sultanları. Onun Gönül Sultanlığı ne zaman başladı, nerede başladı? Onun Gönül Sultanlığı bu süreçte başlıyor. Uzun Hasan'ın kardeşi Üveys adında birisi var. O Uzun Hasan'ı ziyarete geliyor. O esnada da kendi mürşidi, yol göstericisi, manevi bir bakıma yardımcısı Dede Ömer Ruşeni'den bahsediyor. Uzun Hasan da çok merak ediyor nasıl bir kimsedir diye. Onu davet etmek istiyor. Davet etmek için de İbrahim Gülşeni'yi görevlendiriyor. Bundan sonra İbrahim Gülşeni'nin bu manevi, tasavvufi hayatı başlayacak. Dede Ömer'le karşılaşmasından sonra. Bir iki cümlede Dede Ömer'den bahsedeyim. Dede Ömer bize uzak bir kimse değil. Aslen Aydınlı, eski ismi Güzelhisar. Kardeşiyle birlikte o dönemde bahsettiğimiz coğrafyada Seyit Yahya Şirvani var. Halvetiye tarikatının önemli isimlerinden birisi. Onun ve müritlerinin metini duyuyorlar. Kendilerini geliştirmek üzere buradan kalkıp önce ağabeyi Alaaddin Ali isminde bir zat, daha sonra da Dede Ömer Ruşen'i oralara gidiyorlar. Ondan feyz almak, bereket almak üzere. Dede Ömer Ruşen'i de bahsettiğimiz tarihlerde, bugünlerde adını tebessümle artık memnuniyetle anıyoruz, Karabağ civarına gidip irşat faaliyetlerinde bulunmaya başlıyor. Uzun Hasan'ın görmek istediği şey işte bizim aydınımızdan kalkıp oralara giden, oralarda Karabağ'da irşat hizmeti gören önemli şahsiyetlerden birisi. İbrahim Gülşen'i Uzun Hasan'ın talimatıyla Dede Ömer Ruşeni'yi davete gidiyor. Dede Ömer Ruşeni mevsimi uygun görmemiş, daha sonra gelme vaadinde bulunuyor ve hakikaten daha sonra Tebriz'e geliyor. Tebriz'e geldikten sonra da İbrahim Gülşen'i ile aralarında yakınlık başlıyor. İbrahim Gülşen'i onu kendisine mürşit ediliyor ve artık onun muhakkibi, takipçisi olarak hayatının kalan kısmını sürdürüyor, devam ettiriyor. Tabii bu bahsettiğimiz süreçte öncesinde Uzun Hasan'ın vefatıyla beraber Akkoyunlu Devleti zayıflama sürecine girecek. İşte önce oğlu Sultan Yakup başa geçecek. Onun döneminde fena değil sosyal ortam. Ama sonradan biliyorsunuz Osmanlı ile Akkoyunlular arasında bu Otlukbeli Savaşı var. Daha başka bu beylikler döneminde karışıklıklar var. Dolayısıyla bunun verdiği bir gerginlik, huzursuzluk. Akabinde de Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti'nin birbiriyle boy ölçüşmeye kalkacağı süreç başlayacak. Bütün bunlar İbrahim Gülşeni'nin hayatını da irşat faaliyetlerinde etkileyen süreç olarak karşımıza çıkıyor.
Netice itibarıyla bahsettiğiniz coğrafya karışınca, işte Safevi Devleti güçlenmeye başlayınca İbrahim Gülşen'i bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Güzergahı Kudüs'e, daha sonra Hacca gitmek ve sonra da nihai olarak Mısır'a yerleşmek kararında. Mısır'a netice itibarıyla ulaşıyor. Mısır'da da henüz daha Memlük Devleti yıkılmamış. Orada Kansu Gavri hükümdar, kendisini iyi karşılıyor. Kendisine yer tahsis ediliyor. Bugün Eser Camii olarak bildiğimiz caminin hemen yakınlarında bir cami var. Müeyyidiye Camii olarak anılan. Onun bahçesine yerleşiyor. Orada da caminin geniş pencereleri var. Bizim tarihi camilerimizde gördüğümüz türden. Oraya oturup tefekkür, tezekkür, ilimle meşgul olmaya başlıyor. Tabii onun manevi otoritesini gören, bundan etkilenen Kansu Gavri kendisiyle görüşüyor. Görüşmeleri esnasında da şehirde kalmasını, kendisine her türlü yardımda bulunabileceğini söylüyor. O da şöyle bir ricada bulunuyor. Haksız yere birine bir ceza verilir ise benim af talebimi kırmayasanız diye, tamam diyor Kansu Gavri. Bahsettiğimiz mekan benim gözümde canlanıyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Eser Camii, onun karşısında, yolun karşısında Müeyyidiye Camii. İkisinin arasından devam eden yolun çok kısa mesafe sonrasında da Bab Züveyle diye eski şehir surları var. Şehir surlarının kapıları var, büyük kapıları. O kapılardan birisi var. Ve orada da şimdiki tabirle ifade edecek olur ise bazı suçlular o kapıda idam edilip teşhir ediliyorlar. Zaman zaman İbrahim Gülşen'i bu idam kararlarına haksız bulduğunda müdahale edip o almış olduğu söz dolayısıyla af ricasında bulunduğuna dair yine kaynaklarda biz bilgiye rastlıyoruz. Akabinde Tumanbay dönemi başlayacak Memlük Devleti'nde. Onun döneminde biraz daha zor durumda kaldığını görüyoruz biz İbrahim Gülşeni'nin. Tumanbay'ın onu zindana attırdığını bildiriyor kaynaklar. Bunun üzerine Mevleviliğin önemli isimlerinden birisi Sultan Divani. Afyon'da onun imarethanesi, camiye dönüştürülmüş mekanı da söz konusu. Onun gelip Mısır'daki, Kahire'deki Arakhane zindanından İbrahim Gülşeni'yi kurtardığı nakledilir. Ve bunun üzerine İbrahim Gülşeni'nin söylediği şiir, Azizim hayır mukaddem ömrümün varı diye başlayan dizeler söz konusu. Aralarında böyle bir karşılaşmadan da bahsediliyor. Kiminle? Sultan Divani ile İbrahim Gülşeni arasında. Biraz daha zamanı iyi değerlendirme açısından süreci hızlandırayım. Tarihi bilgi vermeye biraz daha devam edelim. Mısır denilince tabii bahsettiğimiz dönem Yavuz Sultan Selim hatırımıza geliyor. 1517 Mısır Seferi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden itibaren İbrahim Gülşeni'nin şöhreti de artmaya başlıyor. Yavuz Sultan Selim de kendisine büyük saygı gösteriyor İbrahim Gülşeni'ye. İbrahim Gülşeni'nin tekkesi ve yine bahçesinde türbesi söz konusu günümüzde. Bergavallık Tepesi diyorlar. O arsayı Yavuz Sultan Selim'in bağışladı. Yine kaynaklarımızda yer alan bilgiler arasında. Bu dönemden sonra işte Osmanlı'nın Mısır'ı fethinden sonra tabii Osmanlı coğrafyasındaki pek çok kimse Mısır'a da yerleşiyor. Bunların bir kısmı asker, bir kısmı bürokrasi. Onların müdavimi olduğu mekanlardan birisi İbrahim Gülşeni'nin tekkesi. Onun irşat faaliyetlerinden, zikir meclislerinden onlar da istifade ediyorlar. Sonraki dönem, Kanuni dönemine gelecek olur isek, Kanuni döneminde hem tasavvuf tarihi açısından, İbrahim Gülşeni açısından nahoş hem de hoş olan unsurlar var. İbrahim Gülşeni ile İbrahim Paşa'nın, Vezir İbrahim Paşa, onun arası iyi değil. Tabii bu yüz yüze görüşmeden kaynaklanan bir şey değil. Muhtemelen çekememezlik yapan bir takım kimseler var.
İbrahim Gülşen'i ile ilgili yanlış yönlendirmede, bilgilendirmede bulunuyorlar. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre İbrahim Gülşen'i oğlunu Tuman Bey'in kızıyla evlendirdi. Bu oğlunu Mısır'a sultan yapacak diyorlar. Tabii bu bir soru işareti oluşturuyor. İki, Mısır'daki askerler, Osmanlı askerleri İbrahim Gülşen'i çok seviyorlar. Onun tekkesini çok ziyaret ediyorlar. Bunlarla beraber acaba isyan mı edecek sorusunu yine gündeme getiriyorlar. Böyle olunca İbrahim Gülşen'i ile ilgili bir teyakkuz hali oluşuyor. Ve İbrahim Paşa, Pargalı İbrahim, rivayete göre 104 yaşında olduğu söylenir. 104 yaşında İbrahim Gülşen'i İstanbul'a nefyediyor, getirtiyor veyahut da sürgün ediyor, öyle söyleyelim. İstanbul'da ne olacak? İstanbul'da bir bakıma sorgulanacak, yargılanacak. Ama günler geçiyor, İbrahim Gülşen'i de yürüyecek halde değil yani 104 yaşında. Ancak işte kendi talebelerinin yardımıyla dolaşabiliyor. Bu günler, aylar geçmiş. Bir gün yine o talebelerinin yardımıyla yürürken Kanuni Sultan Süleyman uzaktan görüyor. Kim bu diye soruyor. Onlar da bahsediyorlar İbrahim Paşa'nın sorgulamak üzere getirdiği ama bir türlü sorgusu yapılamayan Mısır'daki İbrahim Gülşen'idir diyorlar. Kanuni de onunla görüşmek istiyor, merak ediyor. Uzak diyardan gelmiş, acaba nasıl birisidir? Bu görüşmeden de o iyi taraf dediğim kısmından bahsedeyim. Hoşnut ayrılıyor, hoşuna gidiyor Kanuni Sultan Süleyman'ın. Hatta birbiriyle sarıldıkları ve İbrahim Gülşen'in gömleğini önden yırtıp bu tahta taht ister mi padişahım diye vurduğunu yine kaynaklarımız belirtiyor. Bu da önemli bir anekdot Kanuni dönemiyle ilgili. Başka hoş şeyler de var. O kabilden olanlardan birkaç tanesinden daha bahsedeyim. Kemal Paşazade gibi bazı alimleri İbrahim Gülşen'i takiple, eserlerini kontrol etmekle görevlendirmişler. Kemal Paşazade İbrahim Gülşen'i'nin eserlerini inceliyor. Bunun üzerine işte onun Manevi adında bir eseri var. Mesneviye Nazire olarak yazılmış. Bu eserin önemli hakikatler içerdiğini, içerisinde faydalı bilgiler bulunduğunu söyleyerek bir bakıma onun eserleri üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırıyor. Bu yakınlık ilişki gerek Kanuni'nin gerekse Kemal Paşazade'nin İbrahim Gülşen'i ile yakınlığı o kadar güçlü karşımıza çıkıyor ki ikisinin kendisine mürit olduğunu, onun talebesi olduğunu yine kaynaklarımız ifade ediyor. Yine İbrahim Gülşen'in İstanbul'da dönmeden büyük bir Tevhid-i Sultani icra ettiği, Tevhid-i Sultani diye kısaca şöyle açıklayabiliriz. Tarikatın bir bakıma tam teşekküllü zikir ayini icra ediliyor ve o esnada da İstanbullular o zikir ayinini de seyrediyorlar. Ayasofya'da vaaz etmiş İbrahim Gülşen'i. Gülşeniliğin zikir meclisleri de oldukça renkli olarak dile getirilmiş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsediyor. Mısır'a gittiğinde o da Kahire'deki bir Gülşen'i zikrine katılmış. Onun ne kadar etkileyici olduğunu ayrıntılı olarak orada zikrediyor. Tabii İstanbul'a gidip karşılıklı güven tazeledikten sonra Kanuni ile görüşüyor. İzzet-i İkram'la tekrar Mısır'a dönüyor İbrahim Gülşen'i. Sonraki yıllarda her fani gibi o da vefat edecek. İbrahim Gülşen'in 3 dilde divanı var. Arapça, Türkçe ve Farsça. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıldı. Günümüze ulaşmış eserler. Cevahirul Ebrar adında bir eser var. Kademnamesi var. Manevi adında bir eser var. Bu eserler ulaşılabilir durumda günümüzde. Üzerinde akademik çalışmalar da yapıldı. Manevisi bir bakıma Mesneviye Nazire olarak yazılmış. Zaten kendisi Mevlana hayranı, muhibbi olan bir kimse. Hatta Mesnevi'de yer alan bir beyit dolayısıyla beyitin içerisinde Ruşeni ve Gülşeni kelimeleri geçtiği için İbrahim Gülşeni'nin sonraki asırlarda dünyaya gelip önemli işler icra edeceğini Gülşeniler
bir müjde olarak telakki ederler, kabul ederler. Didem ruhu bi gülşenira, an çeşmi çerağı ruşenira.

0: diye. İçerisinde hem Gülşen'i hem de Ruşen'i kelimeleri geçiyor. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren yakın bir ilişki oluşmuş Mevlevilikle Gülşenilik arasında. İbrahim Gülşeni'nin duygu, düşünce ve manevi dünyasının inşasında bir Mevlana'nın önemli bir yeri olduğunu not etmek lazım bir kenara. Tabii şeyi unutmadan, Dede Ömer Ruşeni'yi asıl canlı mürşidi odur. İki Arapça divanı diyebileceğimiz eser, İbnül Farız var, Mısır'daki önemli şahsiyetlerdendir. Onun Ta'iyye adlı bir kasidesi var, 700 küsur beyitlik. Ona nazire olarak kaleme alınmış ve Türkçe işte divanı, Türkçe divanında Dede Ömer Ruşeni'nin ve Nesimi'nin etkisinden bahsedilir. Bununla ilgili beyitleri işte karşılaştırmalı edebiyat tarihçilerimiz araştırmalar da yapıyorlar. Bunları o araştırmalarda görebilmek mümkün. Genel olarak şunu da ifade edelim. İbnül Arabi tesirini de yine biz İbrahim Gülşeni'nin eserlerinde görüyoruz. İbnül Arabi tesiri denilince tabii İbnül Arabi'nin Vahdet-i Vücud diye adlandırdığımız Tanrı, alem, insan ve varlığa ilişkin teorik bir çerçevesi söz konusu. Bu tasavvufi hayatın, yaşantının bir ürünü olarak, meyvesi olarak teşekkül etmiş bir anlayış tarzı. Ortaya çıktığı yıllardan itibaren de bütün mutasavvıfları aşağı yukarı etkilemiş, onlar tarafından hüsnü kabul görmüş bir teori. İbn-i Arabi'nin eserlerinde de biz bunu görüyoruz. Bu anlayışa göre varlık birdir, asıl varlık. Bizim işte alem dediğimiz şey aslında o asıl varlığın isim ve sıfatlarının tecelli mahallinden ibarettir. Birer gölge varlıktır. İnsan bu varlıklar aleminde Tanrı'nın esma ve sıfatından en fazla nasipdar olan varlıktır. Zübde-i alemdir. Varlıklar içerisinde müstesna bir konuma sahiptir. Ancak bu isim ve sıfatlarının hakkını vermesi kaydıyla, biliyorsunuz insanın bir melek tarafı var, hatta melekten üstün tarafı var. Bir de şeytana uyan tarafı var. Hatta belhum edal olan tarafı söz konusu. Tabii orada bahsedilen insanı kamil, Tanrı'nın isim ve sıfatlarından en fazla nasipdar olan, bunun da ne yapılması gerekiyor? Canlı tutulması, insanın kemal yolculuğu içerisinde diri hale getirilmesi gerekiyor ki insan o müstesna mevkiine yerleşmiş olsun.
1: Hocam, dinleyicilerimiz için Gülşeni'nin bir şiirini okuyabilir misiniz?
0: Şimdi şiirlerinden bir adet teberrüken derler eskiler. Teberrüken okuyalım. Ey gönül, aşkın beni divane kıldı akıbet. Bilgime aklehline efsane kıldı akıbet. Düşürüp dağlara aşkın aşinalardan beni. Deli gibi halk ile bigane kıldı akıbet. Yıktı çün gönlümü aşkın saklamaya gencini. Ejdehanın yatağın virane kıldı akıbet. Katre-i nisan gibi bu bahri canım dürri saf. Ya sadeften göz göre dürdane kıldı akıbet. Kara giyip gözlerim muğdan beter gör ey sanem. Kaşların mihrabını bütane kıldı akıbet. Susayı ben leblerinden tutuşup yanar gönül. Kanmaya ondan lebin peymane kıldı akıbet. Yüz çevirme gülşeniden ey gönül her veç ile. Can verüben çün seni canane kıldı akıbet. Diye devam ediyor şiiri. Tabii tasavvufta Allah'a götüren yollar içerisinde en etkili ve güçlüsü aşk olarak kabul edilir. Sevgi, muhabbet olarak kabul edilir. İbrahim Gülşeni de şiirlerinde aşk temasını, ilahi aşk temasını sıklıkla işleyen sufilerimizden bir tanesi.
1: Hocam, bizlerle paylaştığınız kıymetli bilgiler ve değerli değerlendirmeleriniz için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, gönüllere dokunan bu güzel sohbetin ardından şimdi kısa bir musiki arası verelim.

0: Kıymetli dinleyiciler, bu akşam Türk tasavvuf ve edebiyat geleneğinin önemli isimlerinden İbrahim Gülşeni'yi, hayatını, eserlerini ve manevi dünyasını konuşmaya çalıştık. Gönüllere hitap eden sözleri, aşkı ve hakikati merkeze alan düşünceleriyle asırlardır insanlara yol göstermeye devam eden Gülşeni'nin dünyasına kısa da olsa bir yolculuk yaptık. Programımız sona ermiştir. Gönül Sultanları programını hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zühal Ergür ve ben spikeriniz Çağatay Sevdi. Bir sonraki programımızda Gönül Sultanları'nın izinde yeni bir sohbetle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, gönlünüz huzurla dolsun.
1: Gönül Sultanları.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Bir evlilik, hem de benzeri az görülür bir evlilik hazırlanmakta burada. Neyin nesi olduğu bilinmeyen bir kadınla ileride çarın maiyet subayı olabilecek bir delikanlının evliliği. Karımla kızımın bulunduğu eve getirecekler bu kadını. Ama ben hayatta olduğum sürece buraya giremez o kadın. Kapının eşiğine yatıp uzanacağım. Üzerimden geçip girsin bakalım eve, nasıl girecek. Bu aralar Gavrila ile konuşmuyorum. Onunla karşılaşmaktan bile kaçıyorum. Özellikle uyarmak istiyorum sizi. Burada kalacaksınız. Nasıl olsa her şeye tanık olacaksınız. Ama arkadaşımın oğlusunuz siz. Bu nedenle sizden beklemek hakkım var. Prens, lütfen konuk salonuna yanıma gelir misiniz? Bu kez Nina

Aleksandrovna kendi gelmişti kapıya. General seslendi ona. Düşünebiliyor musun dostum? Küçükken prensi kucağımda gezdirmiştim. Nina Aleksandrovna generale sitemli, prense meraklı bir göz attı ama bir şey söylemedi. Prens kalkıp arkasından gitti. Ama konuk salonuna gelip de oturduklarında Nina Aleksandrovna çok acele, alçak sesle prense bir şey anlatmaya tam başlamıştı ki birden general girdi içeri. Hemen sustu Nina Aleksandrovna ve gözle görülür bir can sıkıntısıyla el işinin üzerine eğildi. Belki de generalin gözünden kaçmamıştı onun bu can sıkıntısı ama aldırmadı. Neşesi yerindeydi. Nina Aleksandrovna'ya seslendi. Arkadaşımın oğlu, rastlantıya bak. Hiç aklıma gelir miydi? Toprağı bol olsun. Nikolay Lvovich'i hatırlamıyor musun yoksa dostum? Tanışmıştın onunla. Tuver'de miydi? Nikolay Lvovich diye birini hatırlamıyorum. Prense döndü Nina Aleksandrovna. Babanız mıydı? Evet, babamdı dedi prens. Sonra generale dönüp ürkek bir tavırla ekledi. Ama sanırım Tver'de değil, Yelisavetgrad'da öldü. Pavlişçev öyle söylemişti bana. General ısrar ediyordu. Hayır, Tver'de öldü. Ölümünden hemen önce Tver'e atanmıştı. Hatta hastalığı tam ilerlememişti o zaman. Siz çok küçüktünüz. Babanızın Tver'e atanmasını da, oraya gidişinizi de hatırlamazsınız. Çok iyi bir insandı Pavlişçev. Ama yanılmış olabilir. Pavlişçev'i tanıyor musunuz? Harika bir insandı. Babanız öldüğünde ben yanındaydım. Ölüm döşeğinde dualar okudum onun için. Yargılanırken ölmüş babam dedi prens. Ne için yargılandığını hiçbir zaman öğrenemediysem de hastanede öldüğünü biliyorum. Ha, Kolpakov adında bir er yüzünden yargılandı. Ama hiç kuşku yok, yargılanması sonuçlansaydı prensin suçsuz olduğu anlaşılacaktı. Prens büyük bir merakla sordu. Öyle mi? Emin misiniz? Elbette diye haykırdı general. Mahkeme kesin bir karara varamadan dağıldı. İnanılmaz bir davaydı. Hatta gizemli bile diyebilirim. Bölük komutanı kurmay yüzbaşı Larionov ölünce yerine prensi belirli bir süre için atamışlardı. Olağan bir şey. O arada er Kolpakov bir arkadaşımın çizmesini çalmış, gidip satmış, parasıyla iç geçmiş. Bu da olağan bir şey. Prens de dikkat ediniz, olay bir başçavuş da bir onbaşının yanında oluyor. Kolpakov'u biraz haşlamış ve onu kırbaçlatacağını söyleyerek gözdağı vermiş. Bu da olan. Kolpakov yatakhaneye gitmiş, ranzasına uzanmış, 15 dakika sonra da ölüvermiş. Tamam, ama hiç beklenmedik. Neredeyse olmayacak bir şey. Neyse, gömmüşler Kolpakov'u. Prens olayı yukarıya rapor etmiş. Sonra da mevcuttan düşmüşler Kolpakov'u. Bundan daha olağan ne olabilir, değil mi? Ama tam 6 ay sonra Tugay'ı teftişe geldiklerinde bakmışlar ki er Kolpakov hiçbir şey olmamış gibi aynı tümen, aynı Tugay'ın Novozemlyanski piyade alayının 2. tabur 3. bölüğünde mevcut. Prens büyük bir şaşkınlık içinde nasıl olur diye haykırdı. Nina Aleksandrovna birden ona döndü, neredeyse üzgün yüzüne bakarak öyle değil, yanlışı var dedi. Mon Maris'e Trump, kocam yanılıyor. Ama dostum, Sötromp demek kolay. Hadi sen anlat bakalım ne olup bittiğini. Çık işin içinden. Herkes şaşırıp kalmıştı. Önce ben, Kon Sötromp, yanılıyorlar derdim. Ama ne yazık ki olayın tanığıydım. Kurulan komisyonda da vardım. Olayın bütün tanıkları komisyonda verdikleri ifadelerde bu Kolpakov'un 6 ay önce olağan bir törenle trompetler çalınarak toprağa verilen er Kolpakov olduğunu doğruladı. Gerçekten de görülmemiş, neredeyse inanılmaz bir olaydı. Kabul ediyorum ama o sırada Varvara Ardelyovna içeri girdi. Babacığım, yemeğiniz hazır. Bu güzel işte, harika. Çok acıkmıştım. Aslında o olayın psikolojik bir yanının daha olduğunu söyleyebilirim. Varvara sabırsızca, çorbanız yine soğuyacak dedi. General kapıdan çıkarken mırıldandı. Şimdi hemen geliyorum. Sonra koridordan geldi sesi. Bütün raporlara karşın Nina Aleksandrovna, kiracımız olacaksanız Ardalion Aleksandrovich'in birçok şeyini hoş görmeniz gerekecek dedi. Ama çok rahatsız etmez sizi. Yemeğini de odasında yalnız yer. Kabul edersiniz ki herkesin bir takım kusurları vardır. Birçok kimse de, hatta parmakla gösterilmeye alışılmış insanlarda bile daha fazla kusur vardır. Yalnız çok önemli bir ricam olacak sizden.
Kocam bir gün sizden kirayı isterse bana ödediğinizi söyleyin. Yani Ardalyon Aleksandroviç'e yaptığınız ödeme elbette geçerli olacaktır. Ama ödemelerin düzenli olması için rica ediyorum. Ne var Varvara? Varvara odaya geri dönmüş ve bir şey söylemeden Nastasya Filipovna'nın resmini annesine uzatmıştı. İlk anda korkmuş gibi ürpermişti Nina Aleksandrovna. Sonra sanki içi sızlıyormuş gibi büyük bir acıyla uzun uzun bakmıştı resme. Soru dolu bakışlarla bakmıştı Varvara'nın yüzüne. Varvara bugün Gavrila'ya vermiş dedi. Akşama da her şey bitiyormuş. Nina Aleksandrovna umutsuzca, bu akşama diye haykırdı. Ne diyorsun? Hiç kuşku yok demek. Umutta kalmadı. Resmini verdiğine göre her şey tamamdır. Şaşırmış gibi ekledi. Bunu kendisi mi gösterdi sana? Neredeyse bir aydır konuşmadığımızı biliyorsunuz. Bir de sen anlattı bana her şeyi. Bu resimde masanın altında yerlerde sürünüyordu, orada buldum. Nina Aleksandrovna birden prense döndü. Bir şey sormak istiyorum size prens. Buraya da sırf bunun için rica ettim sizi. Oğlumu uzun zamandır mı tanıyorsunuz? Sanki bir yerlerden yeni geldiğinizi söylüyordu da. Prens yarısını atlayarak kendisiyle ilgili kısaca bilgi verdi. Nina Aleksandrovna ile Varvara dikkatle dinledi anlattıklarını. Nina Aleksandrovna, sizden Gavrila Ardalyonoviç ile ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışmıyorum prens dedi. Yanlış anlayabilirsiniz beni. Bana açamadığı bir şey varsa bunu ondan gizli öğrenmeye çalışmak istemem. Özellikle şunun için soruyorum. Gavrila demin sizin yanınızda da, sonra siz gittikten sonra da sizi sorduğumda şöyle cevap verdi bana. Her şeyi biliyor. Açık konuşabilirsiniz kendisiyle. Rahat olun. Ne demek oluyor bu? Yani şunu öğrenmek isterdim. Ne ölçüde? Birden Gavrila ile Ptitsin girdi kapıdan. Nina Aleksandrovna hemen sustu. Varvara odanın bir köşesine çekildi. Prens Nina Aleksandrovna'nın yanındaki sandalyede kaldı. Nastasya Filipovna'nın resmi Nina Aleksandrovna'nın masasının üzerinde, en görülen yerde, tam önünde duruyordu. Resmi orada görünce yüzünü buruşturdu Gavrila. Canı sıkkın bir tavırla aldı, odanın öteki köşesindeki kendi çalışma masasının üzerine fırlattı. Birden sordu ona Nina Aleksandrovna. Demek bugün ha Gavrila? Şöyle bir silkindi Gavrila. Ne bugün dedi. Sonra birden prense çullandı. Evet anlaşılıyor. Yani burada da yaptınız yapacağınızı. Neyiniz var sizin yahu? Bir hastalık falan mı bu? Dilinizi tutamıyor musunuz? Bana bakın ekselansları. Ptitsin araya girdi. Burada suçlu olan benim Gavrila. Başka kimse değil. Gavrila dönüp sorar gibi baktı ona. Ptitsin, her şey bir bakıma bittiğine göre böylesi daha iyi oldu Gavrila dedi. Sonra odanın bir köşesine çekildi. Oradaki masanın başına oturdu. Cebinden kurşun kalemle yazılı küçük bir kağıt parçası çıkarttı. Kağıdı dikkatle incelemeye başladı. Gavrila yüzü asık, bir aile içi kavganın çıkmasını bekliyordu. Prensten özür dilemeyi ise düşündüğü yoktu. Nina Aleksandrovna, bittiğine göre Ivan Petrovich haklı dedi. Surat asma lütfen Gavrila, kızma da. Anlatmak istemiyorsan hiçbir şey sormayacağım sana. Ve inan, her şeyi kabulüm. Canını sıkma lütfen. Başını el işinden kaldırmadan konuşuyordu. Gerçekten de sakindi sanki. Gavrila şaşırmıştı. Ama ne olur ne olmaz diye sesini çıkartmadan annesine bakıyor, onun daha açık konuşmasını bekliyordu. Aile içi kavgalar artık pahalıya patlamaya başlamıştı ona. Nina Aleksandrovna onun çekingenliğini fark etmişti. Acı bir gülümsemeyle ekledi. Hala kuşkulusun. İnanmıyorsun bana. İçin rahat olsun. Daha önce olduğu gibi gözyaşı dökmeyeceğim. Yalvarıp yakarmayacağım. En azından kendi adıma. Tek istediğim senin mutlu olman. Sen de biliyorsun bunu. Kaderime katlanacağım. Ama bir arada olsak da ayrılsak da kalbim her zaman seninle olacak. Elbette yalnızca kendim için söylüyorum bunu. Kız kardeşinden aynı şeyi isteyemezsin.

dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepeüs bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Özetlerin ardından haberler. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. El Sani'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, merhum Baba Emir için Allah'tan rahmet diledi. Katar halkı ve İslam dünyası için ortaya koyduğu duruş ve eserleriyle hatırlanacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, merhum Baba Emir'i bilge bir devlet adamı olarak andı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merhumun Türkiye-Katar dostluğuna sunduğu katkılara dikkat çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, merhum Emir'in iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2100 rakımlı Zirvin Tepeüs bölgesini ziyaret etti. Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti.
2: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Gürlek, bir gazeteye açıklamalarda bulundu, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen bisiklet turu Taksim Meydanı'ndan başladı. Aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da vardı. O da sporcularla birlikte pedal çevirdi. Bisikletliler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerledi. Tur 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde son buldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler, milli irade ve demokratik direnç, 10. yılında 15 Temmuz temasıyla gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'un halk iradesini ve anayasal düzeni koruma mücadelesi olduğu vurgulanacak. Temmuz ayı boyunca Berlin, Saraybosna, Brüksel, Bern, Lahey, Jakarta, Pretoria, Tiran, Abuja ve Londra'da etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin yapılacağı ülkeler 15 Temmuz hafızası da uluslararası kamuoyuyla buluşturulacak. Etkinliklerde ayrıca fotoğraf sergileri açılacak, Şafak Vakti belgeseli izleyicilerle buluşacak. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Destekler istihdama sınırlı kalmadı. Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına şehir içi toplu taşıma araçlarıyla demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor. Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10.986 ücretsiz seyahat kartı verildi. Öte yandan şehitlerin isimleri okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarına verilerek yaşatılıyor. Şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınlarıyla gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğalgaza %50 indirim uygulanıyor. Faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödeniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Kıbrıs Barış Harekatı'na hedef alan kararı yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

0: adı. Üstel söz konusu kararın adalet ve insan hakları ile bağdaşmadığını belirtti. Üstel Avrupa Birliği kurumlarına Kıbrıs meselesine tarihi gerçekler ışığında yaklaşma çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor, karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından boğazda geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu iddiayı reddetti. Boğazın açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'nın liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayımladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üst bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'in Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Arjantin bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Wimbledon erkekler finalinde şu sıralar Zverev ile Sinner karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Milli sporcu Ramazan Yılmaz bisiklette tarihi bir başarı elde etti. 23 yaş altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışan Ramazan bronz madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki başardı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Bursa 18, İstanbul, Konya ve Trabzon 20, İzmir ve Muğla 22, Edirne ve Tekirdağ 19, Çanakkale ve Manisa 21, Aydın ve Denizli 23, Antalya, Adana ve Diyarbakır 25, Hatay ve Gaziantep 24, Şanlıurfa 28, Erzurum, Van ve Eskişehir 15, Kars ve Sivas 12 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 715 sayılı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 14 ve 16 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu. 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

0: içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 12 Temmuz 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbulla Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Yaz geldi, sahiller dolmaya başladı. Temiz, bakımlı ve donanımlı plajlar Türkiye'nin harika denizlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların aradığı temel özelliklerden. Plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak'ta sürdürülebilir bir çevrenin sembolü kabul ediliyor. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye plaj kategorisinde dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip 3. ülkesi olma başarısını sürdürdü. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türçev Genel Müdürü ve Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ile bu konuyu ve çevre kültürünü konuşacağız. Bu yaz üçüncüsü düzenlenen Uzay, Bilim, Astronomi, Gökyüzü Gözlem Deneyim Etkinliği, uzay, doğa, kamp, astronomi ve bilimi aynı gökyüzü altında buluşturdu. Karaburun'da 4 gün boyunca düzenlenen etkinlikte pek çok eğitim, panel, söyleşi, sunumlar ve atölyeler düzenlendi. Geceleri de akademisyenler, uzman astronomlar, astrofizikçilerle teleskopların başında aya, gezegenlere, yıldız kümelerine, derin uzay cisimlerine ve gökyüzünün büyüleyici manzarasına tanıklık edildi. Katılımcılar bir anlamda evreni birlikte anlamaya çalıştı. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Evren'le hem bu etkinliği hem de uzaya dair merak ettiklerimizi konuşacağız. Gecenin sonunda Eskişehir'de yaşayan genç bir yazarımız Yiğit Aksoy bizlerle birlikte olacak. Mühendis adayı Aksoy ilk romanı Sonra Görüşürüz'ü üniversite sınavına hazırlanırken kaleme aldı. Kitap, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Tatar Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilişini bir çocuğun gözünden anlatıyor. Şu sıralar yine tarihsel öğeler içeren ikinci romanını yazan Yiğit Aksoy'la yazı hayatını, ilham kaynaklarını, edebiyatı ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yaz geldi, sahiller dolmaya başladı. Temiz, bakımlı ve donanımlı plajlar Türkiye'nin harika denizlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların aradığı temel özelliklerden. Plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak'ta sürdürülebilir bir çevrenin sembolü kabul ediliyor. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye plaj kategorisinde dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip 3. ülkesi olma başarısını sürdürdü. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türçev Genel Müdürü ve Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari ile bu konuyu ve çevre kültürünü konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Cebbari. İyi geceler efendim. Nasılsınız?
2: İyi geceler. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte bu da önemli bir konuydu. Hemen biz de konuyu açalım istedik. Mavi Bayrak en temelde neden önemlidir? Bu konuda neler söylemek istersiniz ve Mavi Bayrak nedir elbette?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Mavi Bayrak aslında bir ödül programı. Simgelediği çok fazla şey var. Genelde sadece temiz denizleri simgeliyor gibi algılanıyor ama içerisinde plajlar için 33 kriter var, marinalar için 38 kriter var, turizm tekneleri için 51 kriter var, bireysel yatlar için 4 kriter ve 17 davranış kuralı var. Yani çok kapsamlı içeriği var ama temelde aslında bir eğitim bilinçlenme programı aslında. Nihayetinde hem toplumun bilinçlenmesi hem yetkililerin bilinçlenmesi alanlarda, özellikle kamusal alanlarda, plajlarda görevi olan, sorumluluğu olan, yetkileri olan kişilerin kendilerini hem biraz daha ileriye taşıması ve su yönetimi, atık yönetimi konusunda kıyılarda gelişimin sağlanmasını amaçlıyor. Özellikle de Avrupa Birliği mevzuatına uyumu amaçlıyor. Dolayısıyla aslında sadece bir temizliğimiz değil, onun ötesinde toplumsal bir kampanya gibi aslında aynı zamanda tüm yıl çalışmalar gerektiren, sadece yazın çalışılmadan kışında çalışmayı gerektiren, tüm yıl boyunca operasyonun devam ettiği bir sistem aslında. Genel olarak Mavi Bayrağı böyle özetleyebilirim. Tabii uluslararası bir yönü olması, uluslararası bir ödül olması tabii ki çok kıymetli. Dünyada bugün 54 ülkede uygulanıyor, kıyıları olan.

0: kıyılarında plaj hizmetleri sunabilen, çünkü birçok yerde biliyorsunuz sadece hani deniz kıyısında olabilir ya da bir iç sularda kıyıda olabilir, bir nehir kenarı bile olabilir aslında, ama nitelikli plaj alanlarına sahip değil her yer, bakir bir şekilde insanlar kullanıyor olabiliyorlar. Burada tabii güvenlik devreye giriyor. Mavi bayrağın çok önemli bir kriteridir. Kriter başlığıdır aslında güvenlik konusu. Bir kere can güvenliğinin olması gerekiyor. Evet. Bir plajdan sağlıklı ve güvenli bir şekilde faydalanabiliyor olmanız gerekiyor. Erişilebilir olması gerekiyor. Herkes için erişilebilir olması gerekiyor. Bu sadece hem oraya giriş çıkış anlamında değil, aynı zamanda engellilerin erişebilmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla bakış açılarına baktığımızda hem eğitimin hem bilgilendirmenin olduğu plaj alanlarının sadece hani bizim böyle yatıyoruz, dinleniyoruz, suya giriyoruz, ferahlıyoruz filan, ama aynı zamanda orada aslında biz doğayı kullanıyoruz. Dolayısıyla bilinçli hareket etmemiz gereken bir nokta. Orada da mutlaka bilgilendirmelerin, dikkatli kullanılması gerektiğinin insanlara anlatılması gerekiyor. Evde gösterdiği davranışları orada gösteremeyeceğini ya da oranın da aynen evine temiz tuttuğu gibi temiz tutulması gerektiğini insanlara anlatabilmek gerekiyor. Olanakların nasıl kullanılması gerektiğini, hangi hassas alanlar var, hangi canlılar var, bunların yaşamlarına da dikkat ederek faydalanılması gerektiğini anlatıyor aslında program içerisinde. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir yelpazesi var. Bir de şunu da söylemek lazım. Tabii sadece temizlik değil dedim ama temizlik kısmı bu işin aslında en başlangıç noktası. Olmazsa olmaz kriteri. Ondan sonra diğer kriterlere bakmaya başlıyoruz. Çok ciddi bir şekilde 15 günde bir alınan numuneler, yüzme suyundan alınan numuneler analizleri yapılıyor. Nitelikli laboratuvarlarda, Avrupa Birliği kriterlerine uygun laboratuvarlarda yetkili personelle gerekli eğitimleri almış personelin aldığı numuneler laboratuvarlara soğuk zincirde götürülüyor. Ya yani bunların hepsi o kadar böyle detay detay aşamalar ki, inanın bir numunenin hangi mesafeden alındığı, suyun yüzeyinden kaç santim aşağı inmesi gerektiğine kadar her birinin bir detayı var. Evet. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı aslında bir ödül programı.
1: Evet.
0: Bu şekilde özetleyebilirim. Çok detaya girdikçe daha da girerim ama zamanımızı da verimli kullanmak adına böyle özetlemiş olayım.
1: Evet, bu yıl da Türkiye yine pek çok plajı, marinası, turizm teknesi ve bireysel yatlarıyla mavi bayrak aldı. Plaj kategorisine dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip 3. ülkesi olduk. Bu başarının altında neler yatıyor acaba sizce?
0: Şöyle aslında bir kere uzun yıllardır devam ediyor olmasının çok ciddi bir oturmuşluğu var. Bence bunun çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 1987 yılında uluslararası alanda program başladıktan sonra ülkemize gelişi 1992'de ilk Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bir protokol imzalamasıyla ve ardından da 1993'te Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın kurulmasıyla başlıyor. Dolayısıyla 1992'den beri aslında altyapı çalışmaları yapılıyor. Hem bir taraftan numune alım sistemi adapte edildi, Avrupa Birliği kriterlerine laboratuvarlar yenilendi, personellere eğitimler düzenlendi. Bu söylediğim de şu anda Türkiye'nin yaklaşık 34 ilinde kıyı var iç sularla birlikte. Buradaki halk sağlığı laboratuvarlarının güncellenmesi anlamına geliyor. Bunlar çok ciddi bir çalışma devletimizin ortaya koymuş olduğu. Diğer taraftan da ödül süreçlerinin yönetilmesiyle ilgili yurt dışıyla koordinasyonun sağlanması, ulusal jüri heyetinin toplanması, uluslararası jüriye belgelerin gönderilmesi, denetimlerin yapılması, başvuruların alınması, belediyelerle, turizm tesisleriyle, işletmecilerle iletişimlerin kurulması, bütün bu paydaş katılımı Daha sonra izleme çalışmalarının yapılması, kirlilik görülen yerlerde kamu kurumlarının bilgilendirilmesi, çözüm üretilmesine katkıda bulunulması ve eğitim faaliyetleri olmak üzere Türkiye Çevre Eğitim Vakfı bugün 33 yılı aşan bir sürede faaliyetlerini sürdürüyor. Tabii bir nefeste 33 yıl diyoruz ama çok ciddi bir zaman aslında bu. Dolayısıyla oturdukça oturuyor ve sistemler oturuyor. Sonra biz ayrıca daha eskiden ödül almış, çok uzun yıllardır ödül almış yerlerin yeni başlayan yerlere destek olmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim toplantıları düzenliyoruz. Yerel yönetimlere yönelik ayrı eğitimler yapıyoruz. Turizm işletmelerine yönelik ayrı eğitimler yapıyoruz. Yerinde ziyaretler birbirleriyle buluşturuyoruz. Dolayısıyla bu bilgi birikimi ve paylaşımlar aslında sistemin oturmasına, hem kamu kurumlarıyla ilişkilerimiz, bu da çok kıymetli. Çünkü bir yerde biz kamu hizmetlerinin aslında özellikle kıyılarda verimli bir şekilde işletilmesi için tetikleyici bir rolde oynamış oluyoruz. Tabii. Dolayısıyla bu kurduğumuz aslında güzel ilişkiler, işbirlikleri sistemin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Ben genel olarak böyle özetleyebilirim. Ancak daha önümüzde daha potansiyelimiz de var bu arada. Hani biz bu sayıyla evet dünya üçüncüsü olduk ama daha potansiyelimizde bunun da üstüne çıkabilecek bir potansiyelimizde bulunuyor.
1: Evet, peki bu alanda diğer başarılı ülkeler hangileri?
0: Birinci sırada İspanya yer alıyor. İkinci sırada da Yunanistan yer alıyor. İspanya tabii bizden çok daha önce bu noktaya gelmiş. Turizmde çok daha önce plajlarını öne çıkarmış bir yer olduğu için onlarda sistemin oturması, sistemin halk plajları özelinde kurgulanması, daha farklı bir kurguyla kurgulanmış olmasının bence avantajını yaşıyorlar. Tabii bir Avrupa Birliği üyesi ülkesi olması hasebiyle de kriterlerin bizden daha önce oralarda oturmuş olması da bence bunda etken olduğunu düşünüyorum. Keza Yunanistan da aynı şekilde. Ama diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında bile Türkiye'nin henüz Avrupa Birliği üyesi olmamış bir ülke olarak 3. sırada yer alması da bu karşılaştırmaya baktığımızda önemli olarak biz görüyoruz tabii ki.
1: Evet, Akdeniz ülkelerinin bir hakimiyeti var demek ki ön planda onlar mavi bayrakta.
0: Evet, tabii turizmle de tabii çok ilgili çünkü aslında mavi bayrak ilk çıktığı noktada yüzme suyu kalitesinin korunmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nin bir yönetmeliği var. Yüzme suyunun kalitesinin korunmasına dair bir yönetmelik. Bu yönetmeliği 1976 yılında aslında çıkıyor. 1976'da çıktıktan sonra diyorlar ki ya biz bunu nasıl anlatacağız insanlara? Belediyelere nasıl anlatacağız sorumluluklarını? İşte bir yandan da işte plajlar artık daha fazla kullanılmaya başlıyor. Refah düzeyi arttıkça insanlar sosyal sportif faaliyetlere daha çok yönelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu biraz da onun da bir göstergesi aslında. Kıyılarda turistik faaliyetler artmaya başlıyor. Dünyada turizm hareketliliği artıyor. En fazla tabii şu anda dünyada da en fazla gezen ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri. Refah düzeyi artmış olduğu için. Dolayısıyla bir yandan da kullanıcı kaynaklı kirlilikler de artmaya başlıyor. Kirlilikler bir de taşınıyor. Hani bir yerden bir yere sadece kendi önünü kirlettiğinde orada kalmıyor. Denizin akıntılarıyla birlikte rüzgarla, dalgalarla taşınıyor. Dolayısıyla bunun evrensel bir yönü olduğu, bölgeleri kapsadığı, etkileşimli olduğundan yola çıkarak bu yönetmeliğin benimsetilmesi isteniyor. Daha sonra bunu nasıl yapalım derken Fransızların 1985 yılında bir proje geliştiriyorlar. Mavi Bayrak aslında ilk Fransızların fikri. Daha sonra Avrupa Birliği diyor ki ya bu çok güzel bir fikir. Biz bunu bütün ülkelere yaymamız lazım. ve Avrupa Birliği sahipleniyor. 1987 yılında Avrupa Birliği'nin çevre yılı ilan edilmesiyle birlikte ve benim hep çok beğendiğim, her seferinde de tek

0: tekrar tekrar telaffuz ettiğim bir konu var. Avrupa Birliği diyor ki biz neticede bir kamu kurumu niteliği taşıyoruz birlik olsak da. Bu birlikte de biz bu işlerin yönetimini, bu bir ödül programı olsun, bunun tarafsız olması gerekiyor. Bunu bir sivil toplum örgütüne devretmemiz gerekir diyorlar. Ve böylece üçüncü bir taraf olarak sivil toplum örgütü tarafından denetlenen, kontrol edilen ve ödül sisteminin uygulandığı bir yapıya dönüştürülüyor. Ardından da Türkiye'nin işte girişi 1992 yılında o dönemin turizm bakanı olan Sayın Abdülkadir Ateş'in girişimleriyle ülkemize getirilmesi başvurularıyla birlikte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın kuruluşu, Turizm Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile protokolünün yapılması gibi süreçler takip ederek bugün işte artık 33. yılını aşmış bir durumda sistem oturmuş oluyor.
1: Evet, burada hemen bir parantez açıp sormak da gerekiyor. Bireylere ve kurumlara ne gibi görevler düşüyor acaba?
0: Şimdi bireylere düşen görevler aslında çok basit. O da kirletmemek. Yani kullandığımız yeri temiz kullanacağız. Çok basit bir şekilde. Hani nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak sözü kadar basit bir şey aslında bu. Plaja gidiyorsak, eğer yanımızda bir yiyecek varsa, o yiyeceğin bir paketi varsa o paketleri atmıyoruz. Yiyeceklerimizin kırıntılarını, atıklarını oralarda bırakmıyoruz. Ya da işte tuvaletleri düzgün kullanıyoruz, orada verilen hizmetleri. Eğer yanımızda bir atık oluştuysa, bir pet şişe olabilir veya herhangi bir atık oluştuysa, bazen eşyalar kırılabiliyor çünkü. İşte çocukların oyuncakları oluyor, plastikten çeşitli şeyler olabiliyor, çadırlar olabiliyor, şemsiyeler oluyor, havlular, çok çeşitli tekstil malzemeleri de unutulabiliyor veya bırakılıp işte eskimiş bırakıp gidebiliyor insanlar maalesef. Dolayısıyla atıklarımızı bırakmamamız gerekiyor. Nasıl geldiysek aynı şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Bireylere düşen kısmı bu aslında. Kurumlara düşen kısmı da kamu kurumları açısından baktığınızda gerekli denetimleri yapmak, sistemleri kurmak, atık su sistemlerini kurmak, atık suların düzenli bir şekilde arıtılmasını sağlamak, o işletmelerin arıtma tesislerinin düzgün işletilmesine, gerektiğinde kapasite artışlarına gidilmesini sağlamak, derelerin kontrolü, numuneler alınarak derelere bir deşarj yapılıyor mu, bunların kontrollerini sağlamak ya da tarımsal atıklar olabilir. Çok çeşitli farklı şekillerde kirlilikler olabiliyor. Ya da şehir atıkları yağmur sularıyla denizlere ulaşabiliyor. Bunların içerisinde katı atıklar olabiliyor, sıvı atıklar olabiliyor. Biliyorsunuz çok aşırı yağışlar olduğunda kanalizasyon sistemleri bile taşma yapıyor. Dolayısıyla kamu kurumlarının bunları takip etmesi çok kıymetli. Zaten yönetmeliklerimizin hepsinde yeterli bizim mevzuat eksiğimiz bulunmuyor şu anda, çok şükür. Diğer taraftan tabii işletmecilere de görevler düşüyor. Sadece kamu kurumları, bireyler değil tabii. Ama plaj üzerinde yer alan oteller, restoranlar, işletmeler, spor tesisleri, aklınıza gelebilecek plajın arkasındaki tarımsal alanlar, işte besi çiftlikleri, o kadar çok çeşitli küçük sanayi tesisleri olabilir. Bunların yaklaşık şöyle söyleyeyim 2 kilometrelik bir mesafedeki bütün ne varsa, yani bir plajda siz oturduğunuzu düşünün, kumun üzerinde geriye doğru 2 kilometre gidin. O 2 kilometrede ne varsa hepsinin denize ulaşma ihtimali var. Dolayısıyla havza bazında çok geniş bir şekilde kontrollerin yapılması gerekiyor. Yani sadece biz plaja gittiğimizde, bir vatandaş olarak gittiğimizde bizim atık bırakmamamızın yanında bu 2 kilometrelik bir çap içerisinde de kimsenin atık bırakmıyor olması gerekiyor.
1: Evet. Kısaca değerlendirmek gerekir belki, genel olarak da dünyada denizlerin ve plajların durumu nasıl acaba?
0: Şöyle, bütün dünyada aslında denizlerde

0: Yani sadece plajlar olarak bakmamak lazım, denizler olarak bence değerlendirmek lazım. Çünkü plaj alanları aslında insanın doğrudan fiziksel olarak temas ettiği bir mesafenin mesafeyi aslında bize anlatıyor. Ama genel olarak denizlerde bugün çok ciddi anlamda ticaret yapılıyor. Dolayısıyla gemiler dolaşıyor sürekli. Turizm tekneleri var bir taraftan, bireysel yatlar var, denizde de bir takım hareketlilikler var. Bütün ticaret aslında denizler üzerinden işliyor büyük oranda, belki %80-90 oranında. Dolayısıyla bunları da dikkate almak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda da bu yoğun hareketlilikler, işte küreselleşme diyebiliriz, küresel ticaret diyebiliriz, bunun etkisi, turizm hareketliliklerinin çok ciddi oranda artması, bunlar da sebebiyle ve ilave olarak da şu anda kıyılardaki şehirleşme oranı %55'lere gelmiş durumda. Bunun yaklaşık işte 2050 yılına gelindiğinde %70'e ulaşması bekleniyor. Yani nüfusun büyük bir yoğunluğu aslında kıyılara doğru daha fazla göç ediyor. Dolayısıyla kıyıların üzerindeki baskılar artıyor. Kişi sayısı arttıkça üretim artıyor, kullanım artıyor, şehirleşme arttıkça aslında atıkların miktarı da artıyor. Yani kırsal yaşamda daha az atık çıkarken kentsel yaşamda daha fazla tüketim var, daha fazla atık çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla genel olarak dünyada kirliliklerin maalesef arttığını söyleyebiliriz. Bizlerin çabaları tabii Mavi Bayrak ödülleri olabildiğince korumaya çalışmak üzerine yapılandırılmış ödüller. Dikkat çekmek üzere aslında en başta da söylediğim gibi eğitim ve bilinçlendirmeyi öne koyan, toplumun bilinçlendirilmesine, kamu kurumlarının dikkatinin çekilmesine, işletmecilerin eğitilmesine, bunları önceleyen bir program. Ama giderek de bir yandan bilinç artıyor, bir yandan da yoğun bir şekilde hem ticari gelişmeler hem kentleşme baskılarıyla maalesef genel olarak dünyada bir artış var.
1: Evet. Tabii dünyanın en fazla mavi bayraklı ülkeleri arasında yer alan Türkiye yıllar içinde geliştirdiği deneyim ve uygulama kapasitesiyle uluslararası alanda örnek gösterilen ülkelerden biri konumunda. Kırgızistan'ın dünyaca ünlü Islık Gölü'nde başlatılan süreçte de Türkiye'nin desteği var. Türk dünyasının ilk mavi bayrak hedefi için ne gibi destekler sağlanıyor?
0: Şöyle, bu tabii yaklaşık bir yıldır süren bir çalışmaydı. Bir yıldır hazırlık yapılıyordu. Orta Asya'da tabii ilk defa mavi bayrak almak üzere bir girişimde bulundular Kırgızistan'daki turizmciler ve kamu kurumlarıyla birlikte yetkililer. Daha sonra bir proje geliştirmişler ve bu projenin içerisinde hem işte hazırlık çalışmaları var, kriterleri oradaki hem plajlar hem işletmeciler hem kamu kurumları, bu biraz önce bahsettiğim herkese düşen, farklı paydaşlara düşen görevlerin kağıt üzerinde de tanımlanması gerekiyor tabii ki. Mevzuat yeterli mi değil mi, bütün bunların araştırılması gerekiyor. Bütün bunların yanında da ülke örneklerinin görülmesi gerekiyor tabii ki, başka ülkeler nasıl yapmışlar. Ve orada da bize başvurdular yurt dışından bağlantılı bir şekilde ve biz de böyle bir yerinde inceleme programını, daha önce de Malta ve Finlandiya'dan gelen heyetleri de ağırlamıştık aslında geçtiğimiz yıllarda. Oradan da bir deneyimimiz vardı. Zaten biz Mavi Bayrak programında İspanya, Yunanistan'daki uygulamaları da görmüştük ve ben bireysel olarak da çok fazla yurt dışında plajları görme şansıma sahip oldum. Dolayısıyla hem teknik deneyim açısından, uygulama deneyimi açısından, hem de örnek plajlar açısından, plajlar, marinalar, turizm tekneleri açısından oldukça iyi bir yerde olduğumuz için çok rahatlıkla böyle bir planı çıkardık. Gelen heyet yaklaşık 11-12 kişilik bir heyet geldi. Onları hem plajları dolaştırdık, marinaları, hem de örnek belediyelerin, yerel yönetimlerin atık yönetimiyle ilgili çalışmalarını gösterdik. İzleme çalışmalarını gösterdik. Elektronik gemi izleme sistemlerini gösterdik. Çevre eğitim inovasyon merkezlerini gösterdik. Karetta izleme çalışmalarını gösterdik. Hem çevre eğitimi nasıl yapılıyor, hem turizm birlikleri var bizim. Özellikle turizme teşvik kanunuyla birlikte kurulmuş olan özellikle güneyde Antalya bölgesinde birçok turizm örgütleri var. Bu örgütlerin koydukları katkıları, nasıl fonksiyonları var, yerel yönetimler neler yapıyor, il müdürlüklerimiz neler yapıyor, onları da ziyaret ettirdik. Numuneler nasıl alınıyor? Çok detaylı bir biçimde Mavi Bayrak programının A'dan Z'ye bütün unsurlarının nasıl uygulandığını, örneklerin nasıl gerçekleştiğini hepsini gösterme şansına sahip olduk.
1: Evet, tabii Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından akredite edilen kuruluşlar arasına katıldı. Bu ne anlama geliyor peki?
0: Bu şöyle, biz Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak sadece Mavi Bayrak'ta değil, aslında diğer okullarda yürüttüğümüz çevre eğitim programlarıyla da aslında önemli bir noktadayız. 1993 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kuruldu. İlk mavi bayraklar verilmeye başlandı. Hemen arkasından 1995 yılında da yine uluslararası bağlı olduğumuz Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın Eko Okullar ve Çevrenin Genç Sözcüleri programlarını uygulamaya başladık. Yani orada da bizim aslında 30 yılı aşkın süren bir okul deneyimimiz var. Öğrencilerle, gençlerle, öğretmenlerle, okul toplumuyla, okulun çevresiyle bütünleşik bir şekilde yürütülen çok kapsamlı çevre eğitim programları yürütüyoruz. Dolayısıyla biz öyle bir noktaya geldik ki dedik ki, yani bizim bunun yaptığımız çalışmalar sadece okula gidip işte birkaç bir şey anlatıp tek taraflı monolog gibi, işte bu böyle bu böyle diye bilgi aktarımı değil, bunun çok ötesine geçiyor ve gerçekten de dünyada, ülkemizde ve dünyada bir etki yarattığına inanıyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na da başvurumuzu yaptık. Dedik ki biz bunları uyguluyoruz. Bu kapsamda da özellikle de gençler alanında da çalışmalarımızın çevreyle ilgili, çevre bilinciyle ilgili çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüzü ifade ettik ve bir akreditasyon başvurusunda bulunduk. Yaklaşık 8 ay sürdü aslında. Bu kolay bir süreçte değildi. Bütün belgelerimizi hazırladık, soruları cevaplandırdık ve nihayetinde de çocuklar ve gençler majör grubunda Birleşmiş Milletler'in akredite ettiği bir vakıf olarak şu anda yer alıyoruz. Çok az sayıda ülkemizde bu akreditasyona sahip kuruluş var. Biz de onlardan birisi olduk. Bu şu anlama geliyor aslında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın birçok karar alma mekanizmasıyla ilgili alt komisyon toplantıları oluyor. Kendi majör gruplarıyla ilgili başlıklarında biz orada gözlemci olarak yer alabilecek ve oralarda toplantılarda da kendi görüşlerimizi ifade edebilecek bir aslında hakkı kazanmış olduk. Bu da çevre gibi küresel düzeyde etkiye sahip, sadece yerelde olmayan bir konuda çok önemli bir girişim olarak düşünüyoruz.
1: Başarıları da konuşmak istiyoruz elbette. Türkiye İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği temasıyla düzenlenen Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen program kapsamında hazırlanan çalışmalar uluslararası değerlendirmelerde 3 dünya birinciliği, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 özel takdir ödülü kazanarak toplam 7 uluslararası derece elde etti. Gençlerin çevre bilinci giderek artıyor mu acaba bakarsak bu duruma? Sizce nasıl durum?
0: Şöyle, aslında hem öyle, gençlerin de artıyor çünkü artık birçok koldan bu konuda Türkiye'de çalışmalar yapılıyor. Biz de 1995 yılında başlatmış olduğumuz Çevrenin Genç Sözcüleri programında önemli bir deneyim noktasına geldik ve bu sene de aslında özel bir çalışma yaptık. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı her sene bir belli bir tematik alan belirliyor.

0: O konuda biz gençlerimizi sistematik bir şekilde toplantılar düzenledik, eğitimler verdik. Aslında onları biz besledik. Kendileri özgün bir şey çıkarabilmeleri için biz onları besledik ve nihayetinde de öğretmenlerimizle birebir çalışmalar yürüttük. Nihayetinde de çok güzel başarılar elde etmiş olduk. Bu da bizim Türkçev tarihimizde en fazla ödül aldığımız yıl oldu aslında. Bu açıdan da gururlandık. Öğrencilerimizin yanında aslında öğretmenlerimiz de çok güzel başarılar elde etti. Öğrencilerimizin siz de ifade ettiğiniz gibi işte uluslararası 3 tane birincilik var. Hatta bir tanesi Türkiye-Slovenya ortaklığında. Bu da çok kıymetli. Çünkü ortak bir çalışma yapmak bir başka ülkeyle hiç de kolay bir şey değil. Hele ki makale yazma konusunda. Dolayısıyla bunu çok kıymetli buluyoruz. Ve 11-14 yaş arasındaki gençlerimiz bunlar. Bakın ne kadar küçük bir yaş aslında. Eskiden belli bir yaşta üniversitenin üstünde akademik düzeyde insanlar makaleler yazarken şimdi gençlerimizin çok küçük yaşlarda çok nitelikli çalışmalar yapabildiğini, yürütebildiğini görüyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor ve geleceğe dair de umutlarımızı çok besliyor. Ben çok kısaca bir de öğretmenlerimizin başarısından söz etmek isterim.
1: Evet.
0: Çünkü bir de uluslararası alanda 101 ülkede eğitim programları uygulanıyor. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın ekookullar, okullarda orman çevrenin genç sözcüleri programlarında. Burada her yıl eğitim ödülleri veriliyor. Bu eğitim ödüllerinin bir kısmı öğretmen ödülü, bir de ders planı yarışması ödülü var. Ders planı yarışmasının da çok özel bir kategori bu. Çünkü bütün dünyaya hitap edebilecek bir ders planı çıkarmanız gerekiyor bu ödülü alabilmeniz için. Ve bu ödülü de dünya birincisi olarak ülkemizden bir öğretmenimiz kazandı. Çok gururlandırdı bizi. Ve bütün dünyada 16 tane öğretmene ödül verildi. Bu 16 öğretmene verilen ödülün 5 tanesi de Türkiye'den.
1: Hı hı. Tebrik ederiz.
0: Bu da bizi yani istatistiksel olarak çok yüksek bir oran. Dolayısıyla 16 ödülde tüm kategorilerde Türkiye damga vurmuş oldu. Hem çevrenin genç sözcülerindeki gençlerimiz hem de öğretmen ödülleri kategorisindeki ödül alan öğretmenlerimiz. Hem öğretmen ödüllerinin 5 tanesini Türk öğretmenlerimiz kazandı. Hem de ayrıca 11 tane öğretmenimiz de özel takdir ödülüne layık görüldü. Bunların hepsi bizi doğrusu çok mutlu etti. Yapılan çalışmaların niteliği. Biz çünkü her ne kadar sayımız da aslında az değil, yaklaşık 2500'e yakın okulla çalışıyoruz. Sayı da elbette hani görkemli duruyor ama nitelik bizim için çok daha ön planda. Bu da yapılan çalışmaların ne kadar nitelikli olduğunun bir göstergesi. Çünkü çok titizlikle seçiliyor. Hem ulusal jüriden geçiyorlar hem de uluslararası jüriden, jürinin değerlendirmesiyle seçiliyor tüm adayların dosyaları. Ve çok ciddi bir takım İngilizce dilinde dosyalar hazırlanıyor. Bu bakımdan ülkemizin geldiği yer bakımından eğitim alanında elbette gidecek çok yerimiz var. Çünkü bunları okul sayılarımıza baktığımızda, yani Türkiye'deki toplam okul sayısına baktığımızda %3'ler 4'ler civarında. Dolayısıyla nitelikli çalışmalarımız var ama dilerim toplumun her tarafına yaygınlaştırabiliriz bunları.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı, katkılarınızdan dolayı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türçev Genel Müdürü ve Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebari ile konuştuk kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler efendim. Ve şimdi kısa bir şarkı aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gökyüzü Gözlem Deneyim Etkinliği'ni konuşacağız.

0: İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bu yaz üçüncüsü düzenlenen Uzay Bilim Astronomi Gökyüzü Gözlem Deneyim Etkinliği, uzay, doğa, kamp, astronomi ve bilimi aynı gökyüzü altında buluşturdu. Asteria Space ve Gelecek Bilim'de işbirliğiyle Karaburun'da 4 gün boyunca düzenlenen etkinlikte pek çok eğitim, panel, söyleşi, sunumlar ve atölyeler düzenlendi. Geceleri de akademisyenler, uzman astronomlar, astrofizikçilerle teleskopların başında aya, gezegenlere, yıldız kümelerine, derin uzay cisimlerine ve gökyüzünün büyüleyici manzarasına tanıklık edildi. Katılımcılar bir anlamda evreni birlikte anlamaya çalıştı. Biz de eğitimciler arasında yer alan Profesör Doktor Serdar Evren'le hem bu etkinliği hem de uzaya dair merak ettiklerimizi konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Evren. İyi geceler efendim. Nasılsınız?
2: İyi geceler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Uzay Bilim Astronomi Gökyüzü Gözlem Deneyim Etkinliği'nin üçüncüsü düzenlendi. Senede bir kez yapılıyor etkinlik. Neler vardı? Siz hangi eğitimlere katıldınız?
2: Evet, dediğiniz gibi yılda bir kere yapılıyor ve İzmir'de Karaburun bölgesinde yapılıyor. Türkiye'nin hemen hemen işte her kesimi açık, her kesimden katılımcı gelebiliyor. 80 kişi vardı, tamamen doldu. Çocuklar da vardı, 25'e yakında çocuk vardı farklı yaş gruplarından. 4 gün sürdü.

0: vardı. Orada hem çadır kamping hem bungalov tarzı evlerde kalıyorlar. Dolu dolu bir 4 gün geçiriyorlar. Bu 4 gün içinde birçok atölye yapılıyor. Öncelikle ondan bahsedeyim. Bu deneyim de olduğu için çocuklar için ve yetişkinler için hem büyüklere, yetişkinlere hem çocuklara farklı atölyeler düzenleniyor. Tabii bunlar çok keyifli oluyor. Farklı atölyeler olduğu için yeni yeni düşüncelerle oluşturulan birçok atölye var. Onun dışında bir sunum alanı var. O sunum alanında da yetişkinlere çok farklı alanlarda sunumlar yapılıyor. Mesela benim 2 tane sunumum vardı. Bunlardan biri güneş fiziği üzerindeydi. Güneşteki tüm bu yapısal olaylar, yüzeyindeki çeşitli aktiviteler, o biliyorsunuz kaynayan bir kazan sonuçta. Güneş ve üzerinde patlamalar oluşuyor, lekeler oluşuyor. Bunlardan bahsettim. Yapısından bahsettim. Birazcık yaşamından bahsettim. Çünkü biz güneşin yaşamını eğer iyi anlayabilirsek bütün yıldızların yaşamını, oradan da giderek galaksinin, gökadanın yaşamını anlayabiliyoruz. Böyle bir özelliği var yıldızların. Bunları anlattıktan sonra bir de onun uygulaması hemen peşi sıra yapılıyor. Özel güneş teleskopları var. O teleskoplarla güneş üstündeki patlamalar, güneş lekeleri, o manyetik alanlarla ilişkili olan bütün kavramlar insanların gözlemine sunulmuş oluyor. Hepsi heyecanla sıraya girip onlara bakıyorlar. Çocuklar da bakıyor buna. Bunlar tabii her yerde elde edemeyecekleri görüntüler. Hem onlara bakıyorlar hem de o sırada bilgi de aktarıyoruz. O bakımdan önemli. Ve bir de şu var. İstedikleri bilgiye anında orada ulaşabiliyorlar. Bizler yanlarında olduğumuz için güncel bilgiye, doğru bilgiye anında ulaşabiliyorlar. Çünkü internette her zaman hep doğru bilgi olmuyor. Bu önemli bir şey. Bunu hep söylüyoruz zaten. Onun için hani bu işin uzmanlarından doğru bilgileri öğrenmekte fayda var diye. O bakımdan da çok keyif alıyorlar. Gece gözlemleri ayrı bir keyifle geçiyor. Çünkü saat vallahi sabah 3'lere 4'lere kadar sürüyor. Çünkü her seferinde farklı gök cisimlerine yönlendiriliyor. Ay gözlemi yapılıyor, gezegen gözlemleri yapılıyor. Örneğin 2 gece tamamen gökyüzü anlatımı yapıldı. Takım yıldızlar mitolojilerinden bahsediliyor. Gökyüzündeki hareketten bahsediliyor. O gökyüzüne baktıklarında gökyüzünde aslında bir değişim olduğunu anlıyorlar. Şimdi normalinde siz gökyüzüne baktığımızda hele hele şehir içinden zaten biliyorsunuz.
1: Evet, mümkün olmuyor.
0: Yani ışık kirliliğinden maalesef bir şey görme şansınız maalesef yok. Onun için karanlık yerlere hep gidilmesi gerekiyor. Böyle bir yere gittiğiniz zaman da o gökyüzündeki hareketi ve desenleri işte o zaman anlamaya başlıyorsunuz. Ve biz onlara, katılımcılara o hareketin nasıl bir hareket olduğunu anlatıyoruz. Örneğin kutup yıldızını bulma yöntemini anlatıyoruz. Mesela çoğu kişi hep şöyle bilir. Biz etkinliklerde işte daha anlatım yapmadan önce soruyoruz katılımcılara, kutup yıldızını bulabilir misiniz gökyüzünde diye. Herkes ya tepe noktasını gösteriyor yukarıda diye, ya da gökyüzüne bakıyor şöyle bir, en parlak yıldızı buluyor, işte kutup yıldızı bu diyor. Halbuki değil. Kutup yıldızını bulma yöntemini eğer bilmezseniz kutup yıldızını bulamazsınız. Öyle kutup yıldızı yukarılarda olan bir yıldız değil. Ufka çok da yakın değil ama ortalarda sayılabilecek kuzey yönlü bir yıldız. Büyük Ayı takım yıldızını bulmanız lazım örneğin, onu bulabilmek için. İşte bunları anlatıyoruz. Sonra mesela kutup yıldızını bulduğunuz zaman o yerin enlemini bulma şansınız var. Örneğin İzmir'in enlemi nedir? İşte İzmir'in enlemi 38 derecedir. 38 derece ufuktan yukarıdadır kutup yıldızı. İyi de 38 dereceyi nasıl ölçecek bir kişi? Onun için de basit gözlem teknikleri var. Karış açarak, yumruk yaparak parmak hesaplarıyla açısal ölçümler vardır. 20 derece, 10 derece, 1 derece gibi. Bunları böyle öğretiyoruz nasıl bulacaklar. Hepsi çok şaşırıyor. Ve diyoruz ki dünyanın neresine giderseniz gidin siz enleminizi artık rahatlıkla bulabilirsiniz.
1: Evet. Denizcilerin de kadim yöntemiydi.
0: Kanada'ya git. Yani bulabilirsin orada o şeyleri. Bunları öğrenmeleri çok güzel tabii.
1: Evet.
0: Yani farklı bir vizyonla oradan çıkmış oluyorlar.
1: Doğru.
0: Belki de bakış açıları farklı oluyor insanların. Hayata bakış açıları, toplumsal olaylara bakış açıları. Çünkü biz orada mikroskop da götürüyoruz. Mesela mikro meteorit taşı avcılığı yapıyorlar.
1: Çok ilginç.
0: Yani ne yapıyorlar? O incecik küçücük şeyleri mikroskopta inceliyorlar. Hem siz sizden çok çok çok çok çok küçük şeyleri mikroskopla görürken aynı zamanda gökyüzüne teleskopla gece bakıp sizden çok uzakta çok büyük şeyleri de görmeye başlıyorsunuz. Yani bir mikro evrenle makro evreni aynı anda görüyorsunuz aslında.
1: Evet, çok doğru.
0: Yani bunlar tabii şey hele hele çocuklar açısından büyük bir şaşkınlık yaratıyor ve bu deneyimi bir kere bile yaşamış olmaları, yani bir insanın teleskoptan bir kere bile bakmış olması bir şeylere, bir gök cismine canlı olarak bakmış olması
1: doğru,
0: onların bakış açılarını da değiştiriyor.
1: Evreni anlamaya çalıştı tabii kampa katılanlar bir anlamda. Peki evreni gerçekten anlayabilir miyiz yoksa çok çok mikro düzeyde bir bölümünü mü sadece biliyoruz?
0: Ya evet, bu değil konuda mi? Haklısınız. Bu konuda haklısınız. Şimdi bakın, gözlenebilir evren diye bir tanım vardır bilim dünyasında. Bu gözlenebilir evren de aslında o kadar henüz daha küçük ki. Yani biz daha %90'ından fazlasını bilmiyoruz. Yani o karanlık madde dediğimiz, karanlık enerji dediğimiz şeylerle dolu. Biz sadece bu kadarcık dar bir alandan, koskoca evrenin dar bir alanından aldığımız ışıkla, bilgiyle yolumuzu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bütün bu astronomiye ilişkin bilgiler o küçücük alandan hepsi çıkıyor. Farklı enerjilerde gözlemler yapıyoruz. Tabii kızılötesi gözlemler, radyo gözlemleri, X ışın, gama, optik, birçok dalga boyunda gözlem yapıyoruz ama sonuçta hepsini birleştirseniz bile elinizdeki bilgi yine de gözlenebilir evren dediğimiz yerden geliyor. Bir teknolojiyi büyütüyoruz. İşte Webb Uzay Teleskobu en son yapıldı. Evet, gerçekten muazzam bilgiler bize gönderiyor, onları analiz ediyoruz ama sonuçta hala çok küçük bir yer, çok küçük bir alan. Yani bu kadar büyük bir evrenin içinde bir de yaşam kavramı var biliyorsunuz. Yani acaba sadece doğru, dünya içinde mi yaşam var? Yani bu kadar büyük bir evrende hakikaten sadece bizde mi yaşam var? İşte onun için zaten arıyor duruyoruz hep öte gezegen dediğimiz egzoplanetler. Acaba diğer gezegenlerde de yaşam var mı? Yani şeyi geçtik zaten. Hani akıllı yaşam, bizim gibi akıllı yaşam kavramını geçtik. Hani bir yaşam var mı? Bu mikroorganizma da olabilir, makroorganizma da olabilir. Çok da büyük, çok da küçük bir şey de olabilir. Hakikaten bizim gibi zeki de olabilir ama bilmiyoruz. Bir farz edin ki bile bildik. Öğrendik. Bu sefer de gitme problemi.
1: Evet.
0: Çünkü her bir şey ışık yılı uzaklık.
1: Maalesef.
0: Yani bize en yakın yıldız bile, güneşi saymazsak, 4 ışık yılı uzakta. Yani bu ne demek? Işık hızıyla bile gitseniz 4 yılda gidebilirsiniz. En yakını bu. Bir de oradan geri döndüğünüzü düşünün. 8 ışık yılı. Yani bu müthiş bir sayı. Ki bu en yakını bakın. Gök adalar arası uzaklıkları kattığınız zaman işte en yakın gök adalar 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta Andromeda. Trilyonlarca gök adalar. Her bir gök ada, yani galaksinin içinde en az 200-300 milyar yıldız var. Şimdi bu kadar çok yıldızın olduğu bir yerde gezegen sayısı çok çok daha da fazla. O zaman belki başka bir gezegende bir yaşam olabilir, bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Bunlar işte hep araştırdığımız konular, astrobiyolojinin konuları yani aslında.
1: Olma ihtimali elbette çok çok daha yüksek sonsuz evrende. Evet. Olmasaydı
0: bu
1: da korkunç durum.
0: Tartışıyoruz bu tür şeylerde, etkinliklerde. Şimdi önümüzde Sakarya'da Taraklı Yaylası Karagöl'de bir etkinlik var. Buradan herkese de duyurmuş olalım. Web sayfası var. Bu Magnet diye bir şey. Maget adıyla web sayfasını bulabilirler. Onlara katılabilirler. Bir katılım formu var minicik. Onu doldurduklarında tarihte işte 28 Temmuz'da başlıyor. 2 Ağustos'a kadar 4-5 günlük bir kamp, çadır kamp şeklinde, aynı bu Karaburun'daki gibi. Bu sefer Sakarya'da yapılacak. Sonra Ağustos'ta Bursa İnegöl'de yapılacak. Yine o Karanlık Gökyüzü Parkı'nda. Aslında dinleyicilerimiz bu tür şeyleri meraklıysa takip edip katılabilirler.
1: Evet.
0: İkisine de. Gerçekten çok güzel geçiyor. Sohbetler. Meraklılar, akıllarına gelen konu konuyu da açıyor, biliyor musunuz o gibi, evet, durumlarda.
1: Genel olarak da bir ilgi var çünkü ülkemizde, gencinden yaşlısına, işte öğrencisinden emeklisine, çalışanına, her kesimden ilgi var genel olarak da.
0: Evet evet, merak ediyorlar. Yani şey bile açılıyor, astrolojik kavramlar bile açılıyor. Hani ne derecede doğru, işte biz o konumları anlatıyoruz. Yani takım yıldız, burç dediğiniz şeylerin aslında o yıldızların birbirleriyle hiçbir alakasının olmadığı, evrenin derinlikleri içinde birbirlerinden çok çok uzakta, farklı noktalarda olduğu, aslında gökyüzünde onların bir sadece iz düşümü olduğunu, yan yana durduklarını ama birbirleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, yani ona bakarak bir şeylere inanmak, hayatını yönlendirmek, artık inanmaya geçtim, hani inanabilir ama bazıları hayatını da yönlendiriyor. Yani oradaki yazan kavramlara göre hayat yönlendirmeye başlıyor. Bu kötü. Çünkü hüsrana da uğrayabilir.
1: Bunun bir bilim olmadığını söylemek gerekiyor.
0: Evet, evet. Yani onu bildirmemiz de bize düşüyor. Yani inananlar oluyor ama hayatı yönlendirmek, bu evet, çok önemli. Yani sadece bizim ülkem için değil, dünyada böyle bu zaten. Onlara hep dikkat etmek lazım.
1: Evet.
0: İşte bunları anlatıyoruz. Böyle geçiyor yani bütün etkinlikler, yoğun
1: dolu
0: olarak
1: dolu
0: geçiyor.
1: Evet, evet, ne kadar güzel. Peki Sayın Evren, dünyada uzay çalışmaları hangi seviyede? Türkiye bunlarla kıyasla ne durumda? Her zaman tabii bir dünyayı merak ederiz genel anlamda.
0: Evet, şimdi bakın aslında seviye bayağı bir yukarılarda dünyada. Çünkü her ne kadar biz yıldızları, galaksileri gözleyecek olsak da, gözlüyor olsak da sonuçta biraz önce de söylediğim gibi yeni yeni gök cisimler ve o gök cisimlerin özelliklerini aramak için de yeni teknolojiler üretiyoruz. Ve artık bir de güneş sisteminin içini tekrar keşfetmeye başladık. Yani güneş sisteminin içinde gelecekte hani bir yer bulup orada yaşama devam edebilir miyiz araştırıyoruz. Neden? Çünkü 4,5 milyar yıl yaşında güneşimiz. Bir bu kadar daha yaşayacak. Yani yaklaşık bir 10 milyarlık ömrü var. Tam ortasında şu anda 4,5 milyar yıl sonra güneş genişleyecek ve dış katmanlarını fırlatacak uzaya. Merkür, Venüs, Yer, Mars gezegenleri güneşin içinde kalacak. En yakın gezegen Jüpiter ve arkasından Satürn olacak. Şimdi insanlık otomatikman yok oluyor. Yok eğer ki biz o zamana kadar dünyada birbirimizi yok etmezsek bir yerlere gitmek zorundayız. Neresi bu? Jüpiter ve Satürn. İşte onun uygulamaları şimdiden yapılıyor. Niye biz mesela Ay'a gidiyoruz Artemis programıyla? Biliyorsunuz 1 Nisan'da fırlatıldı Artemis. Hepimiz canlı olarak izledik bunu. Şimdi bunun devamı gelecek. Artemis 3, Artemis 4, Artemis 5. Orada bir araştırma merkezi kurulacak Ay'da. Sonraki hedef ne? Mars. Niye? Önce Ay, sonra Mars. Aslında bunlar metro durakları gibi. İleriye doğru gidebilmek için bir yerlerde bizim bu merkezleri kurmamız lazım. Hatta şöyle de bir durum var. Etrafımızda o kadar çok meteorit, asteroid, kuyruklu yıldız geçişleri oluyor ki bunların bazıları çok tehlikeli olabiliyor. Son 2 gün kala, 3 gün kala yakınımızdan geçeceğini anladığımız asteroidler oluyor. Yani şöyle düşünün, herhangi bir asteroidin çarpma tehlikesi olabileceğini. Çünkü en son 60 milyon yıl önce çarptı. Yani istatistikler her 60 milyon yılda bir büyük bir çarpışma olabileceğini bize gösteriyor. O zaman insanlık yok olabilir. işte böyle bir yerler kurulursa, oralarda bu kolonileşme olabilirse belki insanlık devam edebilir gibi düşünceler de var. Şimdi biz neresindeyiz? Biz de tabii ki öyle çok çok onlarla boy ölçecek durumda değiliz. Ama bilim insanlarımız bu projelerin içinde şu anda yer alıyor. Biz de işte

şey uzay ajansı kuruldu. Bir şekilde Ay'a bir araç gönderme, bir şekilde oradaki herhangi bir faaliyetin içine katılabilme çalışmaları içindeyiz. Ama bunlar tabii çok

0: Türkiye'ye baktığınız zaman en az 10 devletli, 15 devletli projeler bunların hepsi.
1: Astronomik rakamlar.
0: Şekilde, bu şeye, projelere dahil olabilir.
1: Evet. Ve tabii yapay zeka nasıl etkileyecek uzay çalışmalarını, bu da çok merak edilen konulardan biri son dönemde
0: yani
1: özellikle.
0: Tabii mesela bu etkinlikte bizim Hollanda'dan da gelen arkadaşlarımız vardı. Onlar da bu yapay zekanın bilimde nasıl ileri duruma geldiği, nasıl bir gelişim içinde olduğu ve ilerideki yıllarda bilimi nasıl etkileyeceği üzerine konuşmalar yaptı. Şaşırtıcı boyutlarda. Yani gösterdikleri filmler filan bir görseniz, 3 yıl önceki bir yapay zekanın ortaya çıkardığı bir ürünle şimdiki ürün arasında dağlar kadar fark var. O kadar çok ileri bir teknoloji. Şimdi bu yapay zekanın bir de uzay çalışmalarında kullanıldığını düşünün. Sizi bir anda çok çok daha ileriye götürecek. Belki insanlığın erişemediği noktalara gitmeye başlayacak onlar. Bu en böyle insanı ürküten bir durum ama hem de sevindiren bir durum. Çünkü hep denir ya, yapay zekalar dünyayı elime geçirecek diye. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama insanlar konuşuyor bunu kendi arasında. Evet. Çok da haklılar çünkü o kadar hızlı bir ilerleme var ki.
1: İlerleme derken güncel haberleri de hocam sormak istiyoruz. Özellikle uzay yarışında tarihi başarı diye bir haber son olarak önümüze çıktı. Yeniden kullanılabilir roket ilk kez indirilmiş. Çin yeniden bunu sağlamış. Bu konuyu da hemen sormak istedik. Çünkü uluslararasında da bir uzayda da rekabet süreci var artık. Özellikle bu Amerika Sovyetler arasında başlamıştı. Şu anda artık biraz daha Çin de devreye girdi. Devam ediyor yine bu yarış.
0: 1957 yılında işte Sputnik Rusya gönderdi Sovyetler Birliği. Sputnik arkasından Amerika, bir böyle bir çekişme oldu aralarında. Sen gideceksin, ben gideceğim, sen gideceksin, ben gideceğim. Şimdi de devrede artık Çin var. Hindistan var aslında. Sadece Çin değil, Hindistan da var. Bazı ülkeler çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ve teknolojiyi geliştiriyorlar. İşte söylediğiniz olay. Roket olayı. Aynı roketi tekrar kullanabilme. Bir zamanlar belki hatırlayacaksınız, Amerika'da NASA'da uzay mekiği projeleri vardı. Columbia'dır, Discovery, bu gibi şeyler, uzay mekikleri fırlatılıyordu ve o fırlatılan şeyler, araçlar tekrar dünyaya uçak gibi havaalanına iniyordu. Ondan sonra aynı mekik tekrar fırlatılıyordu ama bunu roketlerde yapamıyorlardı. Şimdi o başladı.
1: Bu önemliydi zaten. Olması gereken de buydu. Çünkü maliyeti
0: evet, yani,
1: inanılmaz derece düşünmesi gerekiyor.
0: Tabii muazzam bir şey. Para gerektiren bir şey. Bütçe gerektiren bir şey. Onun için o bütçenin aza indirilmesi bu tür yeniden kullanabilme olaylarını çoğaltmak gerekiyor. Belki bazı bu üç boyutlu printer gibi şeyler çok daha yaygınlaştırılıp onun teknolojisi daha da ileri götürülebilirse, bir ayda bu düşünülüyor. Ay üstünde 3 boyutlu printer'dan üretilen malzemelerle birçok merkezin kurulumu yapılacak. Tabii kurulduğu anda da orada üretilecek olan malzemelerin kalitesi bu sefer düşünülüyor. Onların getirisi önemli. Yani siz bu kadar çok yatırımı yapıyorsunuz. Acaba o malzeme Türkiye dünyada elde edilenden daha ucuza mı çıkacak? Daha kaliteli mi olacak? Daha işlevsel mi olacak? Bunları da tam olarak bilmiyoruz. Gerçi deneyler yapılıyor. Eğer o ilk deneyler yapılmasaydı bu tür şeylere zaten kalkışılmazdı. Çok büyük oranda orada merkez kurulduktan sonra birçok deneyin daha rahat yapılabileceği, hatta birçok kemik hastalıklarının orada çok daha rahat tedavi edilebileceği üzerine şeyler var. Çünkü çekimsiz bir ortam. Daha az çekim, ya da öyle diyelim. Dünya üstüne göre ay üstünde 1/6 daha az. Yani böyle bir ortamda kemikler üzerindeki yapılacak tıbbi deneyler çok daha rahat yapılabiliyor. Bazı ilaç üretimleri mesela, onlardan bahsediliyor. çok daha rahat yapılabileceği. Bunları

0: mutlaka bir maliyet çalışması hep yapılmıştır ve orada devam edilmesi öngörülmüştür diye düşünüyorum.
1: Evet, NASA'dan da haberler var tabii, özellikle New Horizons uzay aracının yaklaşık bir yıllık kış uykusundan yeni uyanmasıyla bilim insanları aracın topladığı verileri görmek için sabırsızlanıyor. Tabii neden olmasın, biz bile sabırsızlanıyoruz. Onlar işin içinde güneş sisteminde en dış kesimlerinde yol alıyor tabii bu sonda ilk defa.
0: Yani bakın o araç 10 yılda gitti. Oraya, Plüton'un oraya.
1: Evet.
0: En dış gezegeni, gerçi yüce gezegen ama hani bizim için hala bir neydi o? Plüto sevenler derneği var. hala Plüto böyle bir şey, hani bizim kendi gezegenimizmiş gibi hala herkes çok seviyor onu. Oraya 10 yılda gitti. Evet, oraya 10 yılda gidiyor ama bakın onun projesi kaç yıl sürüyor? En az 10 yılda o proje sürüyor. Yani siz 20 yıl öncesinden yeni bir teknoloji geliştiriyorsunuz. Çünkü 20 yılda biliyorsunuz her şey değişiyor. Yani cep telefonlarını düşünün, birkaç yıl sonra yeni modeller çıkıyor. Televizyonları düşünün, her şeyi düşünün. Bütün elektronik araçlar 4-5 yıl içinde tamamen değişiyor. Kullandığınız her şey, teknoloji öyle bir değişiyor ki. Şimdi siz bu kadar kaliteli fotoğraflar, veriler elde etmek istiyorsanız bu kadar uzak bir yerden teknolojiyi mutlaka değişik yapmanız gerekiyor. Bunu 20 yıl öncesinden düşünüyorlar. Ve o teknoloji 20 yıl sonra başarıya ulaştığında bu sefer insan hayatına girmeye başlıyor. Yani birçok bizim şu anda habersiz olarak kullandığımız, günlük yaşantımızda kullandığımız birçok şey astronominin bu teknolojik gelişmeleri sayesinde günlük yaşantımıza girmiştir. Örneğin teflon tavalar. Teflon tava suya dayanıklı bir şeydir. Uzay araçlarının önüne sürülen madde atmosfere girerken araçlar yanmasın diye o teflon madde sürülmüştür. Şimdi şeyde, mutfaklarda aynı şekilde. İtfaiyecilerin giydiği yanmaz elbiseler hep astronotların kullandığı yüksek ısıya dayanıklı olan şeylerdir. Ya da o mesela böyle ayakkabılarda var, montlarda hani böyle cırt diye ses çıkıyor ya, böyle cırt diye bağlıyorsunuz ayakkabı, cırt yapıyorsunuz. Onlar yine astronotlar uzay yürüyüşü yaparken bir tamirat yaptıklarında ellerindeki pense ya da tornavida uzay boşluğuna düşmesin, nereye koyacaklarını böyle aramasınlar diye cırtlı şeyler var. Mesela işte hemen vücuduna onu cırt böyle bastırıyor, tutuyor, sonra cırt oradan alıyor. İşte o cırt şimdi hayatımızda. Ya da CCD teknolojisi aynı şekilde hayatımızda. Doğru. Her şeyi bırakın, Wi-Fi. Hayatımızda her yere gittiğimizde işte hemen soruyoruz Wi-Fi'nin şifresi nedir diye. Bulan astronomlar, Avustralya'daki radyo teleskopları birbirlerine bağlayabilmek için kablosuz bir ağ geliştirmeye çalıştılar. Bunun tarihi 1970'ler. Ama sonunda o başarıya ulaştıktan sonra dünya halkının hizmetine girdi. Her yerde Wi-Fi'siz yapamıyoruz. Yani hep bizim kullandığımız ürünlerin çok fazlası astronomik araçların ya da teknolojilerin ortaya koyduğu ürünler aslında.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durum var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de güzel bir konu, çünkü saatlerce sürebilecek bir konu. Biz de keyifle dinledik. Evet. Bir yandan da Voyager 1 de artık uzayın derinliklerine gidiyor. Dünya yok olsa dahi hep benim aklımdadır o soru.
0: Bizden konu uzaklaşıyor ama bakalım en son ne zaman sinyal alacağız onda.
1: Evet. En son bir 14 Şubat 1990'da mavi soluk dünya resmini çekti. Ondan sonra artık sistemimizden
0: birileri bakalım onu alabilecek mi, yakalayabilecek mi bilmiyoruz.
1: Evet, bilim kurgu filmlerinde yaşananlar da gerçekleşiyor gibi olacak önümüzdeki süreçte.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Güzel günlerde yine konuşmak dileğiyle. Önemli, güzel konular, keyifli konular gerçekten. Profesör Doktor Serdar Evren'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir şarkı aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yiğit Aksoy'u ağırlayacağız.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve geldik gecenin sonuna. Çanakkale'li ama Eskişehir'de yaşayan genç bir yazarımız Yiğit Aksoy bizlerle birlikte. Mühendis adayı Aksoy ilk romanı Sonra Görüşürüz'ü üniversite sınavına hazırlanırken kaleme aldı. Kitapta 2. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Tatar Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilişi anlatılıyor. Açlık, susuzluk, hijyen sorunları, sıkışıklık ve aylar süren zor yolculuk gibi unsurları bir çocuğun gözünden okuyuculara aktarıyor. Şu sıralar yine tarihsel öğeler içeren ikinci romanını yazan Yiğit Aksoy'la yazı hayatını, ilham kaynaklarını, edebiyatı ve yaşadığı coğrafyayı konuşuyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Yiğit Aksoy, nasılsınız?
2: Hoş buldum. İyiyim. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Ve sizi tanımak istiyoruz tabii öncelikle.
2: Merhabalar. Öncelikle ben Yiğit Aksoy. Sonra Görüşürüz roman yazarıyım. Öncelikle bu güzel takdiminiz ve nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca TRT 1 ailesine ve şu an radyo başında bizleri dinleyenlere de güzel vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Doğma büyüme Çanakkale'liyim. İlkokulu, ortaokulu Çanakkale'de okudum. Daha sonrasında girdiğim sınav sonrasında bir Gayşe Fen Lisesi'ni kazandım. Orada da eğitim hayatıma devam ettim. Bir yandan Derya Batarilerinde eğitimlerimi tamamladım. Ondan sonrasında YKS sınavı sonucu şu an Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okumaktayım. 2. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde diyebilirim.
1: Evet. Peki yazmaya nasıl başladınız? O süreç nasıl ilerledi?
2: Şu şekilde eskiden beri çok kitap okurdum ve tarih araştırmayı severdim. Tarihsel romanlarla alakalı veya araştırma kitapları çok fazla okudum. Bir gün internette bir araştırma yaparken 2. Dünya Savaşı zamanları, yani 20. yüzyıl zamanlarında bir araştırma yaparken bir video karşıma çıktı. Kırım Tatar sürgünü ile alakalı. Çok dikkatimi çekti. İlk defa duymuştum. Genelde 2. Dünya Savaşı zamanlarındaki konular bellidir. Çok değişmez. Böyle bir konuya denk geldiğimde ben kendim de şaşırdım. İlk defa ben de duymuştum. Sonrasında daha çok derin araştırmalara girdim. Ve böyle bir ilham uyandı diyebilirim. Konuyla alakalı çeşitli araştırmalar yaptım. Daha sonrasında tabii o zamanlar kitap yazmak veya işte bu şekilde röportajlara çıkmak, söyleşilere de bulunmak sadece uzak bir hayaldi diyebilirim. Fakat kendime bir YKS motivasyonu yapmış oldum. Yaklaşık bir yıl sadece kitapla alakalı neler yazacağım veya nasıl bir program hazırlayacağım, yaşanan olaylar ne, onlarla alakalı yazılan notlar hazırladım. Onun sonucunda YKS sonrası kitabı yazmaya başladım diyebilirim. Yaklaşık 4 ay kendim için bir izole zaman oldu. Her gün 4-5 saat ayırarak kendimi kitabı yazmaya, olayın içinde kendimi yaşamaya çalıştım.
1: Ve bunu tabii sınavlara hazırlanırken yapıyorsunuz, bir yandan da zor olan kısım olsa gerek. Tarihe peki evet. Özel bir merakınız var mıydı?
2: Evet, başından beri vardı. Eskiden beri hem Osmanlı tarihinden itibaren yakın tarih, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl tarihleriyle özellikle onlarla ilgilendim. Çok fazla araştırmalar yaptım, kitaplar okumuştum o zamanlar. Onun sonucunda biraz doğdu diyebiliriz.
1: Evet. Ne kadar güzel aslında sayısal alandan, teknik alandan mezun olan ya da o alanda çalışan birinin, değil mi, daha çok tarih alanında biraz daha sosyal bilimlere kayan araştırmalara doğru kaymaya çalışan bir izlemesi çok değişik, garip geldi bize. Bu çalışmalar evet. Nasıl oldu? İlgi alanınız tamam. Bu yöntem olarak belki daha farklı olur tabii. Sizin normal işleyişinizde teknik bölümlerle sosyal bilimlerin apayrı bir çevresi var. Araştırma teknikleri var. Nasıl bir dünyaya adım atmış oldunuz? Orayı da biraz anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Kitabı yazdığımdan sonra en çok gelen sorulardan biri bu oldu. Siz de onu düşünmüşsünüz. Mühendislikle edebiyat.
1: Evet.
2: İlk başta ne okuyorsun diye soruyorlar. Makine mühendisliği. Sonra kitabı söylüyorum. Şaşırıyorlar. Onlar da benzer tepkileri veriyorlar. Aslında mühendislik bir hayalimdi çocukluktan beri, makine mühendisliği. Fakat bu kitap yazma konusu kendim için bir sorumluluk bildim. Yani o zamanki yaşamış insanların yaşadığı zorluklar, çektiği sıkıntılar, vefatlar Duyulmamış insanlara duyurmak, herkesin bu konuda bir bilinç kazanması için aslında ana hedefim buydu, insanlara ulaşmak. Tabii okul varken çok vakit oluyor, özellikle makine mühendisliğiyle uğraşırken. Şu an bir yandan ikinci kitapta da yazmakla meşgulüm. Ama okul vaktinde tabii derslerin yoğunluğundan vesaire pek vakit ayıramıyorum. O yüzden daha çok böyle yaz tatillerini veya kış tatillerini değerlendirmeye çalışıyorum. O şekilde diyebilirim.
1: Evet, kolaylıklar dileyelim biz de şimdiden. Ve tabii bu araştırmaları nasıl yaptınız? Çünkü çok ciddi bir emek gerekiyor. Özellikle belli bir konuda gerçeğe yakın bir roman, tarih odaklı bir kitap yazdığınız için de araştırmalarınızı ne şekilde yoğunlaştırdınız?
2: Şu şekilde diyeyim, tabii eski bir tarih olduğu için o zaman

0: anki belgeler veya kaynaklar daha çok daha sınırlı. Ama şöyle bir güzellik var. O zaman da yaşanmış, mesela 4-5 yaşlarında, 8-10 yaşlarında yaşamış, savaş anında bir şekilde kurtulmuş. Daha sonrasında 70-80 yaşlarına gelmiş, bazı insanlarla alakalı röportaj yapmışlar. Onlarla birebir, yani bildiğimiz direkt tarihin kendisiyle, kendisine ulaştığım diyebilirim. Onlarla alakalı bir sürü insan var bu şekilde. O zaman da yaşadığı anları, çektiği sıkıntıları anlatan. Bunları çok fazla dinledim, üzerine notlar aldım. Daha sonrasında konuyla alakalı yazılmış bazı belgeler veya makaleler, bunları araştırdım. Tabii Cengiz Dağcı yeri de unutmamak lazım. Onun da o konuyla alakalı hem yaşanmışlıklarla hem de yazdığı kitaplarla benim yazdığım kitaba da bayağı yön verdi diyebiliriz. Onlar da insandı, ölüm ve korku günleri ve o topraklar bizim de gibi bazı eserleri direkt bu konuyu anlatan eserler. Yani ana araştırmalarım bu şekilde diyebiliriz.
1: Evet, ne mutlu. Ve tabii baktığımız zaman tarihsel bir roman kaleme almanın zorlukları elbette vardır. Bunlarda en çok hangi zorluklarla karşılaştınız? Nasıl üstesinden geldiniz?
0: Şöyle, mesela normal bir roman yazarken özel olarak tarihin gerçekliklerine dikkat etmeniz gerekmez. Kendi yazdığınız hayal kurgunuzun içinde düzenleyebilirsiniz. Fakat tabii tarihi bir roman kaleme alırken yaşanan tarihle de birebir ölçmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hem tarihsel gerçekte uygun hareket etmemiz gerek. Aynı zamanda da yazarken ki kendi kitabımızdaki özgünlüğü de korumak gerekiyor. Bu yüzden neredeyse her paragrafta, kitabı yazarken her paragrafta acaba bu tarihi konuya uygun mu? Veya bir hata var mı, eksiklik var mı, elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. Zaten kitabı okuyanlar anlayacaktır. Yaşanan olayların %90'ı direkt gerçekte yaşanmış olaylardan alıntı yapılmıştır. Ama ben bu olayları tek bir ailede kurgulamaya çalıştım. Ana hedefim oydu. Yani yaşanan birçok olayı bir ailede kurgulayıp her bir olaya dikkat çekebilmekti amacım. Ana amacım bu şekildeydi. Tabii bazı konularda farklı karakter ufak kopmalar oldu. Ana karakterle alakalı bazı temel taşları oturtabilmek için bazı yerlerde korktum. Onun tarihi iyi bilenler tabii bu konuyu okurken fark edeceklerdir. Ama onun dışında en çok zorladığım konu tarihsel gerçekliğe uygun hareket etmek oldu diyebilirim.
1: Evet. Sonra görüşürüz romanınızı. O zaman kısaca bir dinlemek istiyoruz. Anlatabilir misiniz biraz?
0: Şöyle bahsedeyim. Sonra görüşürüz romanı 2. Dünya Savaşı'nın sırasında Kırım'da bulunan Tatar Türklerinin Sovyet Rusya tarafından sürgünü anlatıyor. Ana karakterimiz bir çocuk, 11 yaşındaki bir çocuk, ismi Meryem. Onun yaşadığı savaş anında sıkıntıları, bir yandan ablalık görevi, bir yandan aile bütünlüğünü korumak gibi bazı sıkıntıları onun gözüne anlatmaya çalıştım. Bir çocuğun gözüne anlatmaya çalışmamın sebebi de yaşanan olaylara tamamen nesnel ve herhangi bir fikir karıştırmadan bakabilmek. Böylece herkesin rahatça okuyabileceği, farklı fikir ayrılıklarına girmeden sadece yaşanan zulmü ve sıkıntıları, o çocuk yaşanan masum insanların ve çektiği sıkıntıları açıklayabilmek amacıyla yazdım diyebilirim.
1: Evet. Peki yazarken neler hissettiniz? Çok dokunaklı olmuş olmalı sizin açınızdan da.
0: Evet, şöyle diyebilirim, kitabı yazarken direkt o karakterin kendimce yanındaydım. Yani her yazdığım paragrafta, bölümlerde o karakteri yanındaydım. Elimden geldiğince onları hissederek yazmaya çalıştım. Zaman zaman duygulandığım anlar oldu. Zaman zaman bazı kısımları yazmakta zorlandığım anlar oldu. Ya acaba bu insanlar bu kadar acıları nasıl çekebilmiş, nasıl atlatabilmiş diye bu çocuklar. Onu yaşayarak yazdığım için kendim de bir müddet sessiz bir yaz geçirdim diyebilir miyim KS sonrası. Yani sadece o fikirlere, o yaşanan olaylara kendimi gömdüm. Bu şekilde yazarak elimden geldiğince kendi duygumu ve o insanların yaşadığı duyguları kitaba aktarmaya çalıştım diyebilirim.
1: Evet. Ve bir çocuğun gözünden bunları yazıyorsunuz. En önemli noktası da bu. Çok çok daha zor olmalı.
0: Evet, tabii onun duygularını aktarabilmek biraz daha zor. Normal bir yetişkin karakter seçmekten ziyade. Fakat ana hedefim oydu. Yani herhangi bu savaş sırasında araya herhangi bir fikir ayrılıkları vesaire karışılmamak için bir çocuğun masumluğuyla, onun nesnelliğiyle konuya bakabilmek. Böylece okurları da o şekilde bakmaya davet

0: bilinmek amacıyla böyle bir karakter seçtim.
1: Evet. Ve bir yandan da yaşadığınız coğrafya da sizi yazma sürecinizde etkiliyor. Öyle anlaşılıyor. Nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
0: Tabii Çanakkale Türkiye'deki herkese bildiği üzere malum 18 Mart 1915 evet. Çanakkale Savaşı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan orada ülkesini kurtarmak için seferber oldular. Binlerce hayat hikayesi, her birinin farklı hayatları var. Belki de küçüklüğümden beri bu topraklarda yaşamak beni bu kitabı yazmaya bir tohum gibi hissediyorum bazen. O şehitliklerde dolaştığımızda Çanakkale'yi bilirseniz karşıda Kilit Bayır ve oradaki abideler, şehitlik abideleri vesaire. Orada dolaştığımda tek tek hani o insanların ruhunu hissetmek belki de bu kitabı yazmaya en büyük vesile diyebilirim.
1: Evet. Ve bir yandan da yeni bir roman yazıyorsunuz. O da tarihi unsurlar mı içerecek?
0: Evet, şöyle diyebilirim. O da Bosna Savaşı ile alakalı. Srebrenica duymuşsunuzdur. Hı-hı. 1995 zamanı. Evet, daha yakın bir tarihte yaşanan bir olay. Böylece hem daha kaynak olarak da daha çok kaynağım olacak. Aynı zamanda yine Türkiye için de önemli bir konu. Yakın tarih zamanda geçtiği için. Onun üzerinde çalışmalar yapıyorum fakat tabii bir yandan mühendislik okuduğum için diğer kitaba göre daha yavaş ilerliyor. Ama şu an büyük ölçüde gelişme kat ettiğim diyebilirim. Bakalım ilerleyen zamanlarda onunla alakalı da duyumlar olur.
1: Evet. Onun içeriği nasıl olacak? Şablon herhalde yine aynı. O da sonuçta acılı bir olay, bir dokunaklı bir olay ve onun da belki karakteri bir çocuk olur.
0: Evet, şöyle şekilde o da kendimce ona da bir karakter belirledim. Ana karakterimizi de bir çocuk üzerinden anlatacağım. Tabii birinci kitaba binaen daha farklı yaşanan olaylar, daha çok vahşet var diyebiliriz. Hı hı. Elimden geldiğince her bir olayı ayrıntılı bir şekilde açıklayarak kitaba aktarmaya çalışacağım. Biraz daha tarihsel yakınlıktan dolayı elimden geldiğince her bir parçada daha çok tarihsel gerçekliğe dikkat etmeye çalışacağım diyebilirim.
1: Ve bir yandan da aslında gençler için de iyi bir örneksiniz ama genç ve bir veya iki kitabı bulunan yazarların yaşadığı zorlukları da en yakından tanırsınız. Bu zorluklar nelerdir? Siz de zorlandınız mı bu süreçte ve yazdıktan sonraki süreçte?
0: Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Şu şekilde açıklayayım. Kitabı yazarken ki ayrı bir zorluk vardı. Malum acaba ne olacak veya bir basım olacak mı, etraftaki insanlar ne diyecek gibi. Bu yüzden mesela kitabı yaklaşık yarıdan fazlasını yazdıktan sonra en yakın çevremi bile o zaman haber verdim. Kitabı yazmak ayrı bir olay. Daha sonrasında yayın evi bulma. Yayın evi bulurken Çanakkale'de meşhur olan birçok kitap evine uğradım. Yani kendi derdimi açıklayabilmek için dedim bu şekilde bir kitap yazdım. Acaba bunu nasıl basabiliriz veya bana bir yol gösterebilir misiniz diye çeşitli numaraları aldım, çeşitli tavsiyeler aldım. Daha sonrasında bir yayın evine numarasını aldım, Kavim Yayınları. Oranın sahibini aramışım. Tabii ben o sıra bilmiyorum kim olduğunu. Sonrasında konuştum, böyle hocam işte kitap yazdım, inceleyebilir misiniz, eğer sizin için de uygunsa basılabilir mi vesaire diye. Sonrasında yayın evi başkanı dedi, diyelim basmasak bile ben yine de alayım, en azından yanlışları, kelime hatalarını düzeltir, geri veririz, bir sonraki için daha olumlu bir sonuç gelmiş olur. Sonrasında kitabın PDF'ini yayın evine yolladım. Çok şükür birkaç gün sonra olumlu dönüş geldi. Kitabınızı basmak istiyoruz, sizinle anlaşır mısınız diye. O şekilde bir dönüş olmuş oldu. Tabii basım süreci de ayrı bir olay. Basmak için kendi imkanlarımla, kendi imkanlarımdan yararlanmak zorunda kaldım. Kitabı basmak olsun, yaymak olsun. Ondan sonra daha sonrasında basıldıktan sonra yayın evi tabii ilgileniyor. Daha sonrasında en önemli kısım okur kitlesine ulaşmak. Konuyla alakalı bir tarihsel romanları seven, diğer kitap okumayı seven insanlara ulaşmak. Bunun için de eski okuduğum okullara, öğretmenlerine, sevdiğim hocalara uğradım. Konuyu bunlar hocalarla danıştım. Sağ olsunlar bazı okullarda söyleşiler düzenledik. Hem Çanakkale'de olsun, Biga'da olsun. Ama tabii hala yayılmak için zor. Çünkü genç bir yazar, ilk defa ilk kitabı basılmış bir yazar için herkes direkt destek veremiyor. Tabi bu şekilde böyle düzenlenen programlar sayesinde en azından daha çok insana ulaşmaya bir belki de bir vesile olmuş olacak. O yüzden tekrardan böyle program hazırladığınız için gerçekten çok teşekkür ederim.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Son dakikalara doğru giderken tabii aklımızdaki soruları da sormak istiyoruz. Özellikle evet. Bundan sonraki süreçte yeni romanlar olacak, belki de yeni roman da değil. Daha fazla kitapla buluşturacaksınız okuyucuları. Yazmayı düşündüğünüz konular var mı bundan sonra da özellikle?
0: Bu kitap yazmaya başlama sürecinde en büyük hedefim, yani ilk çıktığımdaki hedef, yaşanan bu zorluklara, savaştaki zorluklara karşı masumların seslerini duyurabilmekti. İkinci kitabım yine bu konuda ilerledi. Şu an ileri için birkaç planım var, fakat işte direkt net bir şey söylemem çok zor, ama muhtemelen benzer konulardan ilerleyebileceğimi, daha farklı hayatları okur kitlesine ulaştırmaya çalışma hedefim, ana hedefim bu olacaktır. Muhtemelen benzer konularda ilerleyeceğimi düşünüyorum.
1: Evet, ve tarihi çerçevede kalacaksınız, öyle görünüyor.
0: Evet.
1: Peki bu yazarlık da bir rutini gerektiriyor elbette, bir sorumluluk. Bunun bir düzenini oturtabildiniz mi, bir rutininiz var mıydı? Özellikle gece yazmak ya da belli gündüz saatlerde yazmak, nasıl bir yol çizdiniz?
0: Genelde Çanakkale'yi bilen bilir, sabahları çok güzel olur. Deniz kenarları olsun, boğaz kenarları olsun, sabah özellikle evden çıkıp bilgisayarımı alıp bir nevi ilham gelme klişesiyle boğaz kenarlarına çıktıklarım çok oldu. Orada özellikle kitabın ilk kısımlarını oralarda yazdım. Daha sonrasında bu Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi var Çanakkale'de. Orada kitabın büyük bir çoğunluğunu da orada yazdım. Bazı zamanlar özellikle sabah vakitleri benim için çok değerli vakitlerdi. Aklım zinde olduğu, açık olduğu zamanlarda yazmaya çalıştım. O şekilde diyebilirim. Ama odaklanma en önemlisi işlerimden. Yani oturduğumuzda 4-5 saat gidebiliyor. Bazen o kadar uzun süre gittiği halde 1 veya 2 sayfa yazıyorsunuz. Bazen bir kalem akıyor ve 10-20-30 sayfa yazıyorsunuz. Tabii bu zamandan zamana değişiyor diyebilirim.
1: Evet. Ve tabii bu kitapları yazan birinin aynı şekilde kitap okumayı da çok sevmesi gerekiyor. En başta belirttiğiniz gibi okumayı tercih ettiğiniz türler neler, bu odak noktasından bakacak olursak? Örneğin en sevdiğiniz eser var mı diyebileceğiniz bir eser?
0: Öyle diyebilirim. Kitabı yazarken özellikle hangi kitaplara ilham aldığımdan bahsedebilirim. Savaşta insan ve çocuk psikolojisini yansıtan çok fazla kitap okudum. Bunlar arasında mesela Kitap Hırsızı, Kukla Çocuk, Kardeşlerin Koruyucusu, Çizgili Pijamalı Çocuk gibi dünyaca, uluslararası çapta ün kazanmış, kabul görmüş bazı romanları okudum. Birçok romanında bu tarz romanları okuyarak savaş anında çocukların veya yetişkinlerin yaşadığı psikolojiyi, herhangi bir olaya karşı nasıl tepki verdiklerini anlamaya çalıştım. Bunları analiz etmeye çalıştım. Onun dışında bir çocuğun aile içi dramını yansıtan kitaplar okumaya çalıştım. Yani savaş anında tabii sadece savaş etkilemiyor. Aile içi yaşanan olaylar da çocuğun psikolojisini etkileyecek bir unsur. Bunun için de En Yakın Uzak, Gerçek, Petey, Limon Ağacı gibi yine dünyada kabul görmüş bazı romanlardan destek aldım diyebilirim. Bunları okumak aslında benim hem kalem hem yazım tarzımı hem olaylara bakış açımı bayağı geliştirdi diyebiliriz. Bu şekilde açıklayabilirim.
1: Evet. Gerçekten başyapıtlardan bu alanda okumuşsunuz. Son birkaç cümleyle bundan sonrası için planlarınız nelerdir ya da bize neler söylemek istersiniz diyelim ve veda edelim. Tabii yazın hayatınızda da başarılar diliyoruz. Hem de mühendislik hayatınızda da güzellikler sizinle olsun diyelim.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana bu konuda kitap yazarken destek olan aileme, akrabalarıma ve sevdiklerime çok teşekkür ederim. Daha sonrasında bir Biga İşaç Fen Lisesi'ne, okul ve idare ekibine ve Biga İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Onun dışında bazı arkadaşlarım vardı. Kitabı yazarken hem fikir olarak olsun hem mental olarak onlara çok destek oldular. Efe, Ali, Mustafa, Enes gibi. Onlar da ayrı ayrı buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bundan sonra hem ben hem de diğer gençler de bu yazma hayalleriyle güzel yollara erişirler.
1: Teşekkür ederiz.
0: İnşallah bize. Hepimiz daha güzel okullar, bilinçli okullar buluruz. Siz de yaptığınız bu çalışmalardan dolayı hem size hem TRT ekibine çok teşekkür ediyorum gerçekten.
1: Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz her zaman.
0: Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Ve bugün de gecenin içindenin sonuna geldik. Yeni haftanın ilk saatini beraber karşıladık. Yapımcılarımız Gönül Gezbul'la Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta diliyoruz devamında. Hoşçakalın.

Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar şiddetleniyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından Boğaz'da geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu iddiayı reddetti. Boğaz'ın açık olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan isimlerden biri de Profesör Doktor İlhan Barank'tı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgale gelen askerlere karşı en ön safta yer almış ve hain kurşunların isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü. Barank, şehadetinin 10. yılında Fatih Şehzadebaşı Camii'nin avlusundaki kabri başında dualarla anıldı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'de zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süresi 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aİ sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgası var. İtalya'nın Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye yükseldi. Fransa'da 24 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Eyfel Kulesi kapılarını erken kapattı. Fransa bisiklet turunun 9. etabı da 30 kilometre kısaldı. Haberleri dinlediniz.

0: Kameriye. Yazan Gore Vidal, dilimize çeviren Ayten Ürkmez, mikrofona koyan Pekcan Koşar. Tiyatrosu sanatçılar oynuyorlar. Teresa Duran, Ayten Ürkmez. Mr. Duran, Pekcan Koşar. Belle Travers, Bilge Şen. Ellen Duran, Işık Yenersu. Winter Carrington, Türker Tekin. Ned Welch, Alp Öyken. Mrs. Carrington, Aysel Dinmez. Asistan Nezih Kunt. Garson Fuat Jonkman. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu.
1: Ne güzel bir sabah. Ne harikulade bir gün. Ben nerede?
2: Yukarıda plakların tozunu alıyor.
1: O plaklara sanki antika birer porselenmiş gibi itina ediyor. Hepsinden öyle bıktım ki bir gün yangın var diye bağıracağım. Bel! Bel şekerim! Aşağı gelsene! Turistlere kılavuzluk etme sırası onda bugün. Pekala biliyor bunu.
3: Geliyorum Teresa.
1: Ailenin bütün işlerini üzerime alırım almasını ama benim de gücümün bir haddi var.
2: Sen yorulmak nedir bilmezsin Teresa.
1: Benimle alay mı ediyorsunuz baba?
2: Hayır, hayır yavrum. Eğer sen bize bakmasaydın açlıktan ölürdük hepimiz.
1: Eşyalarımızdan bir kısmını daha satmazsak o zaman açlıktan öleceğiz işte. Şu canlı möbleyi satmamız lazım. Onların böyle teker teker gittiğini, orta halli ailelerin evlerini süslediğini düşündükçe yüreğim parça parça oluyor üzüntüden.
2: Eşyalara verdikleri paraları düşünürsen pek de orta halli aileler olmadığını anlarsın.
1: Kimleri kastettiğimi biliyorsunuz. Yeni zenginleri. Bizim möblemizi satın alan yeni zenginler. Onlarla birlikte asaletimizi de satın aldıklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Asla alamazlar, asla. Acaba şu Sheraton kanepesine değeri kadar fiyat biçebildin mi baba?
2: Alıcılar gelecek mi bugün?
1: Evet. Bu kanepeyi görmek için ta Baton Rouge'dan Mr. Wingo adında biri gelecek. Dekoratörmüş. Telefonda sesi öyle kibar, öyle güzel geliyordu ki. Bir ev yaptırıyormuş ve içine her şeyin en iyisini almak ve döşemek istiyormuş. Onu layık olduğu şekilde karşılamalıyız.
4: Merhaba.
1: Nihayet gelebildin bel şekerim. İşim bitmek üzere görüyorsun ya. Ev işleri yapmak beni hiç yormuyor. İş yapmak kimseyi incitmez. Eller zarar görse de. Eskiden ne kadar beyazdı ellerim. Hatırlıyor musunuz baba? Oğlunuzla evlendiğim zaman gazetede ne yazmışlardı hatırlıyor musunuz? Demişlerdi ki gelin Biloxi'nin asil ailelerinden birine mensup olan Miss Teresa Ann Carter büyük annesinin Brüksel dantelinden duvanı takmıştı. Görünüşü kamelyaya aksetmiş ay ışıkları gibiydi. İşte böyle yazmışlardı kelimesi kelimesine. Belki biraz mübalağa vardı sözlerinde. Ama o günler en parlak devirlerimizi yaşıyorduk. Ellerim gerçekten çok güzeldi. En güzel tarafımdı. Şimdi bakın bunlara. Bakın. Bakın ne hale geldiler.
2: Karaciğerin çalışmaması yüzünden sarı noktalarla dolmuş üstü o kadar Teresa. Mühim bir şey yok. Ben senden daha gençken o lekelerle dolmuştu
1: baba, ellerim. Baba, karaciğer lekeleriymiş. Bel, bugün gayet nazik gözükmeni istiyorum. Çünkü çok önemli bir dekoratör. İnsan evini başkalarının tanzim etmesine nasıl razı olur anlamıyorum ya. Neyse, işte o adam buraya geliyor. Ona karşı mahcupluk taslama. Kim olduğunu unutma. Sen Audubon Park asillerinden Miss Belle Durant'sın. Onunsa alelade bir uşaktan farkı yok.
3: Ben Chicagolu Belle Travers.
1: Ne dedin ne dedin? Neymiş adın? Kulaklarım beni aldatmış olmasın. Şu dışarıdaki motor gürültüsü ne feci. İnsan konuşulanları anlamıyor.
3: Ben evde kalmış bir kız değilim Teresa. Evli bir kadınım ve soyadım Travers'tir.
1: Yaptığım büyük hatanın farkındayım ama bunu unutmaya karar vermiştik sanırım. O ahlaksızla evlendiğini sonra Chicago'da tek başına sefalete terk edildiğini ve daha...
2: Teresa, daha anlayışlı ol.
1: Anlayışlı olayım. Müsamaha göstereceğim diye nerelere kadar indim. Bel buraya döndüğünde ona kollarımı açtım ve bağrıma bastım. Bugüne kadar kimse ona bir defa bile ben sana bunun böyle olacağını söylemiştim dediğimi duymadı. Söyledim mi böyle bir şey Bel? Açıkla, hiç ben sana bunun böyle olacağını söylemiştim dedim mi? Hı? Of, of, bu ses beni çıldırtacak. Baba, şunlara bir defa daha gidin ne olur konuşun. Kim olduğunuzu anlatın onlara. Audubon Park'ta daha sessiz çalışmak gerektiğini söyleyin. Şu koskocaman çukur bir zamanlar bizim bahçemizdi.
2: Bina tamamlandığı zaman pek şahane bir şey olacak.
1: Hiçbir modern bina bir bahçe kadar iç açıcı olamaz. Bel, eşyaların üzerindeki fiyat etiketini daha göze çarpacak şekilde yerleştir. Değerlerini saklamakta mana yok. Görenler bizim iş adamı olduğumuzu anlamalı.
2: Tahtalar çürür, tahtalar çürür ve dökülür. Ve aradan birçok yaz geçti mi kuğuda ölür.
1: Kuğulardan nefret ederim. Çok çirkin bir görünüşleri vardır. Bel, Helen kalktı mı? Onu uyandırdın mı?
3: Evet, kahvesini biraz önce götürdüm.
1: Zavallı küçücük kızım benim. Okulda köle gibi çalışıyor. Yeteri kadar eşya satarsak belki senelik iznini alır. Ama yok yok, hayır hayır. Hepimiz gibi o da mücadele etmeyi öğrenmeli.
2: Ben hiç mücadele etmem.
1: Baba, size müsamaha etmemize, yaşama kavgamıza katılmamanıza göz yummamak gerek. Roma alevler içindeyken sizin sakin sakin kitap okumanız doğru değil.
3: Ama burası babamın evi Teresa. Onun eşyalarını satarak yaşamaya devam ediyoruz.
1: Galiba beni Durant ailesinden saymıyorsunuz. Doğru doğru doğru. Bundan 30 yıl önce evlendim. Fransız korsanlarından üremiş bu berbat aileden biriyle evlendim ve aranıza karıştım.
4: Merhaba.
1: Helen yavrucuğum, işine geç kalacaksın.
4: Hayır anne, bugün saat 11'e kadar okula gitmeme lüzum yok. Günaydın büyük baba.
2: Günaydın Helen.
1: Okulda iyi bir tesir bırakmalısın. Maaşın seni ancak barındırabiliyor burada çocuğu. Elimizdeki paraların böyle eriyip biteceği nereden aklımıza gelirdi? Babanla evlendiğim zaman öyle çok gözükmüştü ki gözüme. Zavallı Kameriye. Mahzun ve yalnız kaldı. Hele etrafını çeviren şu toprak yığınları yok mu? Baba, dün ne dediniz onlara?
2: Onlara o Kamerya'nın 200 yıllık olduğunu ve eyaletin en değerli hazinesi gibi muhafaza edilmesi gerektiğini söyledim. Küçük bir şey ama iyi bir şey dedim.
1: Onlar ne dedi?
2: Yıkacaklarını söylediler.
1: Bir şey beceremeyeceğinizi biliyordum zaten. Ben kendim gidip konuşmalıydım onlarla.
4: Ama artık onlara malı oldu o anneciğim.
1: Ama bizimdi, manen bize ait. Altındaki toprak onların da olsa. Baba, valiye telefon etmelisiniz.
2: Valiye mi?
1: Teyzesi Perdo ailesindendi ve annemin kuzenlerinin kuzenleriydi. Bizi anlayacaktır. Şu barbarları durduracaktır. Ah, ah, bu gürültü, bu gürültü beni çıldırtacak diyorum size. Pekala. Eğer siz yapmazsanız ben kendim gideceğim valiye ve diz çöküp yalvaracağım, merhametine sığınacağım. Kapının zili mi çalındı baba? Baba çabuk gidin buradan hadi. Odanıza gidin çabuk.
2: Şehre inip bir kitapla uğrayacağım.
1: Bir gün bu kadar çok okumak yüzünden gözlerinizi kaybedeceksiniz.
2: Hiç sanmam. Öldüğüm zaman gözlerim yerinde olacak.
1: Bana ölümden bahsetmeyin.
2: Neden? 80'ime merdiven dayadım. Sen de 60'ına.
1: Ölümden bahsettiğinizi duyunca kanımın donduğunu hissediyorum.
2: Benim kanım da soğumaya başladı kızım. Akşam yemeğinde evde olursun.
1: Boşa gitmiş bir hayat. Okumak ve düşünmekten başka bir şey yapmamış. Üstelik bundan ne kazandığını göstermeye bile lüzum görmemiş. Hiç. Galiba gelen giden yok.
3: Mutluydu ama.
1: Mutluymuş.
3: Bugün hangi odaları gezdirmemi istiyorsun Teresa?
1: Buradaki bütün odaları ve yukarı kattaki bütün yatak odalarını. Jefferson Davis'in kaldığı katı ve uşağın onun çizmelerini kaybettiğini anlatmayı unutma. Hem eğlenceli hem de tarihi bir hikayedir. Baton rujlu olan dekoratör gelince beni çağırın. Sadece kanepeyi istiyor ama yukarıda kimsenin istemediği şahane dış budak karyolayı da almaya razı ederiz belki. Ben...

0: Göze hoş görünmeye çalış, ara sıra gülümse. Daha tatlı bir hava yaratır. Hem hayat o kadar da kötü sayılmaz değil mi şekerim? Helen, okula geç kalma sakın.
1: Kameriyi yıkacaklar diye niye bu kadar sinirleniyor anlamıyorum. Arazi satılmadan önce yanına bile uğramazdı.
2: Annen hiçbir şeyin elinden gitmesine dayanamaz Helen. Winter bu gece yemeğe geliyor mu?
1: Herhalde, bu gece cuma, her cuma gelir.
2: Winter'den hoşlanıyorsun değil mi?
1: Tabii hoşlanıyorum. Onu o kadar uzun zamandan beri tanıyorum ki... O kadar uzun zamandan beri tanıyorum ki romantik olmamak elimden gelmiyor.
2: Onunla evlenmelisin Helen, en iyisi bu. Kilisede yapılır düğünün. Benimki belediyede olmuştu. Chicago otobüsünü kaçıracağız diye telaşlanmıştık. Sakın işi aceleye getirme, benimkine benzemesin.
1: Seninkine benzemeyecek. Sen dürüsttün, seviyordun. Ben senin gibi değilim. Sevmiyorum. İşte aramızdaki fark alacağım.
2: Aşktan söz etme yavrum, asla aşktan söz etme. Biliyorum ben. Evlenirken aklını kullan. Onların tasvip edeceği biriyle evlen. Winter gibi biriyle. Seni hırpalamalarına imkan verme sakın. Bir hata yaptığın zaman hiç acımazlar sana.
1: Bazen içimden bir hata yapmak geçmiyor değil. Şöyle affedilmeyecek kadar büyük bir hata.
2: Ben yaptığımda sonu niye vardı sanki? Borcu ödenmemiş bir otel odası. Üstelik mevsim kıştı ve Chicago tarihinde rastlanan en soğuk kış. Kocamın gelmesini beklerken gazetede hava raporunu okuyarak öğrenmiştim bunu. Kocamın bir daha geri gelmeyeceğini anlayıncaya kadar gazeteyi tam 5 defa okudum. Sonra eşyalarımı topladım ve evime döndüm.
1: Zavallı halacığım.
2: Zavallı değilim. Beni terk etmeden önce 2 hafta beraber yaşadık. O 2 hafta benim en mutlu günlerim oldu.
1: 2 hafta ha? Sana gıpta ediyorum.
2: Gıpta mı ediyorsun? Hayır yavrum. Winter'la evlenip buradan, bu hüzün dolu evden uzaklaştığın zaman bana gıpta etmeyeceksin artık.
1: Hüzün dolu ev mi dedin?
2: Evet. Şimdiye kadar gördüğüm en hüzünlü ev. Hiç değilse bizim için. Helen, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Birkaç dakika için olsun yalnız bırakmadılar burada.
1: Ailemiz mi?
2: Hayır, hayaletler Helen. Hayaletler. Bu evin her odasında hayalet var. Kendilerinden olduğumuzu hatırlatan hayaletler.
1: Bizim hayaletlerimiz olduğuna göre korkmaya lüzum yok.
2: Bizim hayaletlerimiz, evet. İşin en garip yanı da bu zaten. Helen, bazen niye inanıyorum biliyor musun? Biraz çılgınca gelecek sana ama bazen kendimizin birer hayalet olduğuna ve bundan habersiz olduğumuza inanıyorum. Sanki ölmüş olan bizleriz de öbürleri ara sıra merdiven başlarından veya eski aynaların içinden bize bakan hayaletler yaşıyor. Hepimizi unuttular.
0: Ben! Ben! Biraz yukarı gelir misin?
2: Kapıya göz kulak ol Helen, şimdi gelirim.

0: Bugün ilk müşteri benim galiba.
1: Evet.
0: Bu evin içini görmeyi öyle isterdim ki. Oturma odasındaki eşyalar nerede?
1: Bir kısmı satıldı.
0: Anlıyorum. Burada her şey satılık, etiketlerden belli. Durant ailesi bir sıkışık durumda galiba.
1: Evet, oldukça.
0: Ne yapacağız şimdi? Etrafı kendi başımıza mı gezeceğiz?
1: Bilmem ki.
0: Ne kadar güzel bir oda burası. Ah, bu şömine antika.
1: New Orleans'dan mı geliyorsunuz?
0: Hayır, Chicago'dan. Birkaç hafta oldu geleli. İşe girdim, buraya geldiğimden beri bu evin içini görmek istiyordum. Hiç yıkılmayacakmış gibi yaparlarmış o zaman evleri, değil mi?
1: Öyle.
0: Durant ailesini tanır mısınız?
1: Evet, benim adım Helen Durant.
0: Ya, herhalde hoşunuza gitmeyecek şeyler söylemedim.
1: Hayır.
0: Bir bakıma komşu sayılırız. Bunu biliyor muydunuz?
1: Hayır, yoksa Carlisle'ların yanında mı kalıyorsunuz?
0: Hayır, şu gördüğünüz binanın inşasında görevliyim. İnşaat mühendisiyim. Adım Ned Welch.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Biliyor musunuz, ben bugüne kadar yığınla eski ev gördüm. Ama içinde hala sahipleri yaşayan birini ilk defa görüyorum. Tıpkı ataları gibi. Doğdukları evde yaşıyorlar.
1: Bizim atalarımız gibi yaşadığımızı zannetmiyorum. Meteliğimiz yok. Evimizi turistlere gezdirerek ve möblemizi satarak geçiniyoruz.
0: Gelenek denen şey bu olsa gerek.
1: Evimizi beğendiniz mi?
0: Evet, beğendim. Sizin bahçeyi yıktığımız için özür dilerim. Bu ev kadar eskiydi herhalde.
2: Kulağıma sesler geldi. Yanılmamışım. Bizi görmeye geldiğinize çok memnun oldum. Ben Mrs. Durand'im. Sizi bekliyorduk. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Nehir yolculuğuna bayılırım. Eskiden buharlı gemilerle seyahat ederdik nehirde. Şimdi gelelim kanepeye. 1760 yılında Emil Durant tarafından satın alınmıştı. New Orleans valisiydi Emil Durant. Kanepe hala yepyeni. Kaplaması o kadar güzeldir ki ben sizin yerinizde olsam değiştirmem. Her eve yakışacak bir kanepe. Modern evlere bile. Başkalarının evlerini dekore etmek büyük bir zeka işi Mr. Wingo. Aynı zamanda...

0: Evet. Sizi daha önce tanımalıydım. Kim olduğunuzu anlamam ya, imkan yok.
1: Çok gürültücüyüz biliyorum. Ama bize tahammül etmeye çalışın lütfen.
0: Başkası olsa yaptığınızın barbarlık olduğunu söylerdi. Ama ben söylemiyorum. Ben halden anlarım, anlayışlıyım çünkü. İlerlemenin aleyhindeyim sanmayın. Eski idarecinizin değiştiğini görmek beni memnun etti. Nadide ve çok güzel bir şeyin yıkılacağını düşünmek beni o kadar üzmüştü ki.
1: Neyin yıkılacağından bahsettiğinizi anlamadım.
0: Bahçedeki kameriyeden bahsediyorum. Yıkılması için karar verdiğiniz kameriyeden.
1: Şu damı uçmuş eski kulübeden mi bahsediyorsunuz yoksa?
0: Genç bir kadınken yaz geceleri orada oturur. Ayın evimizin arkasından yükselişini seyreder.
1: İnşaatın ilerlemesine engel oluyor ama.
0: Bize de öyle demişlerdi.
2: Anne, benim gitmem lazım.
1: Ben de gitsem iyi olacak.
0: Duhuliye ücreti $1. Çıkarken parayı holdeki konsolun üzerine bırakırsınız.
1: Galiba düşman bölgesine düştüm.
2: Size kaba davranmak istemezdi ama.
1: Nerede çalışıyorsunuz?
2: Miss Haskins'in genç kızlar seminerinde öğretmenim.
1: Öğretmenlik güç bir iş mi?
2: Evet, çok güç.
1: Ara sıra gezmeye gittiğiniz olur mu?
2: Ara sıra davet edildiğim zaman. Otobüse yetişmem lazım.
1: Bu gece birlikte yemek yiyelim. Buraya geldiğimden beri hiçbir yere gitmedim. İşten başka yaptığım bir şey yok.
2: Bilmem ki.
1: Ben ne de olsa komşu sayılırım. Bir barbarın ara sıra medenileşmesi gerekmez mi?
2: Onu demek istemedim.
1: Saat 7'de sizi almaya gelirim.
2: Hayır, gelemem, özür dilerim, gelemem.
0: Daha gitmedi mi o adam hemen?
3: Gitti anne.
2: Yemekten sonra sizinle Ronsar gazinosunda buluşalım.
0: Barbarlar, başka bir şey değil. Buraya geliyorlar ve bizim taktığımız, onların ise taktiklerimize koydukları güzel şeyleri yıkıyorlar.

0: Bunların hepsi barbar Winter. Hepsi barbar. Bir de tuttum ona beklediğim dekoratör sanıp kanepeden bahsettim. Neyse ki Helen zamanında beni uyandırdı. Öyle utandım ki bilemezsin.
1: Bu tüccarlarla göz kırpmadan savaşacak kadar cesur bir kadınsınız Mrs. Trent.
0: Kötü günler içinde yetiştik biz Winter. Savaş sırasında bütün varımızı yoğumuzu kaybedince annem tam 2 yıl çamaşır yıkadı başkaları için. Melek ruhlu anacığım. Başkaları için çamaşır yıkadı. Yaptığı iş çok aşağılık bir işti ama o gene asil bir kadındı.
1: Annem her zaman Therese Carter Durant, Audubon Parkı'nın en cesur ve halinden en az şikayet eden kadınıdır der sizin için.
0: Takdir edildiğini görmek çok hoşuna gidiyor insanın. Helen, durmadan kıpırdanıp duruyorsun, nen var?
2: Farkında değilim kıpırdandığımın anne.
0: Eğer bizden sıkıldınsa Winter'la birlikte sinemaya gitmenizi tavsiye ederim.
1: İster miydin Helen? Royal sinemasında 2 film birden gösteriliyor.
2: Canım istemiyor Winter, teşekkür ederim.
1: Yeah.
0: Bel, gramofonun sesi fazla çıkmıyor mu? Winter. Amerika'da her şey gibi konuşma sanatı da ihmal edilmeye başlandı artık.
3: Amerika'da konuşma sanatı diye bir şey yoktu ki zaten.
0: Baba, siz kitabınızı okumaya devam edin, kitabınızı. Siz tahammül edilmez bir muhalifsiniz. Helen, bugün gelen adam benim sevgili kameriyemi kurtarma kampanyasına katılacak mı?
2: Bir şey söylemedi anne.
0: Helen, yarım saatten beri gözünü saatten ayırmıyorsun. Biriyle mi buluşacaktın?
2: Evet anne.
1: Ama Helen, şekerim, bugün cuma. Her cuma sinemaya gitmez miyiz biz?
0: Gecenin bu saatinde nereye gidecekmişsin bakalım?
2: Bir arkadaşımı görmeye anne söz verdim.
0: Bu esrarengiz arkadaşın adını bilmek şerefine sahip miyiz?
2: Hayır.
0: Ortada gülecek bir şey görmüyorum Bel.
2: Özür dilerim Therese, başka bir şey düşünüyordum.
0: Ben de. Helen, bugüne kadar nereye gittiğini bize söylemeden hiçbir yere gitmezdin.
2: İyi geceler anne, eve erken dönerim. İyi geceler Winter.
1: Ama Helen, bu gece cuma.
3: Cuma olduğunu çoktan öğrendik artık. İyi eğlenceler yavrum.
2: Teşekkür ederim büyük baba.
0: Helen, yavrum nen var? Bir şeye mi canın sıkıldı?
2: Hayır anne.
0: Peki nereye gidiyorsun o halde? Yavrum, bunu sana ben, annen soruyorum.
2: Bir arkadaşımı görmeye dedim, bana güvenin yok mu?
0: Var, var tabii ama Melih.
2: Ben yetişkin bir kızım ve bir arkadaşımı görmeye gidiyorum.
0: Eğer böyle hissediyorsan kendini, pekala. Sana engel olamam. Ben sadece seni seven annenim.
2: İyi geceler anne.

0: Nihayet gelebildiniz. Beni atlattınız sanmıştım.
1: Özür dilerim, daha önce kurtulamadım ellerinden.
0: Anneniz beni görmeye geldiğinizi bilmiyor değil mi?
1: Bilmiyor.
0: Geldiğinize çok sevindim.
1: Ben de.
0: Sakin bir yer. Enteresan tiplerle dolu. Galiba hepsi sanatçı.
1: Sanmam, bana dediler ki sanatçılar kravat takıyormuş, turistler blue jean giyiyormuş burada.
0: Sık sık gelir misiniz buraya?
1: Daha önce hiç gelmemiştim.
0: Ama siz teklif etmemiş miydiniz bana?
1: Evet, ben ettim. Hep gelmek istiyordum ama ailem razı olmadığı için beni buraya getiren olmuyordu.
0: Desenize, ikimiz de turistiz şimdi.
1: Öyleyiz. Benim hoşuma gitti sizin.
0: Çok hoşuma gitti.
2: Emriniz?
1: Ben istiyorum.
0: Ben de.
2: Emredersiniz.
1: Bu yaptığımız düpedüz ahlaksızlık. Annem beni görseydi şimdi kim bilir ne şaşırırdı.
0: Annenizden konuşmanız şart mı?
1: Hayır. Ondan çok bahsediyorum değil mi? Hepimiz durmadan annemden konuşuruz. Belki de çok çok cazip bir kadın olduğu için. İnanın gerçekten öyledir. Her zaman size davrandığı gibi değildir.
0: Hani bir daha annenizden söz etmeyecektiniz?
1: O halde siz kendi annenizden bahsedin, ödeşmiş olalım.
0: Annem yok benim. Ailem de yok.
1: Üzüldüm.
0: Ben üzülmüyorum. Eviniz ne kadar güzel.
1: Onu parça parça yiyip bitiriyoruz. Eşyaları satarak geçiniyoruz. Başka kazancımız yok.
0: Ama siz çalışıyorsunuz değil mi?
1: Evet, ailede çalışan bir ben varım. Bakın, kaide olarak bizim ailede kimse çalışmaz. Niye bilmiyorum ama çalışmıyorlar işte.
0: Bütün bunların belirli bir sebebi vardır herhalde.
1: Evet, 18. yüzyılda korsanlık edermişiz. Çalmaya alışmışız.
2: İçkileriniz efendim.
0: Korsanlık şerefine.
1: Açık denizler şerefine. Bana gezme teklif eden ilk yabancı ile beraber olduğuma memnunum.
0: Fazla gezip tozan biri değilsiniz sanırım.
1: Değilim. Hep kendimden bahsettim durdum. Annem bir kız kendinden karşısındaki erkeğe çok bahsederse çekilmez olur der. Kızlar hep dinlemeliymiş.
0: Sizin sesinizi dinlemek hoşuma gidiyor. Yumuşak ve pek dinlendirici.
1: Sizin sesiniz de gürül gürül. Çok hoşuma gidiyor. New Orleans'ı nasıl buldunuz?
0: Çok güzel bir yer ama yaşama temposu bana biraz ağır gibi geliyor. Pencere filan. Açsalar iyi mi olacak?
1: Ne garip rengi var bu içkinin değil mi? Kaplan gözüne benziyor.
0: Şimdi de kaplanlardan mı konuşacağız?
1: Evet, kaplanlardan, aslanlardan, leoparlardan. Konumuz asla tükenmeyecek.
0: Tükenmeyecek. Dans edelim mi?
1: Tabii. Bir avukatın yazıhanesinde katip. Winter tam 10 yıldan beri katiptir ve başka bir şey olacağı da benzemiyor.
0: Onu sevmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır, sevmiyorum. Ama keşke sevseydim, ailem öyle ister. Eğer ben Winter'le evlenirsem annem çok sevinir.
0: Bu önemli bir sebep sayılmaz ki. Sayılır mı?
1: Sanmam, sayılmaz tabii.
0: Benim geldiğim yerde birinin ailesinin istediğini yerine getirmek için evlendiğini duysalar ağızları hayretten açık kalır.
1: Eski moda bir iş değil mi?
0: Hem de nasıl. Biliyor musunuz, bazen bir buldozora binip şu Audubon Parkı tam ortadan ikiye biçmek geliyor içimden. Acaba o zaman ne olurdu?
1: Bazı şeyleriyle çok güzeldir ama saklamaya değer.
2: Hoş geldin Winter. Çoktan beri uğramamıştın.
3: Annem hastaydı. Bana bir masa bulsana. Helen. Helen burada. Merhaba Helen. Seni burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi.
1: Winter, bu Mr. Welch.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Susturan senin Ronsard'a geldiğini duyarsa pek memnun olmaz Helen.
1: Sandığı gibi kötü bir yer değil burası.
0: Otursana Winter.
3: Teşekkür ederim, hayır. Helen, eve gitmen gerek. Annen çok merak ediyordu.
0: Miss Duran'ın bana sözü vardı.
3: Miss Duran benim nişanlımdır.

0: Yok canım.
1: Gitsem iyi olacak. Hoşça kal Nate. Çok teşekkür ederim.
2: Şey daha erken ama.
1: Kalamam.
3: Seni eve götüreyim Ellen.
4: Mr. Carrington ile o bayan tekrar gelecek mi?
2: Hayır.
4: Bir şey mi oldu efendim?
2: Hayır. Her şey yolunda. Borcum ne?

0: hem de düşmanımızla. Yo, sakın düşman falan değil deme. Düşmanımız çünkü. Bizi maddeten, manen yıkacak, mahvedecek bütün silahlara sahip. Üstelik kamerayı da yıkmak istiyor. O yıkmaktan başka bir işe yaramaz.
1: Yanılıyorsun anne, son derece nazik bir adam.
0: Nazikmiş. Onun için seni o artistler, ahlaksızlar yuvasına götürdü değil mi?
2: Ben götürdüm onu.
0: Onu korumaya kalkma, öyle yerleri iyi bilirim ben. O sakallı herifler bir araya geldi mi ne yaparlar iyi bilirim.
2: Anne.
0: İlk defa beraber çıktığım bir adamdan bahsetmek lüzumunu bile duymadın. Alo. Evet. Kim arıyor onu? Oh, Mr. Welch. Ben Mrs. Durand'im. Bu sabah tanışmıştık. Helen sizi bir daha göremeyeceğini bildirmemi istedi. Evet, nişanlıdır ve yakında evlenecek. Evet, anlıyorum, anlıyorum. Hayır, telefona gelmeyecek. Yok, hayır, yarın aramanızı da tavsiye etmem. Ben... Telefonu kapattı. Ne kabalık.
1: Benim yerime konuşmaya hakkın yoktu.
0: Ben senin annenim.
1: Ona ne halde yalan söyledin?
0: Nişanlısın Helen, bu da yalan diye.
1: Ben bu evde hapis mi edildim yani?
0: Hapis mi? Yoo, kapılar kilitli değil.
1: Bak, haber veriyorum anne, bir daha işime karışacak.
0: Evet, ne yaparsın? Chicago'ya gidip bir güreşçiyle mi evlenirsin? Bunu mu yaparsın? Bel mi akıl öğretti sana? Çünkü o öyle yaptı. Aklında olsun. Sen bir daha dönemezsin bu eve, duydun mu? Seni kabul etmeyiz aramıza.
3: Teresa, yeter artık.
0: Yeter öyle mi? Onu sefaletten ve üzüntüden kurtarmak istemem, yeter öyle mi? Biz barbarlarla dolu bir dünyada yaşayamayız. Ayrıca onlar da yaşayamaz bizimle. Birbirine benzeyenler bir araya gelmeli ve bir daha ayrılmamalı. Onun için Helen de öyle yapacak ve Winter'la evlenecek. Winter bizdendir. Helen'i seviyor ve Helen de onu seviyor.
3: Bu defa fazla ileri gittim Teresa.
0: Ben neyin iyi olduğunu bilirim. Onu kendisinden daha iyi tanıyorum. Onun da ikinci bir Belle olmasını istemem. Baba, Helen'in evlenme zamanı geldi sanırım.
3: Ben de.
0: Yarın Mrs. Carrington'la konuşacağım. Gelecek ay için hazırlıklarımıza başlayalım.

0: Net şu külüstürü kamerayı ne yapacağız?
1: Cuma günü yıkacağız. Allah vere de karşımıza bir ordu çıkarmasalar.
0: Şu ihtiyar kadın amma da inatçı ya. Bu sabah kuşları koruma cemiyetinin başkanı geldi buraya ve kameraya da kuşların yuva yaptığını filan söyledi.
2: Mr. Welch'le görüşebilir miyim?
1: Abi buyurun.
2: Ben Mrs. Travers'im, Helen'in halası. Yolun karşısındaki evde, şurada oturuyoruz.
1: Biliyorum. Oturun lütfen.
0: Ben şimdi dönerim. Özür dilerim Mrs. Travers.
1: 2 haftadır sizden haber alamadım.
2: Fazla kalamayacağım. Ama göründüğüm kadar korkak değilimdir. Söyleyin bana, Helen'den hoşlanıyorsunuz değil mi?
1: Evet, çok. Ama beni görmek istemiyor. Telefona yazdığım mektuba cevap vermedi. Ben de vazgeçtim. Zaten inşaat yakında bitmek üzere, memleketime döneceğim.
2: Gitmeden önce Helen'i görmenizi isterdim. İşine burnumu soktuğum için Teresa çok kızacak biliyorum. Öğrenirse beni parçalar. Ama ben Helen'in mutlu olmasını istiyorum. Onunla evleniyor.
1: Winter'le mi?
2: Evet, bu ayın 14'ünde evleniyorlar.
1: Onunla evlenmek istemiyorum deseydi bütün mesele hallolacaktı. Beni görmek isteseydi inşaat hemen burnunun dibinde. Burada olduğumu biliyordu.
2: Bu dediklerinizi yapamazdı. Annesi, ailesi yüzünden.
1: Hadi canım. 20. yüzyılın ortalarında kendi arzusu dışında bir evlenme yapan kızlar da bulunur mu hiç?
2: Kalbinin sesini bastırmak için evlenmeye razı oldu sanırım.
1: Peki benim elimden ne gelir? Düğün günü beyaz bir atın sırtında evine girip onu kaçıramam ya.
2: Düğün gününe daha epey var ama beyaz at fikri hoşuma gitmedi değil.
1: Beni görmek istiyordu da neden bir defa denemedi?
2: Annesine sizi bir daha görmeye çalışmayacağına dair söz verdi. Helen sözünü daima tutar. Helen'in annesi aslında kötü bir kadın değil ama her şeyi olduğu gibi muhafaza etmeye karşı aşırı bir tutkusu vardır.
1: Evet, biliyorum. Her gün biri geliyor ve şu külüstür kameriyenin yıkılmaması için tavsiye mektupları getiriyor bana.
2: Evet, kameriye.

0: Onu olduğu gibi muhafaza etmek istiyor. Ona yazlık ev adını takmıştı. Ama bu tıpkı daima yaz olsun istemeye benziyor, değil mi? Halbuki yazdan başka 3 mevsim daha var. Çok konuştum galiba, özür dilerim.
1: Rica ederim, iyi yaptınız. Ama 2 hafta sonra Helen evlenmiş olacak. Ben de Chicago'ya döneceğim.
0: Chicago'ya mı?
1: Evet, ben oralıyım. Hiç gittiniz mi oraya?
0: Evet, kısa bir süre için. Birkaç yıl önce kışın gitmiştim. Hava öyle soğuktu ki rüzgar... Evet, rüzgar gölün üzerinde öyle şiddetle esiyordu ki. Lester Travis adında birini tanıdınız mı hiç? Boğa Travis diye tanınırdı. Sporcular arasında çok meşhurdu.
1: Tanımıyorum. Chicago kocaman bir şehir.
0: Zaten 20 yıl öncesinden bahsediyordum. Vaktinizi aldığım için bağışlayın beni. Ama size haberi vermeden önce hakkınızda bir fikir edinmek istemiştim.
1: Haber mi?
0: Helen bu gece sizi saat 10'da Ronsard'da bekleyecek.
1: Oh.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Seninle buluşmayacak mıydık?
0: Ben Winter'ı bekliyorum.
1: Winter'ı değil, beni.
0: Anlamadım, bu mektup bakın. Winter bu gece beni Ronsard'da beklediğini yazmış. Çok önemli bir şey içinmiş. Burasını seçmesinin sebebini bir türlü anlayamamıştım.
1: Halam beni burada beklediğini söyledi.
0: Bell. Mektubu yazan ve Winter imzasını atan Bell olsa gerek.
1: Gideyim istersen.
0: Hayır, kalın.
1: Oturalım öyleyse.
0: Peki.
1: Sana bir mektup gönderdim.
0: Almadım.
1: Emin misin?
0: Elbette. Ama hiç garip gelmedi, annem almıştır.
1: İkide bir o kameriyenin yanına gidiyordum.
0: Evet, bir defa gördüm sizi orada.
1: Evini gözden geçiriyor, seni görebilir miyim diye uğraşıyordum. Neyle meşgulsun anlamaya çalışıyordum.
0: Yeni bina ne kadar çabuk yükseliverdi.
1: Beğendin mi?
0: Evet, ama ağaçları göremiyorum artık, özledim.
1: Yeni ağaçlar dikeceğiz. Winter'le evleniyorsun değil mi?
0: 2 haftaya kadar.
1: New Orleans'ı sevdim, kararımı verdim. Galiba buraya alıştım da ondan. Her şeyi eskiden olduğu gibi muhafaza etme duygusunu, hiç değişmeden kalma merakını seviyorum artık.
0: Ben de yeni olmayan her şeyin, bu sabah gibi pırıl pırıl güneşli olmayan her şeyin yok olmasını istiyorum bazen.
1: Durant olduğunu unutuyorsun.
0: Bir an kendimi kaybettim. Evet, ben bir Durant'ım. Artık bunu hiçbir şey değiştiremez.

0: Geç oldu.
1: Yok, olmadı.
0: Pencereden görünen bu ışık ne?
1: Sokak lambası.
0: Hayır o... Ah, sabah oldu Ned. Bütün geceyi gazinoda geçirdik biz.
1: Kahvaltı götürteyim mi?
0: Ailem, eve gitmem lazım.
1: Seni Winter'le beraber sınırlar, aldın mı?
0: Aldırma deme, ne olur beni eve götür Ned.
1: Peki. Sevgilim.
0: Ned.
2: Alo, alo santral, bana polis karakolunu verin. Alo, ben Audubon Park'tan Teresa Carter Durant. Kızım, özür dilerim komiser, kızım geldi, teşekkür ederim.
3: Affedersin anne, keşke beklemeseydin.
2: Bütün geceyi birlikte geçirdiğin adam bu mu?
3: Evet, Ned'le beraberdim, hatırladın onu değil mi?
2: Bütün yaptıklarınızdan sonra bu eve ne cesaretle adım atıyorsunuz? Hı? Bu kadar zalim olmaya nasıl gönlünüz razı oluyor?
1: Zalim mi? Bir şey yapmadım ki. Ron Sargazinos'undaydık. Zaman nasıl geçmiş anlayamadık. Hepsi bu kadar.
2: Hepsi bu kadar ha? Bir aileyi mahvettiniz. Memnun musunuz? Buraya geldiğinize, topraklarımızı alt üst ettiğinize, kalbimi kırdığınıza memnun musunuz?
3: Yeter artık, ne olur.
2: Sana gelince Helen, sen 2 hafta sonra evlenecek bir kızın bütün geceyi bu adamla geçirmesi ne demektir bilir misin? Hiç gururun, şerefin yok mu senin?
3: Ortada kötü bir durum yok anne.
2: Sevgimize böyle mi karşılık verecektin? Durant kanı sende de halanınki gibi deli deli mi akacaktı? Sen de bu adamı bel gibi ta Chicago'ya kadar takip edecek misin? Edecek misin? Bütün ikazlarıma rağmen tarih tekerrürden mi ibaret olacak?
3: Helen yavrum yavrum.
0: Bir şey yok bel hala, bir şey yok.
2: Baba siz de gelin buraya. Bakın şunlara baba. Kızınıza ve torununuza bir bakın hele. Taşıdıkları korsan kanı sizi memnun ediyor mu? Onlarla iftihar ediyor musunuz? Ben anayım. Gurur duyamıyorum, utanç duyuyorum sadece.
4: Teresa, ağzından çıkanı kulağın işitsin.
2: Merak etmeyin baba. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ben. İhtiyatlıyım da üstelik. En doğru şeyi yapacağım. Helen, sen kendi yolunu seçtin. Benim seninle hiçbir ilgim kalmadı. Carringtonlara evlenme işinin kaldığını bildireceğim. İçimizden biri dürüst olduğumuzu göstersin. Bu da ben olacağım.
3: Teresa, meseleyi bu kadar büyütme.
2: Sana göre büyütüyorum. Sana göre mesele bu kadar büyütülmeye değmez değil mi? Senin ne kadar zayıf olduğunu hepimiz biliriz. Senin hatanın, senin bize getirdiğin utancın altında ezile ezile yaşadık bunca zamandır.
1: Bakın Mrs. Durant, bilmeniz gereken bir şey
2: bu
1: varsa...
2: Bu ailenin mahvolduğu değil mi? Evet, bunu bilmem gerekiyor, doğru.
4: Teresacığım.
2: Aileyi ben kurtarırım sanmıştım. Fazla şey istemişim meğer. Şimdi anlıyorum. Belki de bunu denemeye kalkmakla hata ettim.
4: Yeter artık Teresa. Burası benim evim. Helen ne yaparsa yapsın gene de benim torunum.
3: Evet, burası bizim evimiz. Helen bizim kanımızı taşıyor.
2: 30 yıldır ayakta tutmaya çalıştığım bu evde bana karşı bir hareket başladı demek. Mükafatım bu mu olacaktı? Kızım mahvoldu.
3: Ben mahvolmadım anne. Bizi biraz dinleseydin Ned'le benim evlenmeye karar verdiğimizi anlardın.
2: Evlenmeye mi? Hayır. Hayır. Bunu yapamazlar. Bunu bana yapamazlar.
3: Sana bir şey yaptıkları yok anne. Sana bir şey yaptıkları yok.

0: en iyi gümüş takımlarımız değil mi bunlar?
1: En iyileri. Teresa mükellef bir çay hazırlamamı istedi. Nedenini anlayamadım.
0: Birden içime bir şüphe girdi. Bir haftadan beri evin içinde cinayetini tasarlayan Lady Macbeth gibi dolaşıp duruyor.
1: Bu sabah bana "Bel şekerim, gümüş takımlarını parlatıver, çay partisi vereceğiz" dedi.
0: Belki de valiyi buraya davet etmeye muvaffak oldu. Onu kameryası hakkında ikna edecek. Helen nerede?
1: Biraz önce geldi. Çay için hazırlanıyor.
0: Sevgilisi hoşuma gitti Helen.
1: Benim de. Ama keşke Teresa biraz daha makul davransaydı. Bütün hafta onunla görüşmeye yanaşmadı.
0: Zavallı Teresa. Öyle hırslı, öyle dik kafalı ki.
1: Helen bana ne dedi biliyor musun? Teresa o günkü hadisi yaratıncaya kadar evlenmeyi düşünmüyorlarmış bile. Şimdi birbirlerine gerçekten aşık olmuşlar. Aşk. Uzun zamandan beri bu sözü ağzıma almamıştım.
0: Hepimiz aşkı çoktan unutmuştuk değil mi?
1: Evet, unutmuştuk. Annem ne yapmayı düşünüyor?
0: Bilmiyoruz. Esrarengiz bir çay partisi veriyorum.
2: Annem ilk defa bu sabah benimle konuştu. O hadiseden beri ilk defa.
1: Konuştu ha?
0: Net iyi mi?
2: İnşaatı tamamlamak üzere. Ne kadar güzel bir bina değil mi? Bakın yepyeni upuzun.
1: Net'le nerede yaşayacağınıza karar verdiniz mi şekerim?
2: Chicago'da. Düğünden sonra hemen Chicago'ya gideceğiz. Bekleyemez.
1: Chicago mu?
3: Oh, eline sağlık Bel. Gümüşler ne güzel parlamış. Ama güzelim gümüş fincanlarıma bakın ne hale gelmişler. Eğrilmişler, yıpranmışlar. Çay içerken dikkat edelim de dudağımız kesilmesin. Bu renk sana çok yakışmış Helen. Mavi her zaman yakışır sana. Halbuki benim cildimin rengine hiç gitmez. Senden daha açık renkliyim. Misafirlerimiz gelmedi mi daha?
0: Misafirlerimiz kimler?
3: Bu benim küçücük sırrım işte. Bel şekerim, sıcak suyu getirir misin?
1: Peki.
0: Esrarlardan zevk alacak kadar genç değilim Teresa.
3: Ama benim hoşuma gider baba. Küçük zevklerimi bana çok görmeyin.
4: Buyurun.
3: İşte benim esrarengiz misafirim geldi.
2: Len.
5: Merhaba Helen. Miss Durant, Mr. Durant.
3: Nihayet aradaki buzları kırıp damadımı müstakbel evine davet etmeye karar verdim.
2: Müstakbel evi mi?
5: Dün annenle uzun uzun konuştuk.
3: Konuştuk ya. Dün bir ara düşman topraklarına gittim ve Ned'le çele çaldım.
2: Chicago'ya gideceğimizi sanıyordum.
5: Gezmek için.
3: Balayınızı geçirmek için gideceksiniz. Sonra New Orleans'a döneceksiniz. Ned burada işe girecek ve hepimize bakacak, öyle değil mi Ned?
5: Bunu becerebilecek miyim acaba? Merhaba Miss Durant.
2: Sizin sesinize benzetmiştim zaten.
3: Benim balayım da Avrupa'ya gitmiştik. O kadar uzaklara gitmek önce beni epey korkutmuştu. Ama sonra seyahatin insanın aklını başına getirdiğini anladım. Çayınızı kaç şekerle içersiniz Ned? Bir mi, iki mi? Şu karşıda gördüğünüz madeni deveyi Kahire'den almıştık. Buyurun çayınızı.
5: Bizim gideceğimiz yerlerin bu kadar ilgi çekici yerler olacağını sanmıyorum.

0: düşünüyorum.
1: Ben aynı fikirde değilim.
2: Neden olmasın, neden olmasın Ned? Mr. Welch ile benim pek çok benzer yönlerimiz var. Helen inanmazsın.
1: Belli belli anne.
2: Onu dış görünüşüyle kabul etmek bana güç gelmişti başlangıçta. Yanılmışım.
1: Büyük baba, annemin maksadını anladınız mı?
3: Onu etkisi altına almaya çalışıyor.
1: Ondan nefret ediyor zannediyordum.
3: Ediyor tabii ama evliliğe engel olamayacağını anlayınca idareye karar verdi.
1: Ned'in ne dediğini duydun mu? Tasarladığımız gibi Chicago'ya gitmekten vazgeçmiş. Burada yerleşmeyi düşünüyor.
3: Annen çok kurnaz. Onun marifetidir bu.
1: İyi ama benim elimden ne gelir?
3: Onun kızısın.
1: Ve boyun eğmek zorundayım.
3: İşte değilsin. Onun kızısın derken bunu kastetmiştim. Onun kadar güçlü olabilirsin. Birçok bakımdan ona benziyorsun. Onunla mücadele et. Değer doğrusu. Ned'i etkisi altına almasına göz yumacak değilsin diyeyim.
1: Hayır hayır, yummayacağım. Yumamam.
3: O halde hücuma geçiyor muyuz?
1: Evet evet.
2: Ne şakacısın Ned. Aman ne hoş. Helen, Helen şekerim, sen gülmüyorsun. Hikayeyi duymadın mı yavrum?
1: Duydum. Çok komikti.
2: Ned esprili hikayelere bayılıyor, tıpkı baban gibi.
3: Ned, gelip yanıma otursana.
2: Yo, şeref misafirimiz, bizden kaçırmakla haksızlık ediyorsunuz baba.
3: Ama Teresa, benim şu dünyada daha kaç yıllık ömrüm kaldı ki? Sen daha en az 30 yıl onunla beraber olacaksın.
2: Anlaşıldı. Ned, en iyisi siz onun yanına gidin, yoksa bizi rahat bırakmayacak.
4: Buyurun Mr. Durant, yanınıza oturdum işte.
3: Seni de ağına düşürmüş Ned.
4: Yo, sandığım kadar kötü kalpli değil.
3: Senin hoşuna gitmek onun işine gelir.
4: Her dakika birbirimize girmektense böylesi daha iyi. Sonra burada evleneceğiniz kızın ailesiyle iyi geçinmek çok önemli. Hem biliyor musunuz, bu ev, bu muhit, kanınıza işlemiş eski gelenekler benim de hoşuma gitmeye başladı artık.
3: Karşında benim gibi kötü bir örnek dururken de mi?
4: Sizin hayatınız mükemmel geçmiş. İstediğinizi yapmışsınız, okumuşsunuz, düşünmüşsünüz. Her istediğiniz olmuş.
3: Mutlu olmasına oldum ev. Ama mükemmel bir hayat değildi hayatım. Görüyorsun ya, hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Bütün çevrem beni kuşatan bir çemberden ibaretti. İçinde döndüm, döndüm, dolaştım. Senin anlayacağın sıfıra sıfır, elde var sıfır.
5: Özür dilerim Mrs. Teresa. Bir aile toplantısı yaptığınızdan haberim yoktu.
2: Oh Winter, gelsene içeri. İşte şimdi hepimiz bir araya toplanmış olduk. Kocaman mutlu bir aile. Elindeki saksı ne şekerim?
5: Annemin mükafat kazanan begonyalarından biri, size vermemi istedi. Buraya gelmemde bir mahsur yok değil
2: Elbette
5: mi?
2: Elbette yok. Hem Ned'le senin iyice tanışıp dost olmanı istiyoruz. Saksıyı şuraya koyuver yavrum.
4: Bana kızmadınız ya.
5: Kızmadım. Annemin her zaman dediği gibi, oyunu kazanmanız veya kaybetmeniz değil, nasıl oynadığınız önemli. Tebrik ederim sizi efendim.
4: Çok naziksiniz Winter.
2: Otur da bizimle birlikte çay iç Winter ve bize annenden bahset.
5: Annemin sağlığı bozuldu biraz. Doktor karaciğerinde bozukluk olduğundan şüphe ediyor.
2: Vah vah, çok üzüldüm. Bugünlerde birçok kimse aynı şeyden şikayetçi. Bir yerde okudum, elmaların üzerine püskürtülen bir ilaç sebep oluyormuş.
5: Annem elma sevmez.
2: Belki havaya karışmıştır ilaç. Helen, Winter'a hoş geldin desene.
1: Merhaba Winter, aramıza hoş geldin.
2: Unutmadan söyleyeyim Winter, çok önemli haberlerimiz var.
5: Düğün hakkında mı?
2: Ondan başka bir haberimiz daha var. Düğün gelecek hafta ama en az onun kadar önemli bir haber. Sen söylesene Ned.
4: Kameriye hakkında şeye karar verdik. Yani ben karar verdim. Onu olduğu yerde bırakacağım. Bu sabah içilere bildirdim.
1: Yıkılmayacak mı?
4: Hayır, dün annenle konuştuk.
1: Ama inşaatın görüntüsünü berbat ediyor.
2: Helen yavrum, sen kimin tarafındansın?
4: O kadar önemli bir şey değil. Zaten onun için bıraktık olduğu yerde.
2: Ne güzel değil mi? Korktuğum gibi barbar bir insan değilmiş. Bizim için güzel olan şeyleri olduğu gibi bırakacak. Heyecanlanmadın mı Helen? Heyecanlanmadınız mı baba? O da artık bizden oldu. Tanrı kendi kendine yardım edene daima yardım elini uzatır demez miydim ben?

0: Düğün çok hareketli geçiyor efendim. Çok neşeli.
1: Şimdiye kadar kimsenin bana bir kız torun kaybetmedin, bilakis bir erkek torunun oldu demediğini fark etmedin mi Winter?
0: Böyle sözler büyük babalara söylenmez efendim. Sadece anne ve babaya söylenir.
1: Geniş bilgin karşısında her zamanki gibi saygıyla eğilirim Winter.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Öyle, öyle.
2: Bu evin en son gelini Teresa'ydı.
3: Ah, ne büyük gün. Bütün sosyete burada.
2: Demin babama bu eve gelin gelen en son insanın sen olduğunu söylüyordum Teresa. Aradan öyle çok zaman geçti ki.
3: Gazetelerin benim için ne yazdıklarını hatırlıyor musun? Kamelya'yı aksetmiş ay ışığı gibi. Ama bugün kızımın günü. Oh, işte yakışıklı damadım geliyor.
4: O kadar çok kimseyle tanıştım ki sayılarını unuttum.
3: Biz olduğumuz gibi görüyorsun işte. Biz böyleyiz. Helen nerede? Güzel karın nerede?
4: Bilmem, bir yerlerde ama nerede bilmiyorum.
1: Şimdi gelecek. Yapılacak bir işi vardı da.
3: Yapılacak işi mi var? Aa, düğün günü bir gelinin ne işi olurmuş? Onu avucunun içine almalısın Ned. Daha ilk günde evin erkeğinin kim olduğunu anlamalı. Kocam öyleydi, hiç pişman olmadım. Kadınlar omuzlarında sağlam bir el hissetmekten hoşlanırlar. Şu güzel gruba bak. Güneş yönünü değiştirmiş olmalı. Çünkü senin bina yapılalı beri güneşin batışını seyredemez oldum. Çok hoş. Hayatımda bu kadar nefis bir grup görmedim. Ne güzel bir renk.
4: Miss Teresa, avluda bir şey yanıyor.
3: Hayır, hayır. Kameriyem bu, yapamazlar bunu. Kim yaptı? Kim ateşe verdi onu? Sen. Sen değil mi? Yakmalarını sen emrettin barbar. Şeytan, sen yaktırdın onu.
4: Hayır, ateşin nasıl başladığından bile haberim yok.
5: Ateşi ben yaktım anne.
3: Sen mi?
5: Bu benim ne de düğün hediyemdir.
3: Sen çıldırmışsın.
5: Kamerye bütün gürültüyü bozuyordu. Bizim yüzümüzden dokunmadı, ona böyle bir şeye göz yumamazdım.
3: Yaz geceleri orada otururdum.
5: Anne artık kamerye yok, bitti. Ne? Chicago'ya gidiyoruz, duydun değil mi?
4: Herhalde gitmemiz gerek. Şey yani demek istiyorum ki gideceğiz Helen. Mutlaka. Madem ki sen istiyorsun.
5: İstiyorum.
1: İşte şimdi annene benzedin.
2: Oh, her şey ne güzel. Tıpkı masal gibi. Büyü bozuldu.
1: Ağlama kızım. Bir düğün günü eski bir kamerya yandı diye dünyanın sonu gelmedi ya.
3: Her şeyi bizi aldılar elimizden. Her şeyi bizi kaybettik. Elimden geleni yapmıştım ben bugün. Elimden gelen her şeyi.
2: Mr. Welch, ben Winter'in annesiyim. Sizi ta yıllardan beri tanıyorum sanki. Dışarıda ateş yakıyorlar. Ne güzel bir buluş. Teresa her zaman en güzel şeyi yapar. Eskiden önemli günlerde biz de ateş yakarak şenlik yapardık. Havai fişekler patlatırdı. Oh, ne muhteşem bir manzara. Teresa'yı iyi tanırım ben. Şafak sökene kadar devam ettirecek bu şenliği. Helen, ne kadar güzel bir düğün bu. Helen, küçük Helen. Bu duvağın altında ne kadar da annene benziyorsun. Seni kilisede gördüğüm zaman nasıl ağladım bir sen. Sanki Teresa'nın düğünüydü. Her şey yeniden tekrarlanıyordu. Şimdi de dışarıda ateş yakılıyor. Ateş, her şey eskisi gibi.

radyo tiyatrosu bitti. Kameriye adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Gor Vidal, dilimizi çeviren Ayten Ürkmez. Pekcan Koşar mikrofona koydu, tiyatrosu sanatçılara oynadılar. Ayten Ürkmez, Teresa Duran. Pekcan Koşar, Mr. Duran. Bilge Şen, Bel Travers. Işık Yenersu, Ellen Duran. Türker Tekin,

Peter Carrington, Alp Öken, Ned Welch, Aysel Dinmez, Mrs. Carrington, Nezih Kunt, asistan, Fuat Çonkman, garson rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu.

İyi akşamlar TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Herkese kocaman sevgilerimi yolluyorum. Benim bu hafta biraz kırgın haftam. Çok kıymetli arkadaşım Zihni Göktay'ı kaybettim. Hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. Türk tiyatrosunun son meddahı aslında o son. Dünden bugüne bize armağan kalan bir takım anıların sembolü olarak yaşadı, hatırlattı bize. Orta oyununu hatırlattı, meddahlığı hatırlattı, Tülhat tiyatrosunu hatırlattı. Çok sevdik onu. Hep beraber çok sevdik. Hele Lüküs Hayat oyunu hayatımıza girdi. Ama benim onunla ilişkilerim bambaşka. İlk defa 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda ben tiyatroya başladım ve Zihni Göktay'la beraber başladık. Uzun yıllarımız beraber orada geçti. Sonra o Ankara Meydan Sahnesi'ne gitti. Ben de Ankara'da halk oyuncularına gittim. O senenin sonunda yani 70'lere gelirken ben tiyatroyu bıraktım. Milliyet Gazetesi'ne geldim. O ise şehir tiyatrosunda yeni bir yolculuğa başladı. Ve bu yolculuğu aralıksız ölünceye kadar devam etti. Gönüllerde, hepimizin gönlünde yer edindi. Sevgili bir insandı, hoş bir insandı. Tiyatrocu hayatı zordur. Tiyatrocu hayatı o kadar zordur ki eskiden gerçi İstanbul'da çok tiyatro vardı birbirine yakın olarak. Ama biz 9 oyun oynardık haftada, dile kolay. Kaç para alıyorduk? Ufak bir para. Her zamanki gibi aynıydı. Patronlar para kazanırdı, oyuncular ufak bir şey kazanırdı. Yani nasıl bugün dizi sektöründe başrol oynayanlar çok büyük paralar kazanırken ufak rollerdekiler işte arzu ettikleri paraları alamıyorlar. Yani dünle bugün arasında aslında hiçbir fark yok. Onun için dün şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye ağıt yakmanın bir alemi yok. Dün de güzeldi bana göre, bugün de çok güzel. Aslında yarın daha güzel olacak. Evet, Zihni'yi kaybettik. Uzun yıllar beraberdik, dostluklarımız sürdü. Son dönemde eşini kaybetmiş olmak ona çok ağır geldi. O çok muhafazakardır. Ailesi, evi ve tiyatro. Onun hayatı sadece budur. Ve bunun arasında mutlu, huzurlu, sevgi dolu yaşadı bütün hayatı boyunca. Tabii eşini kaybettikten sonra da büyük bir acı onu sardı, sarmaladı. O günlerde bana diyordu ki artık ben herhalde yaşayamayacağım. Dayandı, bir iki sene daha dayandı. Evet, sonunda o da göçtü. Bu akşamki programımı Zihni Göktay'a ayırdım. Sizle beraber Zihni Göktay'ı anmak istiyorum. Hepimizin hatıralarında onun yeri çok kıymetlidir. Birkaç defa onunla radyo programı yaptım. Özellikle bayramlarda ya da Ramazan günlerinde yaptığımız programlar gerçekten çok güzeldi. Türk tiyatrosunun en güzel örneklerini sundu. Çok güzel diyaloglarımız oldu. O çok iyi de bir anlatıcıdır zaten. Eski dönemin meddahlarının son şekli Zihni Göktay'dı. O da aramızdan gitti. Bu akşamki programımda Zihni Göktay'la daha evvel yaptığım programlardan bir derleme size sunacağım. Bu derlemede Zihni Göktay'ı A'dan Z'ye tanıyacaksınız. Kendisini

0: anlatacak, lüks hayattaki serüvenini anlatacak. Beraber konuşacağız ve çok şeyi hatırlayacağız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Evet, bu gece Zihni Göktay'la baş başayız. Zihniyle şöyle bir yolculuğa çıkayım, siz de beni takip edin. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Zihni Göktay, sen Cemal Reşit Brey'le tanıştın.
1: 1984 yılının Kasım ayında, biliyorsun ben radyoda haftanın 3 günü radyodaydım. Arkası Yarınlar, Çocuk Bahçeleri ve radyo tiyatrolarında hem oyunculuk hem yönetmenlik yapıyordum. O sırada Selahattin Küçükbey'in odasında, Selahattin Küçükbey radyo tiyatrosunun müdürüydü. Tiyatro şubesi müdürüydü. Orada Cemal Reşit Rey Bey orayı ziyarete gelmiş. O sırada ben de girip çıkıyorum büroya. Dedi, aa dedi, siz dedi Zihni Göktay'sınız değil mi? De, evet dedim hocam dedim. Duydum ki dedi, şehir tiyatrolarında dedi benim dedi lüks hayat gündeme gelmiş dedi, oynanacakmış, öyle bir haber aldım ve dedi, galiba dedi siz varmışsınız rahmetli Hazım'ın rolünde dedi, Rıza dedi, Külhan Bey Rıza rolünde siz oynayacakmışsınız. Evet hocam, oynamaya gayret edeceğim dedim. Ondan sonra orada tanıştık. Lüks hayatın nasıl doğduğunu bana uzun uzun anlattın. Yani şehir tiyatrolarının seyirci sıkıntısı çektiği o
0: sırada. İçin böyle bir aşama.
1: Evet, müzikallere dönüşün ilk çekirdeğinin orada atıldığını.
0: Sizden lüks hayat başlı başına bir hikaye.
1: Benim sanat hayatımın 28 yılını aldı değil. Ben lüks hayata 28 yılına hizmet etmekten gurur duyarım.
0: Dile kolay aslında.
1: Benim etrafımda değişen kişilerin sayısını tuttuk, 114 kişi değişmiş.
0: Peki şunu hiç hesap ettin mi? Sen bu oynadığın dönemlerde kaç cumhurbaşkanı, kaç başbakan değişti?
1: 5 cumhurbaşkanı değişti. Hani sayısını hatırlayamadığım kadar da başbakan değişti. Çok koalisyonlar oldu, şu oldu, bu oldu. Yani 7-8 başbakan değişmiştir.
0: Sen bir rekortmen.
1: 65 bin kilometre.
0: Sen de bir baş aktör olarak kalmışsın. Başbakanlar gidiyor, cumhurbaşkanları gidiyor, baş aktör kalıyor.
1: Allah ömür versin, sağ olun.
0: Senin güzel anıların da vardır.
1: 16 seneden sonra 17. sezona girmeden önce bir basın toplantısı yapıldı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun fuayesinde gazeteciler filan hepsi geldi ve özellikle tabii başrol oyuncusu olduğum için de benden sohbet ediyorlar. Bir de Suna ablamdan ediyorlar. Bana dediler ki, yani Zihni Bey, biz lüks hayat 17. yaşına basıyormuş. Fakat duyduk ki Broadway'de Cats müzikali 16 sene sonra ramp ışıklarından kalkıyormuş. Bu konu hakkında bir mukayesede bir şeyde bulunur musunuz? Bir fikir beyan eder misiniz dediler. Elbette dedim, çok basit, düşünmeye gerek yok. Zaten iyi bakılan bir kedinin normal ömrü de 16 yıldır dedim. Ama Türkiye'de lüks hayat yaşamı özlemi içinde ve köşeyi dönmek için bekleyen 25 milyon kişi var dedim, o tarihlerdeki rakamlara göre. 25 milyon kişi var, biz onları bekliyoruz. Onlara nasıl köşe dönülür burada lüks hayatta öğretiyoruz dedim. Bugün başlasam, bugün tekrar lüks hayata başlasam yine bir kısım insanlar, yani biz oradaki lüks hayatın nasıl köşeye dönülür değinecek olursak, illegal vaziyette köşe dönülür. Fatih Reşat Nuri sahnesinde oyun bitti, servis arabalarına binmek üzere tam kapıdan çıkarken bir gürültü var fuayede. Diyor, nasıl olur diyor, bir kadın yaygara yapıyor. Olamaz efendim diyor, ışıkları yakın diyor. Benim bunları aramam lazım diyor. Bulmanız lazım. Feneriniz yok mu sizin? Niye bir diyalog bizim görevlilerle? Dedim, ben de müdahale ettim. Dedim özür dilerim dedim. Bir şey, kulak misafiri oldum. Nedir sıkıntınız? Ben de halledebilir miyim? Kadın döndü bana, dedi sizin yüzünüzden dedi. Allah Allah, biraz önce ben alkışla selam verdim size, oyun bitti evime gidiyorum, ben niye sizin yüzünüzden? Evet, sizin yüzünüzden. O kadar şiddetli alkışladım ki parmağımdan alyansım çıktı gitti sıraların arasında bir yerde, arıyoruz bulamıyoruz.
0: Bunları yaz. Yazıyor musun bunları?
1: Aklımda şimdilik, ben senin gibi ama yazarlık sen... tarafım yok benim. Anlatıp da şimdi bir üçüncüsünü anlatayım.
0: Anlat bakalım.
1: Sahnedeyim tek başıma. Kimse yok yani etrafımda. Tek başıma bir hesap kitap yapıyorum. Vay be, bu lüks hayat çok aynalı bir şeymiş ya. Yani 3 lira buraya verdim, 2 lira buraya verdim, 5 lira buraya verdim diye bir elimde bir not defteri var. Rol icabı hesap yapıyorum. O sırada baktım seyir.

0: gülüyor. Hayır, gülünecek bir laf değil benim söylediklerim. Rakamlar işte, şunu verdim, bunu verdim diye muhasebe yapıyorum. Gülüyor seyirci, dedim ya biri arkadan bir işaret mi yapıyor, seyirci neye gülüyor, rol mü çalıyorlar acaba dedim falan. Yok, benim arkadaşlarım tertemiz insanlardır, o konuda çok dikkatli eder de bana karşı çok büyük saygıları vardır, öyle bir şey yapmazlar. Aa, bir de baktım ki perdenin kenarından, bizim portel ağzı dediğimiz sahneye çıkış kenardan bir kedi başını çıkarmış, ışıklardan da ürkmüş, sahneye de giremiyor, içeri de giremiyor, böyle bakınıp duruyor.
1: Sen hesap yapıyorsun, o sana bakıyor.
0: O da bana bakıyor. Böyle ürkek vaziyette, dünya 70 bin kilovat ışık var gözünde, ne yapsın? Hayvan şaşırmış. Zavallıcık. Ne yapayım? Dikkati üzerime çekmem lazım o sırada. Yani benim görevim asıl dikkati kendi üzerime çekmem lazım. Kedi dağıttı bütün dikkati. Toparlamam lazım. Gittim kediye, dedim ki arkadaş hoş geldin, sefa geldin ama sen yanlış yere geldin. Sen Broadway'de Cats müzikalinde oynuyorsun. Ben burada Lüks Hayat oynuyorum. Hadi bakalım, yavaş yavaş tıpış tıpış git dedim. Onu kovaladım oradan ve oyuna devam ettim. Bir keresinde de bu son, yani hatırladığım anılardan bir tanesi de önemli. Harbiye'de şey oynuyoruz, Lüks Hayat oynuyoruz. 6.000 kişi var. Merdivenlerde insanlar var. Salkım saçak bir seyirci, çok şükür. Bunları da gösterdi Cenab-ı Hak bana. Onu oynarken Kalamış'tan bir vapur kalkıyordu. Kalamış parçasında hareketli bir oyun havası var orada, Araname'de. Onu oynarken Sezai Altekin arkadaşım, ben ve Suna abla. O sırada ben ne kadar fazla hareket etmişsem coşup cebimdeki mikrofon aparatı yeleğimin cebinden çıktı. Böyle kordonuyla birlikte sürükleniyor yerde. Mikrofonu yakamda duruyor.
1: Yakandı.
0: Fakat dedim ya ne oldu, ne yaptı? Seyirci bir taraftan gülüyor, bir taraftan parça devam ediyor. Ama şeyi, üçlüyü, triyoyu bozacağım yani. Benim öyle bir şeylerim vardır. Ansızın karar verip de bir şey. Durdurdum. Durdurdum. Pardon, özür dilerim dedim. Bunu siz de gördünüz. Ben de şu anda farkındayım. Mikrofon yere düştü dedim. Heyecandan dedim. Fazla zıplamaktan dedim. Doğrudur. Çünkü alışmamış aktörde teknoloji durmaz dedim.
1: Aldın ve devam ettin.
0: Aldım, sardım ve devam ettim. Büyük alkış kıyamet. O sırada ben bunları hallettim. Seyirci alkışlarken kordonu sardım, cebime koydum.
1: Kalamış'ı mı söylüyordunuz?
0: Kalamış'ı. Hadi bakalım dedim Önder Bali abime. Hadi bakalım abi dedim, tekrar başlayalım dedim. Başladık ve 14 tane de bis yaptı parça. Kalamış 14 kez bis yaptı. Hey hey, Kalamış'tan bak vapur kalkıyor, kalkıyor. Peresini yan giymiş, geliyor, geliyor. Gelen yarim hey beni arıyor, arıyor. İç rakıyı iç yarim, geliyor, geliyor. Ah verelim, vah verelim. Senden şöyle bir gezelim. Ah verelim, vah verelim. Sevda önde biz gidelim.
1: Zihni valla. Sen müzikal oyuncususun. Çaren yok. Amatörlük yaptığımız gençlik tiyatrosu dönemlerinde konservatuvar falan yoktu. Yani ciddi bir müzik eğitimi alamadık. Hep kulaktan dolma, zaten da sonraki eğitimlerle dolmaya uğraştık.
0: Hüdayi Nabit dediğimiz Allah vergisi şey.
1: Evet, evet. Ben hep duvarlardaki taşların arasından çıkan çiçekler vardı.
0: Evet. Hiç sulamazsın, bir şey yapmasın, oradan fışkırır çıkar.
1: Evet. Hep o dönem öyle aktörler çıktı ve onlar Türkiye'de çok meşhur oldular.
0: Oldular tabii.
1: Yani oldular. Muammer Karacalar'ı falan düşünsene, Neşet Uygur abimizi düşünsene. Evet. Hepsi o çiçekler bunlar. Hepsi öyle. Metinler öyle, Zeki öyle.
0: Evet, evet.
1: Müjdat Gezen öyle. Hepsi böyle.
0: Evet, ve Müjdat bu konunun üzerine çok titizlikle durur. Ya diyor, İsmail Dümbüllü konservatuvardan mı mezundu diyor. Kavuklu Hamdi Efendi bütün halkın teveccühüne mazhar olmuş birisi yani buna. Konservatuvar mezunu. Ben alaylıyım. Benimle o konuda alay edenlere de sen de mezunsun ama bakalım bak gördük neler yapıyorsun derim. Bütün hepsi biriydi, tenzih ederim bazılarını ama bizle dalga geçenler için alaylı, evet alaylıyız biz öyle. Alaylı olduğumuz için Zihni Göktay olduk, Metin Akpınar olduk, Müjdat Gezen olduk, rahmetli Zeki olduk, Valasya olduk, evet. Hey, hey.

0: Zihni Göktay gerçekten Cemal Reşit Rey, Ekrem Reşit Rey kardeşler çok önemli işler yaptılar. Ve ben hep onu söylüyorum. İki tane önemli işi var. 10. Yıl Marşı ve bu Lüks Hayat.
1: Evet, katılıyorum, %100 katılıyorum.
0: Lüks Hayat'ın sözleri kime ait sence esas?
1: İki kafalardan çeşitli sesler çıktı. Fakat Nazım Hikmet'in ismi geçmedi senelerce. Ne zaman Refik Erdoğan abimiz, gazeteci rahmetli Refik Erdoğan abimiz, Nazım Hikmet'in arkadaşı ve onun da dışarıya kaçmasında yardımı olan
0: kişi.
1: Refik Erdoğan nihayet seneler sonra bunu deşifre etti. Evet dedi, Lüks Hayat'ın şarkı sözlerinden bazıları Nazım'a aittir dedi. Onun üzerine biz de oyunda deşifre ettik. Prolog'da onu Suna abla ile Atacan Erseven abimiz onu söylediler. O zamana kadar söylenmiyordu bizde prolog'da.
0: Yani Lüks Hayat'ın esas şarkısı.
1: Esas yani ana parça Lüks Hayat'ın. Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. O parça
0: Nazım'a.
1: Zaten Lüks Hayat'taki sınıf çatışmasının bütün işi bu üç kuplede saklıdır. Sınıf farkını altını çizerek anlatır şarkı sözlerinde. Zaten dinleyenler bunu ayıklarlar. Şimdi bu Cemal Bey ve Ekrem Bey Muhsin Ertuğrul'a diyorlar ki yani biz bunu tamam da ben bir taraftan 10. yıl marşıyla uğraşıyorum. Biraderim başka şeyler yapıyor. Yani 38 tane şarkı sözü var. Bunlardan bir kısmını yetiştiremiyoruz diyor. Bize ya zaman veremeyiz ama şey var, yardım edecek birini bulsana Muhsin diyorlar. Muhsin Bey'in aklına da o sırada karşıda Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun karşısında Büyük Londra Oteli'nde kim kalıyor? Nazım Hikmet kalıyor. Ve otelde de borcu var. Yanında kim kalıyor? Meşhur Ferdi Tayfur. Dublajcı Ferdi Tayfur ama.
0: Evet, dublaj sanatçısı.
1: Dublaj sanatçısı.
0: Çok önemli. Evet.
1: O kalıyor. Muhsin Bey şeyi çağırıyor. Nazım Hikmet'i çağırıyor. Nazım'ın durumu, keyfiyeti arz ediyor. Diyor ki böyle bir şey. Bize diyor şu şey akış içinde şu parçanın diyor şarkı sözlerini yazar mısın diyor. Yazarım diyor. Yazarım da diyor. Afişe ismim yazılmasın. Benim ismim çıkmış 9'a inmez 8'e diyor. Yani
0: şeyi beni yazmayın.
1: Ben sakıncalıyım diyor. Yani onun için yazmayın diyor. Ama olmaz ki diyor. Biz diyor şeyi vereceğiz diyor Nazım'a, Muhsin Ertuğrul. Resmi kayıtlara geçmesi lazım şarkı sözlerinde diyor.
0: Para ödeyelim.
1: Para ödeyelim diyor ona. Hayır, hiçbir şekilde para filan da istemiyorum diyor. Benim diyor şehir tiyatrosuna bir armağanım olsun. Muhsin Bey emeğe karşı çok saygılı. Olmaz diyor. Bir şey ödemek lazım. İsmimi geçirmeyin de ne yaparsanız yapın diyor. Muhsin Bey cebinden 75 lira çıkarıyor. Muhsin Bey varidatlı adamdı. Hali vakti yerindeydi. Çıkarıyor, veriyor. 75 lira.
0: Onu kurtarmıştır.
1: Otele borcu var zaten. Ya ne günler. Dünyanın en büyük şairlerinden biri borçlu. Ve o hadise öyle. Ama ismim geçmesin diyor. Ne program dergilerinde ne yerde yani herhangi bir yerde.
0: Lüks Hayat hakikaten başından aşağı macera dolu bir hayatın aslında hikayesi. Bu oyunda başka bir özelliğin var. Tülyat yapması mümkün olan tek kişi sendin özel izinle.
1: Özel izinle.
0: Nasıl oldu bu izin, kim verdi?
1: Kencay Gürün verdi.
0: Ha, o zaman o genel sanat yönetmeniydi bir dönem. Kaç tane genel sanat yönetmeni geçti başından, hadi onu söyle.
1: Şimdi sen çok zor sorular şimdi. 8 tane geçmiştir, 8 genel sanat yönetmeni. 6 tane belediye başkanı. 8 genel sanat yönetmeni, hatta 8 değil 12 genel sanat yönetmeni değişti benim şeyimde.
0: Oynadığın süreçte.
1: Oynadığım süreçte.

0: Genç hayvan ne dedi? Orada,
1: Gence,
0: sana yetki veren.
1: Gence, bana yetki veren genç hanım dedi ki herhangi bir politik espri yapıp başımızı belaya sokacak bir şey yapma zihni. Ondan sonra eleştiride bulunabilirsin, sosyal çarpıklıklara değinebilirsin. Değişti 32 yılda, 1932 yılında yazılmış
0: oyun. Tabii canım. Oyunda,
1: toplum değişti o kadar. Bırak cumhurbaşkanları, başbakanları, belediye başkanlarının değişmesini. Toplum değişti, espriler değişti. Hani şey gibi hani.
0: Tabii nesil değişti, baştan aşağı nesil değişti.
1: Bayram haftası mangal tahtası diye o esprilere gülünmüyordu artık. Çok şeyler değişti.
0: Peki sen de bu oyun ne değişiklik yaptı? Senin hayatında ne değişiklik? Demek her şey değişti.
1: Benim hayatımda oynadım ama lüks hayat yaşamadım.
0: Ha yaşamadım.
1: Lüks hayat yaşamadım. Kendi mütevazı hayatım. Hiçbir oyununda şeysiyle bana getirmiş olduğu başarıyla başım burnum yukarıda dolaşmadım. Hep tevazu içinde omuzlarım düşük olarak yaşadım. Hiçbir seyircimi de kırmadım. Hepsiyle oyun bitiminde sohbet ettim ve fotoğraf çektirdim. Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Şöyle ki lüks hayatın genel provası gecesi benim kızım dünyaya geldi. Zeynep.
0: İlk genel provada mı?
1: İlk genel provada.
0: Yaşıt.
1: Yaşıt lüks hayatta. Ve Zeynep bugün baba ocağında. Askerlik peygamber ocağıdır. Darül Bedai baba ocağıdır. Zeynep şehir tiyatrosunda oyuncudur. Benden birlikte İse Şahiya'da da kızımı oynadı. Damadım Uğur da öyle. Oğlum da Cibali Karakolu'nda orkestra şefiydi. Ömer Göktay.
0: Böyle bir aile.
1: Öyle bir aile. Öyle bir anım var. Çünkü lüks hayatta bir değişiklik. En önemli değişiklik. Genel prova gecesi şey değişti.
0: Şimdi bizim
1: tiyatro... Bana izin vermiyor Haldun Dorme. Hastaneden çıkartmak için karımı, rahmetli kanımı hastaneden çıkartmak için izin vermiyor. Dedi ki sen dedi devlet garantisi içinde Zeynep Kamil Hastanesi'nde yatıyorlar. 3 gün sonra çıkarırsın olur biter şimdi dedi. Bu ortamda dedi gidip de hastaneden dedi taburcu etmene lüzum yok şekerim dedi. Aydın Dörmen. Tabii Aydın Dörmen'in tabii bunu unutmayın. Çok ayıp olur, çok çirkin olur ve bana hiç yakışmaz. Lüks hayatın başarılığın altında kalın flomasterle çizgiyi çekersek lüks hayatın yönetmeni Aydın Dörmen'in çok büyük katkıları vardır. Çok büyük katkıları vardı.
0: Haldun Bey bambaşka bir tiyatrocu zaten.
1: Müzikallerin ünlü yönetmeni Türkiye için. Kendisiyle çalışmaktan büyük gurur duyduğum ve iki tane müzikalinde oynadım. Birisi Kuşlar, Aristofanes'in Kuşları. Bir tanesi de Lüks Hayat.
0: İstanbul Beyefendisi'dir.
1: Olağanüstü.
0: İnsanlarla ilişkisi çok güzeldir.
1: Mükemmel.
0: Samimidir.
1: Mükemmel. Necdet Mahfi Ayran 91 yaşında bastığı zaman bizim toplantımızda bana soru soran gazeteci Necdet Mahfi Ayral'a da sordu lüks hayatın dönem gecesinde. Dedi Necdet hocam dedi siz de galiba dedi epeydir lüks hayatın ilk kadrosunda 32-33 yılındaki kadrosunda Necdet Mahfi oynadığı için onu da davet ettiler ilk kadrodan hayatta kalanlardan diye. Sonra dedi ki ben de dedi oynadım ve ben şu anda dedi 91 yaşındayım dedi. Ben de dedim ki hocam dedim benle arası çok iyiydi bana hiç kızmazdı. 91 yaşındayım dedi hocam dedim yani tombalada bile son rakam 90 dedim. Ne yapıyorsunuz dedi. Beni orada evine kadar kovalayacaktı neredeyse.
0: Zihni bizim dönemimizde çocukların oyuncu olması pek hoş karşılanmazdı. Senin tiyatroya olan merakını ve savaşını nasıl reaksiyon gösterdi?
1: Vallahi Valide Mektebi'nde yani şeyde Pertevniyel Lisesi'nde okurken ben hep müsbet ilimlerden yani cebir, geometri, fizik, kimyadan filan hep sınıfta kalırdım ben. 2 sene üst üste okurdum. Tek borçlu geçerdim. Böyle bir nahoş bir lise hayatım vardı. Dolayısıyla herkes de benim ailede dayılarımın çocukları şeydi mühendis, mimar, ondan sonra eczacı filan böyle oluyor. Bana da sen de bir şey yap, diş tabibi ol, eczacı ol filan derlerdi. Ama ben hep tiyatro yüzünden sınıfta kalıyordum. Hep halk evine gidiyorum. Tiyatro temsil kolundayım okulda filan.
0: Baban kızmaz mıydı?
1: Babam kızardı ama babam bana bir gün dedi ki bak dedi buna dedi çok ısrar ediyorsun dedi.

0: Babamın bana bir lafı vardı. Bu ülkede eşini, işini, aşını düzgün seçeceksin diye. Ben işimi seçmiştim, tiyatrocu olacağım diye. Allah'a şükür eşimi de seçtim sonradan. Eşimi seçince aşını da zaten seçmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle doğru.
0: Ondan sonra birinci sınıf sanatçı olacaksan ol, başa güreşeceksen ol dedi. Ama beşinci bir sınıf sanatçı olacaksan dedi, küçük rollerde dedi, yok dedi, figüranlık gibi dedi, sakın dedi, ileride ağrına gider. Şimdi bu yaşlarda ağrına gitmez ama ileride dedi sana zul gelir, ağrına gider. Ben dedim sana, dedim kendimi ispat edeceğim babacığım, dedim gittim.
1: Şimdi lüks hayat çalacağım senin sesinden.

0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Tünay. Hepinize veda ederken arkadaşım, kardeşim Zihni Göktay'a Haldun Taner'in Sersem Koca'nın kurnaz karısı oyunundan Thomas Fasulyeci'nin tiradıyla veda etmek istiyorum. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satanik'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hiranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerin birinin yırtına sığınmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerlerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Kalmadı. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde.
1: Hayat akıp giderken

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim Kariyer Atlası programından herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem kariyer yolculuğunuzda hem de özel hayatınızda size rehberlik edecek, işlerinizi kolaylaştıracak, hayatınızda kendinizi daha iyi, daha motive hissedebileceğiniz konuları getirdiğimiz Kariyer Atlası programımız bugün yine dop dolu bir içerikle karşınızda ve sizlerle birlikte. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hızlanmaya ihtiyaç duyarız ve o hızlanma aslında büyümeyi beraberinde getirecek zannederiz. Dönüşüm isteriz. Dönüşüm bir hız problemi değil, bir ritim meselesidir aslında. Bugün sizlerle birlikte neden hızlı koşanların çabuk yorulduğunu, Kaizen felsefesinin modern iş dünyasındaki karşılığını ve özellikle 2026'nın iş trendlerinde yavaşlığın neden yeni lüks olduğunu konuşacağız. Yavaşlık gerçekten bir lüks müdür? Kahveniz hazırsa, yoldaysanız ve dikkatiniz bizdeyse, yürüyorsanız ve etrafınızdaki güzellikleri seyrederek bizi dinliyorsanız, hazırsanız başlıyoruz. Efendim bazı insanlar hayatı sürekli hızlanarak kazanacaklarını düşünüyor. Eğer hızlı yürürsem çabuk ulaşırım, hızlı koşarsam çabucak hedefinin içerisine girmiş olurum. Eğer hızlı düşünürsem bütün her şeyi düşünmüş olurum. Daha hızlı toplantılar, daha hızlı kararlar, daha hızlı büyüme ve daha hızlı dönüşüm aslında bekleniyor. Fakat benim bütün yıllar içerisinde gördüğüm bir şey var ki, daha hızlı kelimesini kullanan herkesin ortalama stres seviyesi de daha yüksek oluyor ve bir şeyleri mutlaka kaçırıyor. Ama ilginç bir şey oluyor bu arada. Hız arttıkça derinlik azalıyor. Dikkat dağılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri zayıflıyor. Yani hem fiziksel sağlığımız zarar görüyor, hem mental sağlığımız zarar görüyor. Şimdi size üçüncü bir sağlıktan da bahsedeyim. Çok yakında bununla ilgili bir program da hazırlıyorum, yapacağım. Fiziksel sağlığımız belli. Mental sağlık da ortada. Ve şimdi yepyeni bir sağlıktan bahsediliyor. O da sosyal sağlık. Yani insan ilişkilerinde ne kadar sağlıklı olduğunuz konusu. İnsan ilişkileri de elbette ki bu kadar hızın içerisinde zayıflıyor. Ve bir noktadan sonra insan ve içinde bulunmuş olduğu sistem yorulmaya başlıyor. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu böylece konuşmuş oluyoruz. Dönüşüm gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Başarı, bir yere ulaşmak gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Bu konuyu çok erken yaşlarınızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisi daha hızlı, hangisi daha ritimli, hangisinin dikkati hızlı olunca dağılıyor, hangisi daha verimli bir şekilde hedefe ulaşıyor, bu hikayeyi de hatırlamış olalım. Modern dünyaya geldiğimizi, modern dünyanın en büyük problemlerinden biri şu, insanlar artık nasıl çalışacağını değil, nasıl sürdürebileceğini bilmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar var. Ben 20 yılı aşan profesyonel hayatımda yönettiğim projelerde, verdiğim eğitimlerde ve binlerce saatlik koçluk görüşmelerinde şunu çok net gördüm ki insanlar genellikle başarısız oldukları için değil, sürdüremedikleri için yarım bırakıyorlar. Ve bugün 2026 iş dünyası bize yepyeni bir şey söylüyor. Hız artık tek başına başarı kriteri değil. Çünkü dünya yoruldu. İnsanlar bu hızın içerisinde bir şeyleri kaçırma duygusundan ötürü psikolojik olarak rahatsız. Kurumsal yapılar yoruldu. Yöneticiler yorgun, çalışanlar yorgun. Hatta başarılı insanlar bile bir yerlere yetişme duygusundan ötürü, bir şeyleri kaçırıyorum endişesinden ötürü yorgunlar. Gelin birlikte şu sorunun içine girelim. Neden hızlı koşanlar daha çabuk tükeniyor? Ve neden artık yeni liderlik anlayışları daha çok ritim yöntemiyle ilgili? Son iki yıldır yayınlanan liderlik ve organizasyon raporlarında çok dikkat

çekici bir kavram var. Sürdürülebilir liderlik. Benim de 2025'ten beri, son 1,5 yıldır ve devam ediyor, şu anda 2026'nın ortasındayız, liderlik programlarına sürekli bir şekilde araya konu olarak koymaya çalıştığım önemli bir kavram. Sürdürülebilir yöneticilik. Başarıda da böyle. Tek başına, tek bir anda gerçekleşmiş bir başarı yerine sürdürülebilir başarı. Eskiden organizasyonlar agresif büyümeyi alkışlıyordu. Daha fazla hedef, daha fazla performans, daha fazla büyüme. Ama bugün tablo değişiyor artık. Çünkü organizasyonlar şunu fark etti. Sürekli hızlanan sistemler bir noktadan sonra içten çöküşe geçiyorlar. Bugün özellikle değişim projelerinde transformasyon varsa bir şirketin içerisinde, organizasyonel dönüşümden bahsediyorsak, çok kritik bir kavram var. Değişim yorgunluğu. Her ay, her dönem, her çeyrekte, her yıl organizasyonlarda yaşanan organizasyon ağaçlarının değişimi, birimlerin değişimi, içeriklerin ve süreçlerin değişimi, sürekli bir şekilde prosedürlerin değişimi, bir türlü standardı yakalayamamak ve sürekli bir değişimin içerisinde olmak elbette dışarıdan konuştuğumuzda oldukça güzelmiş gibi görünüyor. Fakat bunun literatürde bile ismi var: değişim yorgunluğu. İnsan zihni sürekli yeniden yapılanmayı taşıyamıyor çünkü. İnsan zihni sürekli bir şekilde değişimi kaldıramıyor. Her ay yeni sistem, her hafta yeni hedef, her gün yeni KPI'ler. Bir süre sonra organizasyonlar öğrenmeyi bırakıp sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haydi şimdi organizasyonumuzu yeniliyoruz. Yeni yönetici unvanları getiriyoruz. Artık sen bu birimde değil şu birimde çalışacaksın. Artık bu işleri bu birim değil şu birim yapsın. Peki, transformasyon, değişimi severiz. Güzel, bunu bir kere yapalım. Ama biz ne zaman oturup değişimi konuşmadığımız ve artık rutine geçtiğimiz ve sadece performans sergilediğimiz bir gün gelecek ve o gün çalışacağız? Bu da çok kritik bir hata yapılıyor aslında. Değişim sanki hızlandırıcı bir durummuş gibi sanılıyor. Oysa değişim maratondur. Ben özellikle çok kritik organizasyonel değişiklikler yapan, prosedür ve iş akışları değişikliği yapan firmalara ve yöneticilere sesleniyorum. Bakın, değişim bir maratondur. Uzun bir süreçtir. Bazen danışmanlık verdiğim firmalarda, kurumsal kültür değişimlerine rehberlik ettiğim firmalarda en çok almış olduğum geri bildirimlerden biri şu: hocam biz ne zaman bu kültürü oturtmuş oluruz? Siz ne kadar bu kültürü sahiplenir ve ısrarla üzerinde durur ve değişimi için aynı standartları hep beraber inanarak uygulamaya devam ederseniz, bir gün değişim gerçekleşir. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Çünkü bu bir maraton ve bir maraton koşucusu yarışın ilk kilometresinde bütün enerjisini harcamaz. Neden? Çünkü ritim bilir, değil mi? Belli bir ritimde koşar. Amatör maratoncuları bilirsiniz, böyle yarış başladığında bir anda çizgiden çıkarlar. Hoppa, bir anda hızlanır. Nasıl hızlı koşuyorlar ama. İnanılmaz, sanki kazanacak. En öne geçer, müthiş sevinir. Ama 3 kilometre sonra pili biter. Ama profesyoneller öyle mi? Sanki etrafında hiç kimse koşmuyormuş gibi yarışa başlar. Yavaş ritimlerle başlar. Çünkü maraton bir ritim meselesidir. Değişim de öyle. Bugün birçok profesyonelin problemi tam da burada başlıyor. Sabah işe büyük motivasyonla giriyorlar. Bugün her şeyi değiştireceğim. Akşam çıkarken ne hissediyorlar peki? Tüm gün çalıştım ama hiçbir şey değiştiremedim. Bu çok önemli bir psikolojik kırılma aslında. Çünkü insan zihni sürdürülemeyen yoğunluğu bir süre sonra tehdit olarak algılar. Neden? Der ki, ben bir değişimin içerisindeyim ama sürdürülebilir bir durum ortada yok. O zaman burada bir başarısızlık mı var acaba? Bir kriz içerisinde miyim? Bir tehdit altında mıyım diye düşünmeye başlar. Burada nörobilim devreye giriyor. Beyin sürekli alarm halinde yaşamaz. Yaşayamaz. Sürekli stres altında olan sistemler bir süre sonra ya tükenirler, ya donarlar, ya da görünmez şekilde yavaşlamaya başlar.

gönderilerimi de takip ediyorsanız orada da göreceksiniz. Bu model artık çalışmıyor. Çünkü modern organizasyonlar tek kişinin zekasıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldi. Bugünün liderleri artık kahraman değil, orkestra şefi. Aradaki fark ne peki? Kahraman her şeyi kendi yapar, kraldır o. Orkestra şefi ise uyumu yönetir, ritmi yönetir, geçişleri yönetir. Parçanın içerisindeki akışı yönetir. İnsanları aynı melodide buluşturur. Ben işte bu yeni nesil liderliği böyle tanımlıyorum. İnsanlar artık emir veren lider istemiyor. Kendilerini sürecin parçası hissettiren liderler istiyorlar. Çünkü değişimi direnç insanın doğasında zaten var. İnsan anlamadığı şeyden korkar. Bilmediği şeyden, değişimden korkar. Dahil olmadığı dönüşümü sahiplenmez. Yukarıdan gelen o büyük vizyon konuşmaları, inanılmaz stratejiler bu yüzden çalışmıyor. İnsan önce kendi hayatındaki küçük problemi çözmek ister. Bu yüzden etkili liderler artık şunu sorması lazım. Bu işi senin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu işi nasıl sahiplenebilirsin? Kendini bu işin içerisine nasıl dahil edebilirsin? Bakın bu sorular çok küçüktür ama etkisi çok büyüktür. İnsan duyulduğunu hissettiğinde değişime karşı olan direnci azalır. Değerli olduğunu hissettiğinde dönüşümü kabul eder. Ve böylece dönüşüm, o kültürel dönüşümler liderlerin bir projesi olmaktan da çıkar. Neden? Çünkü dönüşüm kültürün bizzat kendisi olmaya başlar. Evet, kültür böylece kendini ortaya çıkarmış olur. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok kritik bir konuyu konuştuk. Hız, hızın getirmiş olduğu tükenme ve küçük adımların değerinden bahsettik. Her gün %1'lik bir değişimin hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsettik. Hiçbir değişimi, hiçbir küçük adımla gerçekleşen değişimi küçümsemeyelim dedik. Kariyer Atlası programında bugün sizlerle birlikte bizi en çok yoran şeyin ne olduğunu konuştuk. İş mi, tempo mu, belirsizlik mi? Yoksa sürekli bir büyük bir sıçrama yapma gerekliliği mi? Belki de ihtiyacımız olan tek şey var, hayatı tamamen değiştirmek değil. Belki sadece ritmi yeniden kurmamız gerekiyordur. Çünkü insan bazen hızlandığı için değil, durmadan hızlanmaya çalıştığı için yorulur. Kafasında sürekli hızlı gitmeliyim düşüncesi olduğundan yorulur. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Yarın sabah işe giderken, masaya otururken, bilgisayarınızı açarken kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapabilirim? Öğrencilere sesleniyorum. Sabah kalktığınızda, okulunuza giderken, sıranıza oturduğunuzda, hocanızla göz göze geldiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapacağım? Büyük devrimler düşünmeyin. Küçük ama sürdürülebilir bir adım düşünün. Bir konuşma, bir teşekkür, bir düzenleme, bir alışkanlık. Çünkü büyük dönüşümler küçük ritimlerin birikiminden oluşur. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine saat 16.30'da ben Ahmet Şahin Akbulut'la TRT Radyo 1'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

Radyo 1. Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Cas kenti ile Keşim adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İsrail Lübnan'da yeni ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladığı saldırı sonucu bölgede yangın çıktı.